Apaçık radyo müzikleri.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şeyma Sarıbekiroğlu'na teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Derya Türkan ve Murat Aydemir'den Hicazkar makamında müşterek taksim dinleyerek başladık. Şimdi The Secret Ensemble'a kulak vereceğiz. Coşkun Karademir eşlik edecek onlara. Kuşların Çağrısı radyonuzda.

Sabahlık Return Trip grubuyla devam ediyor. Spanish Roots albümünden bir kayıt bu. Lambaba'da Yatatana dinliyoruz.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Enteresan bir ekiple başladık ikinci bölüme. Perişan'ın mahnısı dinleyerek. Sanaz, Benjamin Stein, Muhammed Nacim, Stefan Tomahalen vardı bu ekipte. Ve şimdi Selim Atakan'a kulak vereceğiz. Mitari'nin gelini dinleyeceğiz. Ardından İlk bölümde başka bir yorumunu dinlemiştik ama bu yorum da biraz enteresan. Buraya da yakıştığını düşündüğüm için Lama Bada Yatatana dinleyeceğiz. Flamaba Benko grubundan olacak bu da.

sırada Ibantuta grubu var ve onlardan dinleyeceğimiz parçanın adı Nar Agahe olacak.

Ve sabahlığın sonuna geldik. İki kayıt art arda dinleyeceğiz. Önce Dünya grubundan bir kayıt. Biz canları güle vermişiz. Radyonuzda olacak. Ardından İstanbul Kainat Radyosu'na kulak vereceğiz. Dün gece yarhanesinde dinleyerek kapatacağız programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şeyma Sarıbekiroğlu'na teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Yıl 2026, ay 7, gün 182, Hızır 57.
1: 1448 Hicri Muharrem 16, 1442 Rumi Haziran 18.
0: Kabotaj hakkının kazanılması 1926.
1: Denizcilik Bayramı.
0: Kabotaj hakkı. Kabotaj sözcüğü, bir ülkenin kıyıları boyunca iskele ve limanları arasında gemi işletme yetkisi anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nde deniz ulaşımının %90'ı kapitülasyonlarından yararlanan yabancı devletlerin elindeydi. Türkiye Cumhuriyeti 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunuyla denizlerindeki egemenliğini eline almış oldu. Böylece genç cumhuriyet iskele ve limanları kamulaştırıp millileştirilmesine hak kazandı.
1: Günün tarihi 42 yıl önce bugün 1 Temmuz 1984'te matbaacıların ustası ve hocası Willy Blümel vefat etti.
0: 101 yıl önce bugünse 1 Temmuz 1925'te büyük Fransız bestekarı Erik Satie vefat etmişti.
1: 35 yıl önce bugün 1 Temmuz 1991'de Varşova Paktı alınan bir kararla bitirildi.
0: Ve 22 yıl önce bugün 1 Temmuz 2004'te iki Nobel ödüllü Amerikan aktörü ve insan hakları savunucusu Marlon Brando 80 yaşında öldü.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımız Hound Dog, tazı ya da av köpeği adlı parçayla Elvis Presley'in rock'n'roll'un ve popüler müziğin kralı Elvis Presley'in en tanınmış parçalarından bir tanesi. Onun 1956'da bugün, yani tam 70 yıl önce NBC televizyonuna çıkıp Steve Allen Show denen çok ünlü prodüksiyonunda yer almış ve bu Hound Dog'u söylemiş canlı olarak. Bir de televizyonda da canlı bir tazı da önünde duruyormuş böyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nin televizyon eleştirmeni John Crosby de çok beğenmemiş, bozulmuş bu performansa Elvis'in. Buna yüzüne bile bakılmaz, yeteneksiz, kaba saba bir genç şarkıcı bozuntusu diye nitelendirmiş onu. Çünkü çok hareketli, dans da ediyor, bir yanında da köpek var falan, işte böyle berbat etmiş. Halbuki ondan sonra da Hound Dog, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bütün dünyanın en çok tanınan şarkılarından biri olduğu gibi Elvis Presley de benzersiz bir şöhrete sahip olacaktı. Genç yaşta ölene kadar da kral olarak adlandırılacaktı.
1: John Crosby biraz fazla yaşlanmış galiba dönemi için. Yazık, adamcağız yakalayamamış olup bitenleri.
0: Evet, hiçbir şekilde, ama genellikle çok haksız sayılmaz. Çünkü son derece değişimci, dönüşümcü, hatta devrimci denebilecek bir nitelikte. Şarkının sözleri de şöyle: sen sürekli ağlayan bir av köpeğinden, tazıdan başka bir şey değilsin. Asla bir tavşan falan yakalayamazsın. Benim arkadaşım falan da değilsin. Onlar senin yüksek sınıfa mensup biri olduğunu söylediklerinde bu koca bir yalandan ibaretti. Sen asla bir tavşan yakalayamazsın. Benim arkadaşım falan da değilsin diye giden kısa, vurucu bir şarkı ve canlı bir tazıyla beraber dile getirilmiş. Onun tam 70. yılını bu şekilde anmış oluyoruz. Bir de bugün tarihte bugünü bir anlamı daha var mı diye baktık. Bütünüyle okumaya çalıştığımız yıllar önce Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı adlı kitabın Türkçesi Süleyman Doğru'nun Sel Yayınları'ndan yayınlanmıştı. 1 Temmuz gününde olana bir göz attık ve şöyle bir şey var. 2008 yılında başlığı da günün anlam ve öneminin, bir terörist eksik başlığını taşıyor. Kısa bir not var Galeano'dan 1 Temmuz'da. 2008 yılında 1 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Nelson Mandela'yı tehlikeli teröristler listesinden silmeye karar vermiş. Dünyanın en saygın Afrikalısı 60 yıl boyunca bu uğursuz katalogda yer almıştı diyor notunda. 60 yıl boyunca en tehlikeli teröristler listesinde yer almış. Sonradan devlet başkanı falan olunca terörist olmadığına mı karar vermişler acaba, bilmiyorum. Spot'a
1: gerek kalmadı yani. Evet. Buradan günün tarihte bugüne devam edeyim mi? Yoksa başka bir şey var mı? Bu Olimpiyatlarla ilgili güzel bir şey var, olay var.
0: Tamam, tarihte bugüne geçelim o zaman.
1: Evet. Ya başka bir şey vardıysa
0: yok,
1: devam
0: yok. Hayır, yok. Tamam.
1: O zaman şu, 1904'te Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis şehrinde düzenlenen 1904 Yaz Olimpiyatları ya da resmi adıyla 3. Olimpiyat Oyunlarında Amerikalı maratoncu Frederick Lors sıra dışı bir şekilde birinci olmuştu. Lors yarış için ancak geceleri antrenman yapabiliyordu. Gündüzleri ise bir tuğla ustasıydı. Bu tempodan yorgun düşen Lors maratonun 15. kilometresinde kramp geçiriyor. O sırada yanından geçen bir arabayı durduruyor ve ona biniyor. Araba kendisini bitişe yakın bir yere bırakınca Lors da kalanı koşarak devam etti ve birinci oldu. ABD Başkanı Roosevelt'in kızı Alice kendisini kucaklayarak karşılamıştı. Tam altın madalya takılacağı sırada Lors'un yarışı arabaya binerek tamamladığı ortaya çıktı. Lors şaka yaptığını söylese de inandıramadı ve yarışlardan ömür boyu men edildi. Fakat sonra affedildi ve bir sonraki yıl Boston Maratonu'nu bu kez gerçekten birinci sırada bitirmeyi başardı. 1904 yaz olimpiyatlarındaki bir başka ilginç olay ise Kübalı atlet Carvajal'ın yarışın yapılacağı yere parasızlıktan koşarak gitmesi ve açlıktan rahatsızlıklarla boğuşmasına ve gündelik kıyafetleriyle yarışmasına rağmen koşuyu dördüncü sırada bitirmeyi başarmış olmasıydı.
0: Evet,
1: İlginçmiş bayağı.
0: son derece ilginç bir gündem. Yani 1904'te tabii daha küresel ısınma diye bir şeyden de bahsedilmiyor. Açık havada böyle şeyler olabiliyor tabii.
1: Kıyafetleriyle koşarak da dördüncü bitirmiş bak yani Kübalı.
0: Evet. 1943'te bugünse Hollandalı eşcinsel antifaşist direnişçi Willem Arondeus Nazi güçleri tarafından idam ediliyor. Arondeus'un direniş grubu Yahudilerin kimlik belgelerini Nazilerin eline geçmemesi için tahrif ediyor ve onlara başka kimlikler veriyor. Amsterdam kayıt bürosunun bombalanması eylemine katılarak binlerce kaydı yok ediyor Arondeus. Böylece çok sayıda Yahudinin hayatını kurtarmış oluyor. Sayısız Yahudinin diyebiliriz hatta. Trajik bir şekilde direniş grubu içinden ihanete uğruyor. Tam bir ihanet. Ve üyelerinin çoğu tutuklanıyor. Arondeus'un yanı sıra 11 kişi daha idam ediliyor. İdam edilmeden önce Arondeus bir arkadaşına savaştan sonra eşcinsellerin korkak olmadığını anlatmasını istemiş ölümünden önce. Evet, günümüzün haberlerine geçebiliriz şimdi. Tabii iklimle ilgili çok sayıda yeni, müthiş haberler var. Yani hem tarihin en sıcak Haziran'ın yaşandığına dair okyanuslarda tarihin en sıcak Haziran'ın yaşandığına dair iklim masasından gelen ve ayrıntılı bilgiler veren bir haber bülteni var. Ondan da bahsedeceğiz. Ayrıca New York Times gazetesinde Climate Forward diye bir bölüm var. O da çok sıcak ve ölümcül bir yangın mevsimi de başladı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde en az sadece Utah eyaletinde en az 12 orman yangını görülmüş ve ölen şeyler de var. İtfaiyeciler de var. Utah, Colorado sınırında. O ayrıntılara bakacağız. Ayrıca Extreme Temperatures Around the World listesinde de doğrusu iyimser olmaya fazla imkan vermeyen bir başka haberden de bahsetmek zorundayız. Bir rapordan daha doğrusu. O da şey bayağı ciddi bir şekilde geri dönecek bu sıcak dalgasının Avrupa'dan batıdan doğuya doğru ilerlemişti ama geri dönecek diyor ayrıca. Yani çok ciddi bir şeyden bahsediliyor. Bunun bu sona erdi sıcak dalgası Avrupa'da deniyordu ama tıpkı onun fotokopisi gibi tamamen aynı olan bir şey daha geliyor ve şimdiden başladı bu sıcak dalgası diyor.
1: Zaman olarak şimdiki zaman mı yani hemen bugünlerde tekrar öyle mi?
0: Evet, bugünlerde olacağım. Fas'ta ve Portekiz'de görülmeye başlanmış zaten ve oradan kuzeye ve doğuya doğru da gidecek ve en kötü olan ülke hangisi olacakmış? Fransa. Gene
1: Fransa.
0: en ağır şekilde vurulacak olan öyle
1: Yani
0: diyor. Ama tabii
1: günün
0: bütün Latin Amerika,
1: tanısı.
0: evet, felaket bir, yani ağzımızı ayrı açamıyoruz doğrusunu isterseniz gerek Extreme Temperatures Around the World'dan gerek New York Times'dan gerekse de işte iklim masasından ve çeşitli bilim kuruluşlarından, servislerinden, Kopernikus'tan, deniz servisinden falan gelen açıklamalara maalesef biraz ayrıntılı olarak bakmak zorundayız. Çünkü Türkiye'de de çok yüksek sıcaklıklarında görünebileceğine dair uyarılar da devam ediyor zaten. Onlara bakacağız. Onun dışında özet olarak söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi Katar Dışişleri Bakanlığı Amerikan heyetiyle İranlı temsilcilerin Doha'da doğrudan görüşemeyeceğini, arabulucularla toplantı yapacağını bildirmesi. Yani savaşın tekrar dönüp devam edeceğine dair ama İsrail ile Amerika'nın başlattığı ama sonradan da Amerika-İran savaşı diye de görebiliriz bunu. Aposto gündemde de Katar sözcüsü Macit El Ensari'nin İran'a ait 6 milyar dolarlık dondurulmuş fonunun henüz Tahran'a aktarılmadığını belirtmiş. Bu paranın serbest bırakılması Washington'la Tahran arasında varılacak mutabakata bağlıdır şeklinde de konuşmuş. Bu da çok ayrı bir zorluk yaratacak herhalde. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gene Aposto gündemin özetlediği şekilde İsrail'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı hakkında ilk kez konuştuğu ve Yahudilerin Türklere sığındığı örnekleri hatırlatarak bunu en iyi Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir demiş. Böyle bir durumdan da bahsetmemiz mümkün olacak. Türkiye'den önemli bir haber olarak da bakıyorum Özgür Özel'den Deniz Göktaş'a da söz verilmiş. Deniz Göktaş olayını bir süreden beri takip etmeye devam edelim. Güçlü liderlerin karikatürden, şakadan dizi titremez Erdoğan'la olan 30 yıllık yolculuğunu onun sona erdireceğim diyor. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi lideri partimize yönelik saldırının ardından Ankara'da oturmadık. Cadde cadde, sokak sokak mücadelemizi büyütüyoruz. Başkasının planına göre değil, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle ilmek ilmek örüyoruz diyor. Kapsamlı açıklaması var. Bu arada da Mutlak Butlan'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Komitesi'nden yeni karar, Merkez Yürütme Kurulu'ndan pardon, 26 il başkanı ve yönetimi görevden alınmış, 7 il başkanı da ihraca sevk edilmiş, ihraç ediliyor. Radikal bir girişim var. Bursa'da da Mutlak Butlan Barikatı kurulmuş, kararı tanımıyoruz diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden almıştı. Göreve atanan Turgut Özkan'ın il binasına gelme ihtimali üzerine partililer bina girişine sandalyelerle barikat kurmuşlar. Bakalım nasıl bir gelişme görülecek orada da onu da izlemeye çalışacağız. Şimdi haberlere bu özetten sonra haberlere geçebiliriz herhalde. Öncelikle iklim ve çevre konusuna tekrar dönelim. Yani ve özellikle de Fransa'daki sıcaklıkların kritik eşiği aşmasıyla başlayalım, değil mi?
1: 44 dereceye 44,3 santigrat dereceyi göstermiş. 24 Haziran Çarşamba günü Fransa'da. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. 40'ın üzerine falan çıktı diye biliyordum. Ama gerçekten
0: Evet, bu son
1: oldu.
0: açıklamayı ben de elimize geçmemişti. Bu şimdi yeni yani. T24'ün haberi. Bayağı Avrupa'ya yayılan sıcak dalgasının Fransa için geçmişte yapılan varsayımsal bir Ağustos 2050 sıcaklık tahminini yeniden gündeme getirmiş. Yani Fransa'da geçen hafta rekor kırılırken sıcaklıkta bilim insanlarının ta eskiden epey zaman önce 2050 için öngördüğü felaket senaryosu eşiği de aşılmış durumda. Yani yaklaşık 30 küsur yıldır takip etmeye çalıştığımız bu iklim değişikliği olaylarında bir yeni eşiğin daha aşılmakta olduğunu kederle ve mücadele azmiyle tekrar hatırlamak gerekiyor. Çünkü bayağı ciddi bilim insanları arasında bile tartışma konusu olan James Hansen ve arkadaşlarının hazırladığı 2026 yılının bütün aksi yöndeki belli görüntülere rağmen en sıcak, tarihin gelmiş geçmiş en sıcak yılı olarak kayda geçeceği kesin diyorlardı. Bundan sonraki araştırmayı henüz görmedik ama böyle yani. Şimdi de 2050 yılı için öngörülen, yani 21. yüzyılın ortası için öngörülen felaket senaryosunun gerçek olduğu, Fransa'daki sıcaklıkların kritik eşiği aştığı görülüyor, değil mi?
1: Bundan sonra aslında sık sık herhalde bu rekor kırmalarını başaracağız galiba. Yani
0: Evet, yani
1: daha hızlanacak muhtemelen bu rekorlar.
0: evet, senin de dediğin gibi 44,3 santigrat olmuş derece. 2050 yıl için öngörülen sıcaklık daha şimdiden 2024 yıl var, yani neredeyse çeyrek yüzyıl var, ona şimdiden aşılmış oluyor. Hatta bazı bölgelerdeki sıcaklık öngörülenin 11 derece üzerine çıktı diyor santigrat. Bu inanılır gibi değil yani, gerçekten. Ve yani 24 Haziran'da Fransa meşhur çöl iklimlerine sahip olan Las Vegas ve Phoenix'ten bile daha sıcakmış Amerika'da. Kaliforniya'daki meşhur bir ölüm vadisi var, sık sık. Sık sık değilse de zaman zaman oradaki ölçülme rekorlarına da, kırılan derecelere de bakma fırsatımız oluyordu bu program çerçevesinde. Ölüm Vadisi'nde yani dünyanın en sıcak yeri olarak genellikle nitelendiriliyor. En azından
1: Afrika
0: Amerika Birleşik.
1: Sahra'dan falan da mı daha sıcakmış orası?
0: Evet. Kuzey bölgesinde olmasına rağmen Kaliforniya'da meşhur işte bu Death Valley dedikleri Ölüm Vadisi'nde onun yalnızca 1,1 santigrat derece gerisindeymiş. Aynı gün yapılan hesaplamalara göre dünyanın sadece %1'i Fransa'dan daha sıcak olarak ölçülmüş. O da çöller filan tabii yani. Evet. Şimdi de tabii yani Meteo France, resmi meteoroloji ajansı, 2100'de bu sıcak hava dalgası dönemlerinin kesintisiz olarak 2 ay kadar sürebileceğine dair bir açıklama yaptı. 2100 görülebilecek mi bu gidişle, o tartışmalı değil mi aslında? Yani yüksek basınç alanı, bu ani sıcaklık artışına yol açan şey, bir diğer adıyla da sıcaklık kubbesi diye, hub diye nitelendiriliyor İngilizce'de. Atmosferin üst katmanındaki jet akıntısı denen rüzgarların şiddetlenmesini, jet stream deniyor ona da, ve Afrika'daki sıcak havanın hızla kuzeye doğru ilerlemesine sebep olmasıyla meydana geldiğini de açıklamışlar. Yani ve iklim bilimci Robert Rode de Fransa ve Batı Avrupa'nın önümüzdeki 10 yılda benzer sıcak hava dalgalarına hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor, ama zaten önümüzdeki 10 yılı bekleyecek hali yok. Fransa'nın kasıp kavruldu ve binin üzerinde fazladan ölüme yol açtı. En az bu hesaplanıyor yani.
1: Peki bu arada pardon aklıma geldi. Bu Türkiye işte Anadolu, Mezopotamya aşağı doğru indikçe buralarda ne kadar hava sıcaklığı sıralarda? Ya bu çünkü şöyle bir şey Urfa'da falan biliyorum bazen böyle 45'lere bilmem 50'lere falan çıktığı gibi şeyler oluyordu sıcaklıklar. Onlar
0: Henüz
1: hala bu
0: Türkiye'de ve Orta Doğu'da, yani ona da ben de sık sık bakmaya çalışıyorum. Yürütürken bakıyoruz. Extreme temperatures around the world en güvenilir bilgi. Bütün dünyanın bütün meteoroloji istasyonlarına anlık bağlantı yaptığı için şimdilik orası, Orta Doğu, Türkiye filan daha korunaklı gibi görülüyor. Bütün uyarıları da dikkate alarak tabii söylüyorum bunu. Yani dışarı çıkmayın diye 30, bugün mesela 30 hissedilir sıcaklığın 35 dereceyi bulacağı yolunda uyarılar da geldi. Meteoroloji Türkiye'den de. Ama bunun yani haritalarda gösterildiği şekliyle, mesela Batı Avrupa, İngiltere, Fransa, özellikle de Fransa ve civarı, İspanya'nın da kuzey kısımları kahverengi renkiyle en yüksek, yani olabilecek kırmızının da ötesinde bir şey, ve morlarla da şey yapılıyor. Oysa Türkiye mesela henüz sarı ve turuncu vaziyette daha görünüyor. Yani öyle bir genelleme yapabiliriz herhalde, tahmin yapabiliriz, ama Yani şimdi son 5 saat önceki Extreme Temperatures Around the World'un verdiği bilgilere göre ihtimal çok yüksek diyor. Bu sona ermiş gibi gözüken sıcak dalgasının Avrupa'da bir yenisiyle tekrarlanacağı ve fotokopi kelimesini kullanmış. Aynı tıpkı basım gibi olacak diyor. Görünecek. Fas'ta ve Portekiz'de zaten başladı. Oradan kuzeye ve doğuya doğru gidecek ve Fransa en kötü, bir kere daha en kötü sıcaklığı yaşayacak diye. Ama öbür taraflarda da mesela Kolombiya'da, Latin Amerika'da hiç bitmiyor rekorlar. En yüksek 41 derece, 39-4, 37-4 gibi dereceler var. Böyle Macaristan'da da 42 derece olmuş bu arada. 8 saat önceki bir rapora bakıyorum şimdi. Yani 42 dereceyi aşan bazı yerlerde de 41 ve 39 derece Macaristan'da da oluyor. Slovakya'da da 41,3. Yani bu geçmiş hali Avrupa'nın diye bakıyoruz yani. Baya ciddi. Meksika'nın Pasifik sahillerinde de bütün rekorlar gene kırılıyor. Bahamalar'da rekor 34,9 mesela. Karadeniz'e de ulaşıyor. Romanya'da, Moldova'da, Moldavya'da ya da Hırvatistan'da tarihin en sıcak yılı, Haziran günü pardon. Tarihin en sıcak Haziran günü Hırvatistan'da yaşanmış. Karadağ'da ise Montenegro'da da en sıcak Haziran günü ve gecesi şimdiye kadar bütün ısınmaların rekorunu kırıyor. Bunlar ise 9-10 saat önceki şeylere bakarak söylüyoruz. Bir de şeyi de ilave edelim buraya. 21 okyanuslarla ilgili iklim masasından Selin Uğurtaş'ın gönderdiği haberde 21 dereceye ulaşan rekor düzeydeki küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları 2026 Haziran'ını şimdiye kadar okyanuslarda gözlemlenen en sıcak Haziran ayı haline getirmiş. Bu da son derece önemli. Kopernikus Deniz Servisi'nin yıl ortası bültenine göre 2026'nın ilk 6 ayını tanımlayan en önemli iki unsur sürekli yüksek seyreden deniz yüzeyi sıcaklıkları ve küresel okyanusların büyük kısmında yaygınlaşan deniz sıcak dalgaları olmuş. Yani Pasifik Ekvator enlemlerinde bulunan Pasifik'teki El Niño koşullarının başladığı belirtiliyor. O da Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından daha önce 2 Haziran'da duyurulmuştu. Biz de duyurmuştuk. Son aylarda çeşitli okyanus bölgelerinde gözlenen olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları da göz önüne alındığında yeni bir rekorun kırılacağı tahmin ediliyordu. Bu rekorun hem hava koşulları hem küresel iklim hem de deniz ekosistemleri üzerinde etkileri olması bekleniyor. ODTÜ'den Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu Türkiye'den uzman görüşü başlığı altında nitelendirmiş ve İklim Değişikliği Servisi ile Kopernikus Deniz Servisi'nin ambargosu kalkmış. Basın bültenleri de öne çıkan bulgularda yani deniz yüzeyi sıcaklığının 21 Haziran'da başladı rekorla. Tarihin en sıcak 21 Haziran günü ve hem 2000 evvelki senenin hem geçen senenin 2023 yani evvelki senenin bir önceki senenin 2023 ve 24'ten önceki bütün rekorlar da kırılmış oluyor. Bu böyle son 3 yıldır kutup bölgeleri hariç küresel okyanuslar uzun vadeli ortalamaya göre daha sıcak seyrediyor yarım derece kadar. Ve Akdeniz'de de olağan dışı sıcak koşulların devam ettiği bir süreç yaşandığı haberi var. Ayrıntılarını daha sonra şey yapabiliriz. Ama mevcut uzman görüşleri mevcut koşullar yeni bir aşamanın başladığına işaret ediyor olabilir diyorlar ve bu bir kez daha bilinmeyen sulara doğru yol alınması demek. okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde olması ve El Niño'nun da ufukta görünmesiyle önümüzdeki aylarda daha fazla sıcaklık rekorunun kırıldığını görmemiz muhtemel diyorlar. Mercator Ocean International'ın Copernicus Deniz Servisi Baş Oşinografı Simon van Gennip de olağanüstü bir 2026'nın ilk yarısı sürekli ve olağanüstü bir okyanus ısınmasıyla geçti ve daha sonra göstergeler okyanusun sürekli bir termal stres, sıcaklık stresi altında olduğu konusunda tutarlı bir tablo çiziyor demişler ve sürekli izlemek gerektiğini vurguluyorlar. Türkiye'den de ODTÜ'den, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Barış Salihoğlu, şimdiye kadar gözlenen en sıcak Haziran ayının ve ikinci en sıcak ilk 6 ayın yaşanmasını çok çarpıcı olarak değerlendirmiş. Haziran sonu itibariyle küresel okyanusun yaklaşık %82'sinin deniz sıcaklık dalgasından etkilenmiş olmasınınsa bu ekstrem olayların artık anomali değil, anormallik değil, küresel ölçekte ısınmadan kaynaklandığının göstergesi olduğunu belirtmiş. Evet, durumlar
1: Bu aslında
0: böyle.
1: ilginç bir şey bu. Mesela bu Guardian haberinde işte bu sıcaklıklarla ilgili kriz halinden bahsederken böyle ilginç anekdotlar var. İşte çeşitli ülkelerde neler yapılıyor gibi. Mesela şeyde Macaristan'da 2000 tane klimatize olmuş serinletici merkezlerin listesi yayınlanmış. İnsanlar özellikle işte bu evlerdeki sıcaktan korunmak için gerekirse gelip sığınabilecekleri yerler anlamında. Sığınak gibi aslında. Kelimeyi biraz hafif çarpıtayım.
0: Evet.
1: Bayağı bir başka bir şeyi de beraberine getiriyor. Böyle pandemi zamanında yaşadığımız bir şeye gitmeye başlıyoruz. Hem zaten fiilen somut fiziksel bir ölüm tehlikesi var. Ama yaratmış olduğu galiba bir kapanma. Yani nasıl diyeyim, insanlar arası bağlantıların koptuğu. Yani sadece sıcaklardan ölmek değil, sıcakların yaratmış olduğu o psikolojik etkinin de yaratacağı başka daha tehlikeli bir takım siyasetlerin de olma ihtimali çok var. Ve sınıfsal olarak da tabii bu çok ayrımları da beraberinde getirecek.
0: Getirecek
1: Bazıları
0: tabii göçmenler için de.
1: yani klimayla serinlerken bir takım insanları serinleyemeyecekler. Çatılarında işte ondilin bilmem ne olmuş gecekondularla bilmem nelerle bütün o Latin Amerika'yı düşünün. Öyle bir başka bir takım felaket tellalciliği yapmayalım ama öyle bir
0: Evet
1: takım
0: ama yani
1: şeylerde
0: bilim
1: sıkça
0: insanları
1: görünüyor.
0: açıkça söylüyorlar bunu zaten aynı haberde de. İklim krizinin fosil yakıt yanması, yakılması dolayısıyla meydana gelen iklim krizinin ancak onunla mümkün olabileceği bütün bu sıcak dalgalarının tekrar tekrar gelen ve şimdiye kadarki en yoğun ve en yaygın olan bütün ölçümlerin başladığından bu yana yüzlerce yıldır belki en sıcak olması meselesinin ancak fosil yakıtların yakılmasıyla bilimcilerin söylediği iklim krizine yol açması ancak böyle mümkün diyorlar. Takip etmeye devam edeceğiz. Medyanın da yeterince üzerinde durmadığını bir kez daha altını çizerek hemen ara verelim şimdi.
2: Açık Gazete.
3: These men have learned well that the hand which rocks the cradle shakes the world. They are determined to have thought control from cradle to grave. And a synonym for thought control is mass ignorance.
4: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30'u 5 dakika geçerken tekrar beraberiz. Ve şimdi bu iklim facialarından sonra biraz da savaş, barış meselelerine de azıcık girelim. Yani çok ciddi ölümler de devam ediyor. İranlı yetkililer de Trump'ın yüksek seviye Doha'da görüşmeler yapılıyor şeyini reddetmiş. Yetkililer böyle bir şey olmuyor demişler.
2: Burada Katar'ın da yalanlaması ilginç değil mi? Yani ya Trump bir şey diyor. Trump'ta yok öyle bir görüşme falan yok diyor. Doha'da öyle bir şey olmayacak.
1: Evet, çok çarpıcı yani. Katar Trump'ı yalanlıyor. Amerika ile İran arasında Doha'da görüşme planlanmıyor demiş. Artık gerçekte de var bu haber. Katar Dışişleri Bakanlığı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la başkanın damadı Jared Kushner'ın arabulucularla görüşmek ve müzakere sürecini değerlendirmek üzere Katar'da. Ancak Amerika ile İran arasında Doha'da doğrudan bir görüşme planlanmadığını, onu konuşmayacaklarsa neyi görüşüyorlar orada diye de sormak gerekiyor değil mi?
2: Evet. Ama yani Trump'ın daha doğrusu tabii ki ilginç bir adam ama bir yandan bu tek başına bu adam sadece aptal falan birisi değil. Belli ki işte Amerika'nın, ABD'nin bir takım politikalarının uzantısı olarak böyle konuşuyor. Fakat böyle ters köşelerle falan başka bir taktikler de uygulanıyor muhtemelen. Yani düşünsenize işte Katar'dasınız, siz Amerika'yla çıkarlarımız ortak diyorsunuz ve bir anda öyle bir ters köşe oluyorsunuz ki ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ve bütün bu uyduları etrafında tutabilmesi için bir politika uyguluyor diye düşünüyorsunuz. Ama nasıl oluyor? Gerçekten oldukça karanlık bir yöntem orası.
1: Evet, her an tekrar çok yoğun bir şekilde zaten Hürmüz Boğazı'nın kontrolü meselesi daha gayet muğlak, belirsiz bir şekilde devam ediyor. Farklı açıklamalar var. Hem İran'dan hem de Donald Trump'ın kendi hesabından da, Truth Social hesabından da farklı açıklamalar var. Gerçeği kestirmenin artık pek mümkün olmadığı bir ortamdayız.
2: Belki siyaset tam da bu Ömer. Yani
1: Evet.
2: tam da yapılan şey bu. Zaten kestiremiyoruz duygusunun güçlenmesi belki çok önemli.
1: Çok tabii inanılmaz trajikomik, komiğini de atacağım da trajik ama nasıl yorumlayacağını bilemediği şeyler de oluyor. Venezuela'daki büyük depremde işte 1700'ü aşmış durumda ölü sayısı, 45 bin, en az 45 bin kişinin de kayıp oldu. Hatta bazı hesaplara göre de 100 bini bulacağı söyleniyordu ölümlerin. Bu sırada olağanüstü çarpıcı nitelikte bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın talimatı üzerine birçok Venezuelalı da apar topar gönderildi. Şeyleri eksik diye, belgeleri filan, Amerika'da kalma belgeleri ve Democracy Now!'da da okurken insanın inanamayacağı şeyler de çıkıyor. Yani gitmişler oraya ve ailelerde karşılamak üzere tabii bunca yıldır orada.

0: Galiba bir de şu var, bir yere gönderiliyor işte Amerika'dan deport edilen bir takım insanlar Venezuela'ya.
1: Ha
0: 14
1: evet.
0: kadın, 7 çocuk dahil 146 Venezuela'nın bulunduğu bir yerde depremde göçüyor. Adamlar işte birkaç saat sonra bir otelde kapalı kalıyorlar ve yani Amerika'dan gönderildikten sonra orada ölüyorlar gibi bir şeyler de var. Sınırda
1: Evet,
0: şey bittikten sonra.
1: görüşüyorlar da yani hadi buluşacağız ne yapalım döndük artık filan diyorlar ve otelde beklerlerken evet.
0: Evet, otelde beklerken.
1: 130'dan fazla Venezuela'yı deporte etmişler. Yani deporte edilenlerin 130'dan fazlasının öldüğünden La Guaira nasıl okunduğunu tam bilemiyorum. La Guaira depremlerinde ölmüş. Yani 2000, en az 2500 binanın tahrip olduğu şey yapılıyor. Öte yandan da savaş durumundan devam edecek olursak İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. 8 kişi öldürmüş İsrail. Ve 2 çocuk var aralarında. Çocuklar konusunda tam bir rekorda zaten. Ve demokrasinin adı var gene. Gazze'nin bütün şeyinde kuzey kısmında Bezalel Smotrich aşırı sağcı güvenlik bakanı mesela biz burada Sderot'tayız ve Gazze şeridinin %70'ini tutuyor elinde İsrail ordusu. Şimdi tamamlamalıyız. Fethi tamamlamalıyız diye konuşmuş. %30'u da alıp Hamas'ı da yenip ve her şeyden önce yeni bir kuşak Yahudi yerleşimleri yerleştirmeliyiz ki bütün şey gelişebilsin diye.
0: Bu
1: Gazze'de.
0: çocukları öldürme meselesi de hani o haham gibi bir takım insanlar açıklamalar yapıyordu ya, bunlar ileride
1: Evet.
0: terörist olacaklar ve bu gerçekten birebir kabul edilerek uygulanmakta olan bir politika gibi sürüyor. Yani çocukları öldürmek lazım ki kimse bir daha kalmasın ileride terörist olacak insan gibi.
1: Evet yani bizzat İsrailli insan hakları grubu B'Tselem'in yeni bir raporu var. İsrail askerleri en az 54 Filistinli çocuğu ve genci Batı Şeria'da geçen sene öldürmüş. Bir de Batı Şeria işgal altındaki yerde 2025'te öldürdü ve bunun da 1967'de İsrail'in Batı Şeria işgalinden beri en yüksek oran olduğu söyleniyor. Çok tuhaf bir yani ne diyeceğini gene bilemediği insanın durumlardan bir tanesi.
0: Buradan şeye geçebilir mi sence? Çok sanki
1: Evet.
0: bağlantı mümkün olur. Bu Dünya Servet raporu açıklanmış.
1: Ha,
0: Dolar
1: evet.
0: milyonerleri çoğalmış. Yani dolar milyonerleri çoğalırken onların kontrol ettikleri işte bütün o medya gücü vesaireyle bunu İsrail'de bütün bu vahşetin sorgusuz sualsiz ya da işte en ufak bir kontrol olmadan devam edebilmesi arasında sanki çok uzak bir ilişki yok, değil mi?
1: Evet, daha
0: Yani
1: önce de belirttiğimiz haberlere de yakın bir şey. Deutsche Welle'nin haberi değil mi? Dolar
0: Deutsche
1: milyon
0: Welle'nin, evet Deutsche Welle'nin.
1: büyük artış sağlanmış yani.
0: Türkiye'de dünya genelinde dolar milyonerlerin en hızlı arttığı ikinci ülke olmuş. Güzel değil mi? Bizim de
1: Evet,
0: her mahallede bir
1: milyonerse
0: milyoner
1: evet, her
0: var.
1: mahallede bir milyoner. Gerçekten öyle. Ama dolar milyoneri.
0: Dolar.
1: Yani 2024'ten 25'e %6,4 5.650 kişi artmış. %6,5 oranında neredeyse artmış Türkiye'de. Toplam milyoner sayısı da 93 bin civarındaymış. Hızla da artmaktaymış.
0: Yani
1: Almanya'da yalnız Almanya'ya
0: evet.
1: yetişmek kolay değil. Çünkü 2,6 milyon kişiymiş milyoner sayısı. Dolar milyoneri.
0: Ya aslında milyoner olmak şöyle bir şey. Bu Almanya'daki örnekte işte de çıkıyor. Milyonerler Almanya'daki toplam özel servetin yaklaşık %46'sına sahip. Yetişkinlerin %9,8'in ise serveti 10 bin doların altında. Yani milyoner olması demek hep beraber yükselmiyoruz. Yani bazıları yükseliyor. O yükselenler aşağıdakilerin de sahip olmaları iyi olsa aslında iyi olur diyebileceğim. Servetlerin de aslında sahibi oluyor. Aşağıdakiler kaybederken yukarıdakiler kazanıyor. Ve bu dolar yani.

0: diye düşünmek lazım. Bunlar yerli milli, aman bizim memleketimiz ne güzel milyonerleri var demek değil bu. Basbayağı bir küresel bir düzenin milyonerleri olarak görülmesi lazım.
1: Evet, yani Apaçık Radyo'nun web sitesinde de yer alan bir çeviri vardı. Tarihçi ve ekonomi tarihçisi David Leigh Williams'ın yaptığı araştırma. Onu yayınlamıştık. Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olduğundan bu yana insanlar onun akıl almaz servetinin büyüklüğünü kavramaya çalışıyorlar diye bir resim aldı, başlık vardı. Yani bazıları toplam değeri 1 trilyon dolar olan 100 dolarlık banknot yığınlarının 679 mil yüksekliğe ulaşacağını hesaplamışlar. Böyle. Bayağı ciddi bir şey. Kilometre olarak tabii 900'ü falan bulur. 1000'e yakın olur kilometreye çevirsek. Ama diyor, gördüğüm tüm rakamlar arasında beni en çok etkileyen The Times gazetesinde yer alan ve Bay Musk'ın net servetinin ortalama bir Amerikan ailesininkinden 5 milyon kat daha fazla olduğu yönündeki hesaplamaydı diyor.
0: Bilmiyorsun artık rakamlar böyle şey ufku aşıyor ve görülemez bir düzeye
1: Görülemez.
0: çıkıyor, değil mi?
1: Evet, tamamen öyle ve bu işin uzmanı söylüyor, bunu yazıyor. Bir siyasi düşünce tarihçisi olarak aklıma hemen ekonomik eşitsizlik meselesiyle gerçekten ilk kez ciddi bir şekilde ilgilenen ilk batılı filozof olan Platon geldi. Platon Kanunlar adlı eserinde Atinalı yabancı karakteri aracılığıyla refah içindeki bir cumhuriyette herhangi bir kişinin en yoksul vatandaşların servetinin 4 katından fazlasını elde etmesi halinde fazlalığı artık değeri şehre bağışlaması gerektiğini savunmuştu. Tipik bir ailenin servetinin 5 milyon katı değil, en yoksul ailenin servetinin 4 katı diyor, onu bağışlamalıydı diye. Çok ilginç bir yazıydı ama yani şöyle bitiriyordu. Yani aşırı açgözlülüğün zararlarını öğreterek toplum gelişen bir cumhuriyet için gerekli olan sağlıklı servet dengesini yeniden kurmaya başlayabilir. Buna hemen girişmek gerekir diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın kendi ifadesiyle odun öğütücüsüne at diyor şey. Batı, benim en beğendiğim günün sözü de seçtiğimiz bu Elon Musk, daha önce empatiyi Batı medeniyetinin temel zaafı olarak, zayıflığı olarak nitelenmiş.
0: Açık yani şey çok emin yani net çok net.
1: Evet, onu kötüye kullanıyorlar zaten. Empati deyip bizim zenginliklerimizi engellemeye çalışıyorlar diyor.
0: Bizim zenginliklerimizi bu arada onu da altını çizelim. Bizim.
1: Platon'un süper zenginlerinin ahlaki başarısızlıklarına ait düşüncelerini doğrulamıştır diyor. Yani yazının başı da öyleydi. Elon Musk süper zenginlerle ilgili bütün eski endişeleri, kadim endişeleri doğruladı diyordu. David Leigh Williams'a da bir günaydın diyelim buradan.
0: Bu arada bu tabii şu var yani işte her mahallede bir milyoner falan derken işte Elon Musk'a diyormuş ya bizim bilmem neyimizi işte hafife alıyorlar falan. O biz derken kastedilen şey bu aynı haberin altında küçük bir yorum var. Bu işte örneğin küçük bir zengin grup bir ulusun ortalama refahını kolayca yukarı çekebilir ve bu da ülke sakinlerin gerçekte olduğundan daha iyi durumda oldukları izlenimini yaratabilir. Ya Elon Musk Musk'ın sahip olduğu zenginlik Amerika'nın zenginliği değil aslında. Amerika'da adaletsiz yani sosyal adaletin olmadığı bir zenginliği ifade
1: Tamamen,
0: ediyor.
1: tamamen öyle, evet.
0: O yüzden de belki işte bugün 9'da yapacağımız Fikret Başkan Hoca ile yapacağımız görüşmenin de bir bağlantısını kurmuş oluruz. Yani sosyal adalet, sosyalizm, komünizm vesaire gibi bir takım böyle bazen demode olan bazen aman ne korkunç dediğimiz lafları da belki
1: Evet,
0: hatırlamakta
1: konuşma
0: yarar var.
1: fırsatı olur. Sözünü etmişken Ütopya siyasal kültür yayınlarından yeni birkaç gün önce yayınlanan İnsanlığın Vazgeçilmez Ufku Komünizm diye Fikret Başkaya editörlüğünde çeşitli yazarların da yazılarını içeren bir kitap var. Onu birazcık
0: Senin de
1: konuşmaya
0: yazın var,
1: benim
0: değil mi?
1: evet. Fikret Başkaya'dan başka Sibel Özbud'un, Temel Demirer, Ecehan Balta, O da programcımız Sinan Çift Yürek ve Cengiz Başkaya'nın da yazıları var. Biraz ondan bahsetme fırsatı bulacağız. Evet, şimdi buradan da şeye geçelim. NATO'daki NATO Genel Sekreteri Rutte'nin tam da konuyu bağlantılı olarak kurmaya çalıştım. Ankara'daki zirvede ne konuşulacakmış, asıl duyurulan ne olduğunu gördün mü BBC News'da?
0: Hayır, maalesef görmedim. Dersimde çalışmamışım orada.
1: Estağfurullah, biraz daha eskice, 3 gün önceki bir haber BBC Türkçe'nin. Müttefiklerin gelecek ay Türkiye'de düzenlenecek zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarını duyuracağını söylemiş. Evet. Yani
0: ama kendimde şunu yakaladım. 10 milyar silah deyince böyle kıs kıs gülmeye başladığımı fark ettim. Kendimi yakaladım. Nakit parayı görünce gülen adam gibi oldum.
1: Evet. Bana da sirayet etti. Bu gülme. Yani zirvede 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma anlaşmalarının duyurulacağını kim ifade etmiş. Ortaya çıkan sonuç da sadece güvenliğin artması değil, aynı zamanda ekonomilerimizi büyütecek ve yüz binlerce istihdamı destekleyecek bir savunma sanayi devriminin henüz başındayız.
0: Ya hakikaten bu insanlar ne içiyorlar, bize de versinler, biz de bunları tadına baksak yani.
1: Sanayi devriminin, savunma sanayi devriminin henüz başındayız diyor.
0: Of, muhteşem. Başındayız üstelik yani.
1: Daha başlangıcında bu Türkiye'nin başkenti Ankara bunun sahnesi olacak. Evet, Türkiye demişken oraya geçelim değil mi? Çok ilginç şeyler de var.
0: Aslında hazır NATO demişken çok o güzel bir haber var işte. O da mesela işte Ankara'daki taksiciler de NATO zirvesi için hazırlanıyormuş. Gri pantolon, beyaz gömlek giyeceklermiş, lokum, kolonya ve soğuk su ikram edecekler. Ankaralılar sokağa çıkamıyordu. Nasıl her Ankaralı taksiye binecek ve kendilerini...
1: Hayır, onlar şeyler için, taksiye gelecek olan ziyaretçiler için.
0: Canım, ben Ankara olarak mesela gitsem, bir taksiye binsem, ne güzel pantolonunuz varmış, beyaz gömleğiniz çok güzel, lokum da alabilir miyim falan. Bir, ya indi bindi yapsam bile şey yani işte ben de nasiplenirim, NATO ne güzel bir şeymiş falan derim.
1: Evet, iyi bir açıklama da yapılan, taksiler çalışacak mı acaba, çalışabilecek mi falan. Tam bir olağanüstü hal var yani. Gri pantolon, beyaz gömlek, lokum, kolonya ve soğuk su.
0: Cilalama işlemleri devam ediyor. Protokol yolunu cilalamışlar işte şeyden, havalarından buraya. Güzergahtaki insanları da cilalıyorlar demek.
1: Evet,
0: Çok güzel
1: tamamen
0: ya
1: öyle.
0: hakikaten valla. Yani ne bileyim, bazen insanın nutku tutuluyor. Ama iyi bir şey belki de nutku tutulmak.
1: Evet, fazla yorum yapılamaması daha da iyi bir şey olabilir yani. Evet, oradan özetlerde de verdiğimiz şeye geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında kapsamlı bir konuşma yaptı ve Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için alınan önlemleri ve tutuklamaları da kuvvetli bir dille eleştiriyor. NATO zirvesi olacak, yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, meclisi, bakanlıkları, kamu kurumlarını, sokakları kapatan bir acayip o hal var, olağanüstü hal var. Bir de NATO zirvesi sırasında eylem olabilir şüphesiyle yapılan operasyonlar ve 178 kişinin tutuklanması var. Bunu kimse cümlede kullanıp, tweet atıp, tepki gösterip sonra da sakın normalleştirmesin diyor. Ve oradan da komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisinin hedef alınmasına ilişkin olarak da ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan genç bir kardeşimiz var. Üzerinde konuşulmaya başlanınca açtım, tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Ekrem Başkan'ı eleştiriyor, şaka yapıyor. Hepimiz güldük. Şakadan anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda. Güçlü liderlerin karikatürden, şakadan dizi titremez. Söz veriyorum. Diyor ya, Erdoğan'la 30 yıllık yolculuğum var diye. Çünkü tam onun iktidara geldiği sırada doğmuş kendisi, 30 yıllık bir yolculuğu beraber yaptım diyor. Başkasını görmedim demeye getiriyor Deniz Göktaş. Ve Deniz kardeşime söz veriyorum, Erdoğan'la olan 30 yıllık yolculuğunu sona erdireceğim ifadesini kullanmış. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partililer bir Frankenstein üretti, şimdi ceremesini çekiyorlar sözüne de yanıt vermiş. Orada bir yanlışlık var diyor Özel. Frankenstein canavarın kendisi değil, onu üreten doktor, bilim insanı. Yazan da yanlış yazmış. Bir katkım olsun, aynı çatı altında çalışmışlığımız var. Frankenstein aranıyorsa bugünkü Sabah gazetesine bakmak lazım. Canavarın bizim buralarda değil, Adalet Bakanlığı'nda canavarı bizim buralarda değil, Adalet Bakanlığı tarafında aramak lazım demiş.
0: Bu arada bu haberde daha fazla devam edecek misin bilmiyorum ama araya küçük
1: Yok.
0: bir parça koyacağım. Dalgıç
1: Lütfen.
0: adamlar protesto etmişler Deniz Yüktaş'ı, biliyor musun? Onu gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
0: Muhteşem bu yani, hakikaten. Niye protesto etmiş olabilirler? Onu biliyorsundur ama.
1: Hayır.
0: Çünkü Deniz Göktaş'ın, spoiler vermemek lazım belki ama vereceğim yani, işte bir espri yapıyor. İnanılmaz güzel bir espri. Denizin içinden çıkan siyah bir takım kapalı insanlar diyor. Ve çıkanları tabii bütün seyirciler kim olacak diye beklerken, işte aklımızdaki bütün o layıksekiler, korkuları hatırlayın hemen. Çıkanlar dalgıç insanlar oluyor. Yani bizi resmen ters köşe yapıyor ve salon kendi kendiyle de utanarak şey diyor aslında yani. Çünkü herkes, hep bütün izleyenler başka bir şey bekliyor. Orada dinciler bilmem neler esprisi yapılacak bir şey. Öyle bir şey olmuyor. Ve dalgıç adamlar bunu protesto etmişler.
1: Bize
0: Yani
1: niye laf atıyor diye, değil mi?
0: evet, işte dalgıç adamları laf atıyor. İşte bilmem, hiç şok oldum falan filan bir şeyler diyor işte. Dolayısıyla espriyi yani tamam anlamıyorlar Deniz Göktaş'ın, ama dalgıç adamlar da ne yazık ki anlamamışlar espriyi. Onlar da bir tane şey kurup, dar ağaç kurup Deniz Göktaş'ın fotoğrafını asmışlar. Yani
1: Evet, ilginç.
0: espri, gerçek vesaire falan karma karışık olan dalgıçlardan beklemezdim
1: Tam
0: ama
1: öyle
0: Göktaş.
1: bir dünya. Tam öyle
0: Yani.
1: bir dünya zaten. Peki, o zaman bitirmeden bir de son şeyden bahsedeyim. Özgür Özel'in son mesajından da, aynı konuşmasında, partimizi geri almak için mücadele ediyoruz. İşgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Kimse endişe etmesin. Milletle kazanacağız. Köy köy, belde belde, şehir şehir kazanacağız. Kimse yoldan sapmasın. Yolumuz doğrudur. İktidar yoludur. Pusulamız millettir. Eninde sonunda iktidarı değiştireceğiz. Halkın iktidarını kuracağız demiş. Milletin tek ümidi sizlersiniz, bizleriz. Bizim de tek hedefimiz, ümidimiz bu milleti bu zorluklardan kurtarmak, bu yürüyüşü tamamlamak ve eninde sonunda bu milletin partisini iktidara taşımaktır diyor. Çünkü Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'ndan da 26 il başkanı ve yönetimi görevden alınıp 7 il başkanı da ihraca sevk edilince artık durum Cumhuriyet Halk Partisi içinde karışık bir, iyice karışık bir hal aldı diyebiliriz. Peki, o
0: Çok
1: zaman
0: küçük,
1: ekle.
0: sadece değinmek için DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın bir açıklaması var. Bu NATO zirvesi yapılırken işte bir yandan da aslında Türkiye'nin önünde asıl yol savaş mimarisine eklenmek değil, Kürt meselesinde çerçeve yasayla barışı hukuka bağlamaktır demiş. Yani 2 yıl oldu neredeyse, işte silahlar yakıldı, hala o konuda doğrusu bir şey yok. Yani bir şey yapılması gerekiyor, bir çerçeve, yasa vesaire, bu çözüm konusunda insanları ikna edecek ve barışa doğru gidecek, demokratik ve barışa doğru giden bir takım adımların atılması gerekiyor. Henüz böyle bir şey yok. Bugünlerde lafı ediliyor. Tuncer Bakıran bunu dile getirmiş. İşte Ankara'nın açık cezaevine çevrilirken aslında barışı ne zaman düşüneceğiz gibi, bu konuda bir not olarak bunu da bir kenara bırakalım dedim.
1: Evet, önemli. İstanbul'da da NATO parlamenterler zirvesini protesto ettiği için gözaltına alınan 89 kişi de emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmış. Onu da not düşelim ve hemen araya geçelim. Aradan sonra da biraz önce de söylediğimiz gibi Özgür Üniversite kurucusu Profesör Doktor Fikret Başkaya'nın yeni yayınlanan İnsanlığın Vazgeçilmez Ufku Komünizm kitabını üzerine konuşmaya çalışacağız birazdan.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Seoul Express. Let's go.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Açık Gazete.
1: Evet, Apaçık Gazete, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9'u 2 dakika geçerken tekrar beraberiz. Bir konuğumuz var, Profesör Fikret Başkaya, Özgür Üniversitesi'nin kurucularından ve yeni yayınlanan Özgür Üniversitesi'nin geçen bu sene yaptığı büyük bir sempozyumdan, bahar sempozyumundan, bahar dönemi insanlığın vazgeçilmez ufku komünizm temalı açılış sempozyumunda oradan sunulan bildiriler ve aynı temaya dair de birkaç ek makaleden oluşuyor. Özgür Üniversitesi'nin 34 yıldır gönüllülük temelinde faaliyetlerini sürdürdüğünü de belirtelim ve Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı ve Özgür Üniversite Başkanı Fikret Başkaya'ya bu kitabı, yeni yayınlanan kitabın üzerinde biraz sohbet etme fırsatı da bulacağımızı söyleyeyim. Hoş geldin Fikret.
2: Selamlar.
3: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
1: Evet, bu biraz da aslında her şey çığırından çıkmışken diye kitabın arka kapağında her şey sarpa sarmışken kapitalizmin ürettiği sosyal kötülükler ve ekolojik yıkım pupa yerken, yol alırken insanlık ve uygarlık tehlikeli bir türbülansa girmişken insan ve toplum yaşamı sayısız yabancılaşmalar tarafından kuşatılmışken insan insana, toplum doğaya yabancılaşmışken insan toplumlarının varlığı ve geleceğini tehdit eden riskler kritik sınırı aşmaktayken nasıl oluyor da hala insanların çoğunluğu bu aracın bu rotada ilerleyebileceğine inanıyor sorusuyla başlayabiliriz. Senin kaleminden çıkmış olduğunu tahmin ediyorum. Fikret, bize anlatır mısın bu kitabın ve sempozyumun ve kitabın anlam ve önemini?
2: Şimdi yani insanlar kapitalist bir toplumda yaşıyorlar ama kapitalizmin ne olduğunu bilmiyorlar, fakat bilmeyen sadece sıradan insanlar değil, yüksek düzeyde eğitimli olanlar da bilmiyor. Aslında merak da etmiyorlar. Yani şeylerin normal hali sayılan sorgulanmaktan da muaf oluyor yani netice itibariyle. Dolayısıyla yani bu kapitalizmi sorun etmeden yani yapılacakların hiçbir değeri kıymeti yok. Şimdi bu kapitalizmin aslında 500 yıllık bir geçmişi var. Bunun yaklaşık son 250 yılı sanayi kapitalizmi. Fakat bu insanlık tarihinde küçük bir parantez, buna rağmen bir sürdürülemezlik durumu, bir uygarlık krizi ortaya çıktı. Neden öyle oldu? Çünkü insanlığın normal hali olmayan bir rejim var ortada, bir sistem var. Yani mesele şu, ilk defa insanlık tarihinde üretimle ihtiyaçlar arasındaki bağ kapitalizmle birlikte kopuyor. Yani normali nedir? Siz bir ihtiyaç tanımı yaparsınız, onu karşılayacak bir aktivitede bulunursunuz. Şimdi bu kapitalizmde o ilişki piyasada kuruluyor. O zaman ne oluyor? Bakın, şimdi birçok lüzumsuz, zararlı, gereksiz şey üretilmesinin nedeni işte bu sapma. Yani envai çeşit şey üretiliyor, vazgeçilebilir. Fakat siz bir şey üretmek için doğadan bir şey çekiyorsunuz, eksiltiyorsunuz. Fakat üretirken de tüketirken de kirletmek de kaçınılmaz olunca işte o zaman bugünkü manzara ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim bir kere bu kapitalizmin ne olduğu konusunda bir netleşme gerekiyor. Bu olmadığı sürece yani şeylerin etrafında dolaşmak, yani şeylerin gerçeğine dokunmamak, seyirciyi aldatmak, oyalamak, böyle bir durum var. Bak, esasında problem radikal eleştiriyle bu işin içinden çıkılabilir. Radikal olmak da sorunları kökeninde ele almaktır. Evet.
1: Evet, yani şöyle kapitalizmden çıkmanın gerekliliği ve aciliyeti başlığını taşıyan senin bir son yazın var kitapta. Orada şöyle diyorsun, yani kapitalizmin pek de üzerinde durulmayan birçok yanı var. Feci yanı üzerinde durulmayan ama en önemlilerinden bir tanesi de gerek bu kitapta gerekse senin ve bu kitaptaki yazıların önemli bir bölümünde de ekolojik yıkımın, gezegen yıkımının da kapitalizmin sebep olduğu en önemli şey olduğunu söylüyorsun. Yani etrafınıza şöyle bir bakın diyorsun. Hala metalaşmamış, parayla alınıp satılmayan bir şey kaldı mı? Her şeyin metalaştırıldığı bir dünya hala yaşanabilir bir yer midir? İnsan bunun neresinde demeyecek midir, denmeyecek midir? İnsan ve toplum yaşamının her veçesinin ve doğanın metalaşmasının sorun edilmemesi rahatsız edici değil mi? Değil. Bu sefil durumu sorun etmek neden akla gelmiyor? Sorun etmek şurada dursun, bir de şeylerin normal hali sayılıyor. Yangına körükle gidiliyor. Daha da ötede bir başarı öyküsü olarak da sunulabiliyor. Bu dünyada insan yaşamı için vazgeçilmez olan ne varsa elimizden alındı. Hava zehirli, su kirli, toprak yorgun. Artık yediklerimiz hasta ediyor. Otların, çiçeklerin, ağaçların kokusunun yerini benzin, mazot kokusu, sessizliğin yerini arabaların gürültüsü aldı. Çocuklar ekmeğin AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde üretildiğini sanıyor. Buğdaydan habersiz diye gidiyor. Yani her şey çığırından çıkmış vaziyetteyken. Biraz da bu, yani kitabın da bence ele alınan sempozyumdaki söyleşilerin ve onların derlendiği kitabın en önemli noktalarından bir tanesi de bu doğanın yok oluşuna dair kapitalizmin oynadığı tayin edici rol. Yani biraz da ondan bahsedelim mi?
2: Hayır, şöyle şimdi, eğer yani bu ekolojik yıkım, iklim krizi, yani bunlar olmasa bir şekilde, yani sistemin ürettiği sosyal kötülüklerle bir şekilde başa çıkılabilir. Mesela işte yoksullukla, açlıkla, hastalıkla başa çıkılabilir. Fakat ekolojik yıkım ve iklim krizi devreye girdiği andan itibaren sürdürülemezlik artık tartışmasız bir hale geliyor. Şimdi yaşamın temeli aşınıyorken sen neyin hesabını yapacaksın? Yani sistem sadece sosyal kötülükler üretmiyor. İşte yani o ne demek? Açlık, yoksulluk, sefalet, aşağılanma. Sadece bunu üretmiyor. Bir de iklim krizini, ekolojik yıkımı da tetikliyor. Bu üçünün diyalektiği de işte bir sürdürülemezlik durumu, bir uygarlık krizi çıkıyor. Yani şimdi şu anda dünyanın içinde bulunduğu durumu kriz kavramı karşılamıyor. Bakın, kriz demek, kriz ne demek? Genel denge durumunda normalden bir sapma. Fakat kriz normale dönüşü de ima eder. Mesela ne diyorsun? Kalp krizi geçirdim. Mesela ben bypass oldum. Geçti. Biri böbrek krizi olur, taşı düşürür vesaire. Yani burada çok farklı bir durum var. Yani sistemin işleyişini angaje eden bir durum var. O zaman yani bir an önce aklımızı başımıza almazsa insanlık, bu iş karakolda bitecek. Yani bunu tabii tartışılır. Fakat dikkat ederseniz ortalama insan hala bu aracın bu rotada yürüyebileceği, yol alabileceği şeklinde bir, yani bakın, bu durumu meşrulaştıran peki kim? Başta iktisatçılar. Burjuva iktisatçıları. Zaten burjuva iktisatçısı olmayanı pek oralarda barındırmazlardı. Yani burjuva iktisatçıları bu kapitalizmi de insanlığın normal hali, sadece normal hali değil, gelmiş geçmiş en akla uygun sistem olarak sunarlar. Öyle bir rasyonel sistem ki şu kadarcık yani çok az bir zamanda insanlığın uygarlığın geleceğini riske atmış bulunuyor. Dolayısıyla yani bir radikal bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Şimdi bir de şöyle deniyor işte efendim işte ne yani? Ya işte kapitalizm krize girer çıkar yani filan. Şimdi bu yani hep öyle nasıl ne oluyordu? Eskiden krize giriyor, çıkıyor, krize giriyor. Mesela iki çeşit kriz üretir kapitalizm. Bir tanesi konjonktürel yani işte 8, 10, 11 yıllarda tekrarlanan krizler. Bir de yapısal kriz vardır. Bu uzun genişleme döneminin sonunda mesela 20-25 yıllık bir genişleme döneminin sonunda aşağı yukarı o kadar bir gerileme dönemi yaşıyor. Şimdi bu böyle gidiyordu. Fakat o zaman iklim krizi ve ekolojik yıkım henüz sahnede yok. Dolayısıyla şimdi son söylediğimi dikkate almayan bir yaklaşımın bir karşılığı olması maalesef imkansız.
1: Yani söyle
2: Pardon.
1: pardon. Söyle.
3: Çok bu Fikret Hocam bu bahsettiğiniz meşrulaştırma ile ilgili aslında bir şey söylemek istiyorum ya sormak istiyorum. Aslında en önemli meselelerden biri bu. Niye kapitalizm bu kadar insanların zihninde yer ediyor ve insanlar neden sorgulayamıyorlar kısmında galiba kapitalist merkezlerin diyeyim veya onların işte bütün kontrol ettiği işte medya, iletişim vesaire kanallarının başarmış olduğu bir tür kapitalist beyninin zevkin, biraz sınıfsal kibir, insanın doğa üzerine kibri gibi bir şeyin de meşrulaştırılması söz konusu sanki değil mi? Yani tevazu yok. Dolayısıyla ben doğaya karşı tevazu göstermiyorum. Bu normaldir diye öğreniyorum ve dolayısıyla başka insanlara karşı da tevazu göstermiyorum. Başka insanlar karşısında sınıfsal kibrimi kullanıyorum ve bunu yapabilirim. Böyle bir hakkım var gibi. İdeolojik düzeyde çok olağanüstü bir şey var galiba değil mi? Yani bir ikna kabiliyeti. O yüzden insanlar bir türlü bunu sorgulayamaz hale geliyorlar. Çünkü normal olan bu diyor zaten. Yani bunu biz öğreniyoruz normal olarak. Ne dersiniz bu böyle bir şey?
2: Tabii şimdi bu senin söylediklerin çok doğru. Yani sistem yani medyasından bilmem nesine kadar, mektebine, üniversitesine kadar her alanı domine ediyorlar. Dolayısıyla yani eleştirel düşüncenin yeşermesine imkan kalmıyor. Fakat bu işte en büyük günah iktisatçı denilenlerin, profesörlerin yani iktisatçı kapitalizmi bilmeden bakın şimdi bir herhalde ikiniz de üniversitede biraz iktisat okumuşsunuzdur. Ömer zaten okudu onunla beraber
3: Ben
2: ama
3: çok az okudum. Yani klasik bir işletme
2: şöyle bakın
3: öğrencisi olarak
2: şimdi
3: az okudum.
2: bir öğrenci diyelim üniversiteyi kazandı git sınıfa girdiği zaman profesör şöyle der. İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kıttır. Şimdi bunu 40 yıl anlatır. Yani emekli olana kadar anlatır. Ya bir günde eve dönerken kardeşim ya her şeyin sınırlı olduğu bir dünyada ihtiyaçlar niye sonsuz olsun sorusunu sormaz. Yani bu eğitim sistemi tabii ki bu sömürü düzenini meşrulaştırıyor. İşte mesela şimdi medya, şimdi işte basın şimdi medya oldu. Bakın şimdi o kadar zararlı, lüzumsuz, vazgeçilebilir şey üretiliyor, satılıyor, kullanılıyor. Şimdi yani bir evin doğru hatırlıyorsam 2013'te ortalama bir İngiliz kadının gardırobunu 200 tane girişi giyiyormuştu. Bunun bir kısmını hiç kullanmadan bir kısmını azıcık kullanarak çöpe atıyor. Yani akıl almaz çok fazla lüzumsuz şey üretiliyor. Satılıyor, kullanılıyor. Şimdi bunu nasıl beceriyorlar? Bir kere reklamlar. Gözünü açıyorsun reklam. Bir yani sağın reklam, solun reklam, her taraf reklam. İnternete giriyorsun, önce reklam duvarını aşman gerekiyor. Bir kere reklamlar insanları alıklaştırıyor. Yani her yeni çıkana koşturuyor insanlar. Birincisi bu yani bu lüzumsuz şeylerin satılmasının. İkincisi moda. Eskiden moda biliyorsunuz yılda iki kere olan bir şey. Yani sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Şimdi 52 haftaya böldüler yılı. 52 mikro haftaya böldüler. Yani böyle şey bombardımanı, moda bombardımanı. Ha bir de şey var tabii buna ilaveten. Bir de yani belirli insanların marka var. Marka. Yani marka o markayı kullanan kendini bir basamak üstte. Son olarak da şey var. Programlanmış eskitme denilen var. Yani bu ne demek? Bir malın yaşam yani kullanım ömrünü daha yani tasarlandığı aşamada belirliyor. Yani belirliyor. Mesela ne diyelim?
3: Cep telefonları.
2: 60 yıl dayanacak bir buzdolabı üretmek mümkünken 15 yıllık bir buzdolabı üretirsen bu o zaman zarfında 4 kere satarsın, karın o kadar artar. Yani bütün bunlar da işte bu lüzumsuz şeylerin satılması şeyini ne diyecektim, imkanı hale getiriyor. Bakın size şunu söyleyeyim. Şu anda dünyada kullanılan, doğadan çekilen metalların ve enerjinin %30'uyla, bak %30'uyla 8,5 milyar insanı insan haysiyetine uygun bir standartta yaşatma imkanı var. Şu an itibariyle. Fakat işte ne var? Açlık var, gittikçe derinleşiyor, yoksulluk öyle. Yani velhasıl bir sürdürülemezlik tablosu bir taraftan ortada, bir taraftan da ona dair algı, anlayış, kavrayış arasında böyle rahatsız edici bir uyumsuzluk var yani onu söyleyebilirim.
3: Aslında bunun tabii inanç tarafı çok güçlü değil mi hocam? Yani inanç gibi yaşanıyor kapitalizm bütün bu anlattıklarınızda. Telefon işte alıyorsun 4-5 sene sonra kendini iptal ediyor. Aa, bu böyle zaten diyorsun. Yeni bir model almam lazım. Bayağı dinselleşmiş bir inanç halinde sanki yaşıyoruz.
1: Evet, bir de şeyi de ben eklemek istiyorum. Gene kitabın bu insanlığın vazgeçilmez ufku komünizm kitabının Ütopya yeni yayınlanan son bölümündeki bir yazısında Fikret Hoca'nın iklim krizinin ve ekolojik yıkımın görünür hale gelmesiyle yeni kavramlar, söylemler peydahlandı. İşte sürdürülebilir kalkınma, yeşil enerji, yeşil ekonomi vesaire. Hem kapitalizm yıkıcı sonuçlar üretmeye devam edecek hem de sürdürülebilirlikten söz edilecek. Öyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır diye yazmış başka. Kapitalizm insafa gelebilir bir sistem değildir. Sanayi devriminden beri toprağı, suyu, havayı, atmosferi kirleten, gezegende yaşamı riske atan sermayenin huyu mu değişti? İnsafa mı geldi? Kapitalizm varlığını sınırsız büyümeye borçlu olduğuna göre bu tehlikeli tırmanışı durdurmak, vakitlice yanlış üretime, saçma tüketime, anlamsız yaşama son vermek gerekiyor ama öyle bir şey kapitalizm dahilinde mümkün değildir diyorsun ve komünizm, kapitalizm sonrası uygarlığın, sosyal formasyonun, toplumsal düzenin adı bir ideal veya ütopya değil. Sadece kapitalizmden çıkmak da değil, 4500 yıllık sınıflı toplum parantezinin de kapatılması demek diyorsun. Bu konuda son birkaç dakikamız var, onlardan bahsedelim mi Fikret?
2: Şimdi bu şöyle. Şimdi bütün mesele insanın insanla, toplumun doğayla, kadının erkekle uyumlu olduğu bir uygarlığı hedef almak. Şimdi ne demek insanın insanda uyumlu olması? Sömürülüş olmayacak kardeşim. Emek sömürüsü olmayacak, özel mülkiyet olmayacak. Yani bu, yani bir de orada tabii şey, özel mülkiyetin ne olduğu da tartışmalı. Özel mülkiyet dediğimiz zaman sermayeyi kastediyoruz biz. Yoksa adamın bir evi, bir iki keçisi, üç koyunu, bu mülkiyet değil ki o. O mülkiyet değil. Yani bir kere insanın insanla barışık olmasını sağlayacaksın. İkincisi, toplumun doğayla barıştıracaksın. Üçüncüsü de kadınla erkeği. Yani bu ne demek? Patriarkayı bertaraf edeceksin. İşte bizim hedeflememiz gereken şey bu. Bunun adı da komünizm. Ama kimse komünizmi ağzına almak istemiyorlar. Çünkü onun ne olduğunu bilmiyor. Bir de tabii kavram ilk defa bir politik hareket, bir perspektif, bir program olarak tarih sahnesine çıktığı günden beri yeryüzünün egemenleri akıl almaz bir antikomünist şey, propaganda dün de bugün de bu devam ediyor. Şimdi yani kapitalizm, komünizm kavramının şeyinin, yani sevimsiz göz şeyinin bir nedeni bu. İkinci bir nedeni de 20. yüzyıldaki deneylerin başarısızlığı. İşte komünizm deyince ne alıyor? Stalin Rusyası, bilmem neredeki Pol Pot filan, o anlaşılıyor. Yani dolayısıyla yani biz tekrar yani düşünce tarzımızı radikal olarak değiştirmenin gerekli olduğu bir tarihsel dönemdeyiz ve işin şakaya gelir tarafı yok. Yani dediğim gibi, bir de şöyle tabii, insanlarda umumiyetle bir iyi, daha iyi yapılabilir, reform edilebilir diye bir şey var. Bakın, her üretim tarzı belirli bir mantığa göre işler ve o mantığın dışına çıkınca da sistem olmaktan çıkar. Şöyle söyleyeyim. Mesela daha iyi bir köleci üretim tarzı olur mu? Olmaz. Daha iyi bir
1: Olmaz.
2: feodalizm, daha iyi bir kapitalizm de olmaz. Ha, o zaman biz tartışılması gerekeni sahaya sürmemiz gerekiyor. Fakat etrafınıza bir bakın. Rahatsız edici bir entelektüel körlük var. Yani bakın, biz irade sahibi yaratıklar değil miyiz? Eğer sorunları tanımlayabiliyorsak, görebiliyorsak, onları çözebilir potansiyele de sahip olduğumuz anlamına gelir. Onun için yani vakitlice radikal bir paradigma değişikliği ya realize olur ya da bu iş karakolda biter. Evet.
1: Yani tam o son cümlelerinden de ben de bir ekleme yapayım kitabın. Yani bir seferinde Frederick Jameson, kapitalizmin sonunu hayal etmek dünyanın sonunu hayal etmekten daha zordur demişti. Hatta biz bunu sonradan George Monbiot da tekrarlamıştı. Onu da konuşma fırsatı bulmuştuk Açık Radyo'da. Artık ikilem diyorsun, komünizm veya ölüm, komünizm veya yok oluşa indirgenmiş bulunuyor. Artık kapitalizm parantezini kapatma zamanı gelmiş olmalıdır. Zira geç kalınırsa geriye kurtarılacak bir şey kalmayabilir. Sadece yanılsamalarından kurtulanlar umudun taşıyıcısı olabilir. Umut daima mümkün olanla muhtemel olan arasında bir yerlerdedir. Hiçbir zaman yok olmaz diye. Ve Dan Millman'dan da bir alıntıyla bitiriyorsun kitabı. Değişimin sırrı eskiyle cebelleşmek değil, yeniyi kurmak için pardon, ayağa kalkmaktır. Evet. Yani oldukça etkileyici yazıların da bulunduğu önemli bir kitabı konuşuyoruz son. Bir dakikamız plan var. Fikret, eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Yani bu birisi çıkıp yüksek bir yerden bağırması lazım. Ey insanlık! Bir tepeye çıkıp bağıracak bütün insanların duyacağı. Ey insanlık! Ayağımızın altındaki zemin kayıyor. Aklımızı başımıza alalım demesi lazım. Aslında ikinize de çok teşekkür ediyorum.
3: Bu güzel... Elinize sağlık hocam. Aklınıza sağlık.
1: Fikret, çok teşekkür ederiz biz de yani. Hakikaten bu meseleleri konuşmak ve tartışabilmek için kalan az zamanımız var. Yani açık Apaçık Radyo'nun web sitesinin hemen altında geri dönüşü olmayan yola girmeyi önleyecek ne kadar zamanımız kaldığını söyleyen bir kıyamet takvimi var. Orada da aslında artık 3 yıl ve bir ay kadar bir zaman kaldı. Ondan sonra ne yapsak boş olabileceğini de gösteren bir hareketli takvim de var. Onu da hatırlatın. Fikret, çok teşekkür ederiz.
2: Ben de size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
3: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Evet, Fikret Başkaya'yla konuştuk. İnsanlığın Vazgeçilmez Ufku, Komünizm başlıklı bir kitap yeni yayınlandı. Ütopya Siyasal Kültür Yayınları'ndan çıktı. Ve onun Özgür Üniversitenin 2026 bahar döneminde İnsanlığın Vazgeçilmez Ufku, Komünizm temalı açış sempozyumunda yapılan sunumları içeriyordu. Ayrıca da bazı makaleler... Doğanın tahribi, iklim değişikliği sorunu gibi kapitalizmin yol açtığı problemlere ve insanlığın bu beladan nasıl kurtulabileceğine daha ilişkin değerlendirmelerde yer alıyordu. Evet, bu şekilde de kapatıyoruz. Şimdi ara.
0: Açık Gazete.
4: Şimdi ve burada.
0: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Deniz. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde yapay zekanın yanlış kullanımının birçok alanda risk oluşturduğunu öğrendim. Özellikle eğitim alanında öğrencilerin ödev ve projeleri tamamen yapay zekaya yaptırması, öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor. Sağlık, medya ya da finans benzeri sektörlerde de yapay zeka nedeniyle yayılan yanlış veriler risk oluşturuyor. Bu nedenle yaşamımızın her alanında yapay zekanın aslında bilinçli ve etik kullanılması gerektiğini daha iyi öğrendim.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiki.
4: Merhaba herkes.
5: Başka merhaba, günaydın. Burası. Hoş geldin.
4: Günaydın. Ferhat Kentel.
5: Merhaba Vasim.
4: Evet, günaydın. Merhaba Ferhat. Zaten Ferhat Kent'in sesini herkes duyuyor. Ben de şimdi katılıyorum Hüsnü Kabul programımızda. Ben Vasim Ahmet Siddiki ile birliktesiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta çarşamba günü Venezuela'da üst üste iki şiddetli deprem oldu. Sizin de haberiniz olmuştur. Hala birçok kişi enkaz altında mahsur kalmış durumda. 1400 kişinin hayatını kaybettiğine dair haber geldi. Bu net bir rakam. Şu anda 1400 kişi hayatını kaybetti. Ve 4300'e yakın kişi yaralanlar var. Ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar var. Tabii bu evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısı belli değil. Fakat bu epey yüksek olsa gerek. Şu anda elektrik ve internetle ilgili ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ve neredeyse bir yıldır özellikle Caracas'ta, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, altyapı çok zayıf. Ancak biz geçtiğimiz hafta cumartesi günü Caracas'tan İstanbul saatiyle akşam saat 5'te bir kişiye ulaştık. Çok önemli bir konuğumuz oldu. Andrena Chavez, tam ismi Andrena Chavez Alava. Hatırlarsanız Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun Trump yönetim tarafından Venezuela'dan ABD'ye kaçırıldıktan sonra Ocak ayında, yani bu yılın neredeyse başında, bunun üzerine konuşmak üzere Andrena Chavez'e ulaşmaya çalışmıştık. Ancak devam eden bu iletişim altyapı sorunlar nedeniyle ona ulaşamamıştık. Şimdi neredeyse 5 ay sonra nihayetinde kendisine ulaştık ve hayati önem taşıyan meseleler üzerine bir röportaj yaptık. Röportajda son derece önemli konular, Venezuela'daki bu deprem, son deprem ve mevcut durumu, Nicolas Maduro'nun ABD tarafında kaçırılmasının ardında ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları konuştuk. Ve kısaca bu iki meseleler üzerine gidip geldi. Çok özlü bir röportajımız oldu. 15-16 dakika sınırla. Dilerseniz buradan kayda geçebiliriz. Fakat önden eğer bir iki kelime Ömer abi ya da Ferhat Hoca, Ferhat yorum yapmak isterseniz bu Venezuela depremle ilgili, isterseniz öyle de geçebiliriz.
5: Ben bir cümle söylemek istiyorum. Bir tahmin, Amerika'nın önemli kuruluşlarından USGS var. Jeoloji servisi Amerika'nın, onun tahmini 100 bini aşabileceği, öyle ölü sayısının
4: kesinlikle
5: enkaz altında kalan diye çok korkunç bir rakam verdiler. Bugünkü başka bir şeyde de 45 bin en az ölü olabileceğini söyleyen başka bir hesap da vardı. Bunlar da çok durumun vahameti konusunda bir fikir veriyor. Bunu eklemek istedim.
6: Ben de durumun vehametiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de işte bu Maraş merkezli, Hatay Maraş depremiyle birlikte bütün o korkunç ortaya çıkan sonucu düşünelim. Bunlar hala kapanmadı. Hatay hala ağlıyor. Bütün o Antakya hala çökmüş vaziyette. İnsanlar yerlerine hala edilmiş vaziyette. Hala barakalarda yaşayan insanlar var, konteynerlerde. O felaketi düşünelim. Ya burada olan gibi bir şey oldu orada. Bir de ikinci bir şey, bu olay Venezuela'da geçiyor. Venezuela'nın az önce anlattığım Maduro'nun kaçırılması söz konusu olduğu Venezuela'dan bahsediyoruz. Ve dün
4: Aynen.
6: Ahmet İnsel'le konuşmuştuk. Bu bütün Latin Amerika'ya yayılan aşırı sağcı, o korkmuş bir toplumun, aslında içine kapanan bir toplumun böyle bir takım siyasi tezahürler olarak popülizm gibi bir takım bir sürü şeylerde galiba bütün bu felaketlerden çok bağımsız değil. Yani onu o
4: Aynen,
6: gözle,
4: aynen.
6: o kulakla, o gözle dinlemekte yarar var bütün bu olup bitenlerin.
4: Aynen öyle, aynen öyle. Ben sadece şunu da burada eklemek isterim. Andrina Chávez zaten epey çok yalın ama aynı zamanda çok bilgilendirici şekilde pek çok konular üzerinde duruyor. Ama hakikaten bu Hatay ve Antakya ile olan bu paralel durumu kıyaslayabiliriz ve belki de gerçekten bu bir sürede olsa bu Venezuela deprem üzerine de durmamız, nacizane durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde hissediyorum. Bu çevre felaketi aslında tamamen bizim de şu an çok daha sık sık konuştuğumuz COP31'e yaklaşırken ve bütün bunların üst üste geliyor olması daha yakından takip etmemiz gerektiğine dair de bir işaret veriyor. Şimdi dilerseniz kaydımıza geçebiliriz ve ben de buradan huzurunuzdan izninizle ayrılıyorum. Herkese iyi dinlemeler.
5: Günaydın.
6: Sağ olasın. Teşekkürler olsun.
4: Rica ederim. Didet Toll from the twin
5: Venezuela'da
4: earthquakes
5: üst
4: has
5: üste iki
4: risen
5: kez
4: to over 200,
5: depremlerin yol açtığı, ölüm
4: expected
5: sayısı
4: to rise
5: 200'ün üzerine
4: dramatically
5: çıktı.
4: as rescue search for survivors
5: Enkaz altında
4: trapped
5: mahsur
4: in the
5: kalan
4: rubble. Thousands
5: kurtulanların
4: of
5: arama
4: people remain
5: kurtarma
4: missing in
5: ekiplerinin
4: Venezuela.
5: çalışmaları devam ederken
4: At
5: bu
4: least
5: sayının önemli ölçüde
4: 4,300
5: artması
4: have been
5: bekleniyor.
4: injured in the two earthquakes that struck about 100 miles west
5: Venezuela'da
4: of
5: binlerce kişi hala
4: Caracas
5: kayıp. Geçtiğimiz
4: Wednesday
5: hafta
4: evening,
5: Çarşamba akşamı
4: as many people were at
5: birçok insan
4: home
5: evlerinde
4: celebrating a national
5: ulusal
4: holiday.
5: bayramı kutladığı
4: They were the
5: sırada
4: strongest earthquake
5: Karkas'ın
4: to hit Venezuela in
5: yaklaşık
4: over
5: 100
4: country.
5: mil
4: In
5: batısında meydana
4: Caracas,
5: gelen iki
4: residents
5: depremde en
4: looked for
5: az
4: friends and family
5: 4.300
4: trapped
5: kişi
4: under
5: yaralandı.
4: the rubble of collapsed buildings. We go now to
5: Bu
4: Caracas
5: depremler
4: and we are joined by
5: ülkemizde
4: Andrina
5: Venezuela'ya vuran
4: Chavez,
5: en şiddetli
4: reporter
5: depremlerdi.
4: based in
5: Caracas'ta
4: Caracas.
5: sakinler, çöken
4: Her
5: binaların enkazı
4: building is
5: altında mahsur kalan
4: also damaged
5: yakınlarının
4: by the
5: arkadaşlarını ve
4: earthquake.
5: ailelerini aramaya devam ediyor.
4: Very
5: Şimdi
4: unfortunately,
5: Karakas'a bağlanıyoruz ve
4: Andrina,
5: Karakas'ta
4: I'm
5: görev
4: glad
5: yapan
4: that
5: muhabir
4: we have
5: Andreana
4: finally reached
5: Chavez
4: you.
5: bizim konuğumuz. Ne
4: Can
5: yazık
4: you
5: ki
4: describe
5: onun da
4: what's
5: bulunduğu
4: happening
5: bina
4: right now?
5: depremde hasar
4: Also,
5: gördü. Andreana
4: if you
5: sonunda
4: can
5: bize
4: share with us
5: ulaşabildiğimiz
4: what
5: için
4: you are learning
5: sevinçliyiz.
4: from the
5: Şu anda
4: scale
5: bize
4: of the damage,
5: Venezuela'da neler olduğunu anlatabiliyor
4: displacement,
5: musunuz? Ayrıca
4: and what you are
5: hasarın
4: hearing
5: boyutu ve
4: from
5: evlerini terk
4: people
5: etmek zorunda
4: inside
5: kalan insanların
4: Venezuela
5: durumu
4: right now.
5: hakkında edindiği bilgiler ve şu anda Venezuela'daki insanların duyduklarını bizimle paylaşır mısınız?
0: Thank you so
3: Beni
0: much for
3: konuk
0: having
3: ettiğiniz
0: me
3: için
0: and I
3: çok
0: just
3: teşekkür ederim.
0: want
3: Sizin de daha önce
0: to keep something
3: söylediğiniz
0: that you
3: bir
0: already
3: şeyi
0: said. We
3: tekrarlamak
0: will
3: istiyorum.
0: keep a
3: Çarşamba günü
0: two-tier
3: yani
0: earthquake
3: ulusal
0: on
3: tatil
0: Wednesday.
3: gününde
0: It's a
3: iki
0: national
3: büyük
0: holiday
3: depremle
0: and that meant
3: sarsıldık
0: that many people were
3: ve
0: at
3: bu
0: home.
3: nedenle pek
0: There also
3: çok
0: meant
3: insan
0: that many people
3: evindeydi.
0: were in La
3: Bu
0: Guaira,
3: durum
0: which is
3: en
0: the
3: çok
0: state that is
3: etkilenen
0: most
3: eyalet olan
0: affected.
3: La
0: La
3: Guaira'da
0: Guaira is a
3: pek
0: touristic
3: çok
0: place. It
3: insanın
0: has the
3: bulunduğu
0: beach.
3: anlamına
0: It is right
3: geliyordu.
0: there on the coast of the
3: La
0: Caribbean Sea.
3: Guaira
0: So a lot of
3: plajları
0: people were
3: olduğu
0: actually
3: için
0: in the
3: turistik bir
0: site
3: yer.
0: where the
3: Karayip Denizi
0: earthquake is
3: kıyısında yer
0: deposited.
3: alıyor.
0: That is why we have
3: Dolayısıyla
0: so many,
3: depremde
0: so many people
3: hasarın en fazla olduğu
0: affected.
3: bölgede
0: Right now we have
3: aslında
0: at
3: çok sayıda
0: least
3: insan bulunuyordu.
0: 920 people
3: Bu
0: that
3: yüzden
0: are confirmed
3: bu
0: dead.
3: kadar çok,
0: We have more than
3: gerçekten çok fazla
0: 3,000
3: insan
0: people
3: etkilendi. Şu
0: injured. And
3: anda
0: in
3: en
0: addition to at
3: az
0: least 50,000 people that are
3: 920 kişinin
0: considered
3: öldüğü
0: missing right
3: teyit
0: now.
3: edildi.
0: That means people who
3: 3.000'den
0: are
3: fazla
0: either
3: yaralı
0: under
3: var.
0: the rubble, people who are
3: Ayrıca şu anda
0: maybe
3: 50 bin kişinin kayıp
0: completely
3: olduğu
0: incommunicated
3: tahmin
0: because La
3: ediliyor.
0: Guaira right now doesn't have
3: Bu ya
0: electricity,
3: enkaz
0: doesn't have
3: altında
0: phone
3: kalan
0: signal.
3: ya da
0: So there are at
3: La
0: least 50,000 people who
3: Guaira'da
0: have received
3: şu anda
0: alerts that
3: elektrik ve
0: if
3: telefon sinyali
0: where they are, if
3: olmadığı
0: they are okay,
3: için
0: if they
3: dış
0: have survived,
3: dünyayla
0: if their
3: tamamen
0: signal
3: iletişimi kesilmiş
0: is intermediated or if
3: olabilecek
0: they
3: kişileri
0: are
3: ifade
0: trapped
3: ediyor.
0: under the rubble. Right
3: Yani
0: now we have
3: 50 bin
0: an
3: kişinin
0: enormous
3: tam
0: effort
3: olarak nerede
0: going
3: olduğunu,
0: on
3: iyi
0: across
3: olup
0: La Guaira, across
3: olmadıklarını,
0: Caracas, the
3: hayatta
0: neighborhood
3: kalıp
0: of Wakefield
3: kalmadıklarını,
0: affected. We have
3: sadece iletişimden
0: firefighters, we
3: mahrum mu
0: have
3: kaldıklarını,
0: civil protection,
3: yoksa
0: we have
3: enkaz
0: the
3: altında mı
0: military, we
3: sıkışıp
0: have the national
3: kaldıklarını
0: police,
3: hala
0: we have
3: bilemiyoruz.
0: Şu anda La Guaira'da, Caracas'ta ve etkilenen diğer her yerde muazzam bir kurtarma çalışması yürütülüyor. İtfaiyecilerimiz var, sivil savunma ekiplerimiz var, ordumuz var, ulusal polisimiz var. Ayrıca

0: de
1: yiyecek
0: katastrofik
1: ve
0: bir it is completely
1: su,
0: uninhabitable.
1: aletler getirmek
0: We
1: amacıyla tüm bu
0: something that
1: yerlere ulaşmaya çalışıyorlar.
0: we don't have
1: Yani
0: no
1: şu anda
0: contained
1: insanları
0: water or
1: kurtarmak,
0: we have
1: mümkün
0: the amount of people
1: olduğunca
0: we need so
1: çok
0: to be able to
1: insanı
0: confront
1: kurtarmak
0: the
1: için
0: magnitude of
1: muazzam bir
0: disaster that we are
1: dayanışma ve muazzam bir
0: facing
1: çaba,
0: in our
1: ulusal bir
0: non-limited.
1: çaba
0: We have
1: var.
0: hundreds and
1: Şu anda
0: hundreds of
1: dünyanın
0: villages
1: büyük çoğunluğunun
0: that
1: buradaki
0: collapse entirely.
1: felaketin tamamen
0: Less
1: hayal
0: than just one
1: edilemez boyutta
0: person
1: olduğunun
0: in those
1: farkında olduğunu
0: conditions can
1: sanmıyorum.
0: take up to 7 hours.
1: Bu bizim
0: I mean,
1: hiç
0: the catastrophe is
1: yaşamadığımız bir
0: just
1: şey.
0: immense,
1: Dünyadaki
0: and that is
1: hiçbir ülke
0: why
1: şu
0: we are
1: anda
0: going to be seeing
1: Venezuela'da
0: so
1: karşı
0: many
1: karşıya
0: people
1: olduğumuz
0: that
1: felaketin büyüklüğüyle
0: are going to be dead,
1: başa
0: so many people
1: çıkabilecek
0: that
1: kadar
0: is going to take
1: insan kaynağına
0: many
1: ve
0: hours,
1: kaynağa
0: many
1: sahip
0: days,
1: değil.
0: maybe to be able to reach them and to
1: Yüzlerce,
0: collect
1: hatta
0: their
1: binlerce
0: bodies.
1: konut binası
0: So yes,
1: tamamen
0: the catastrophe
1: çökmüş
0: right now
1: durumda.
0: it is
1: Bu
0: immense. I
1: koşullarda
0: also want
1: tek
0: to
1: bir
0: say
1: kişiyi
0: that indeed,
1: kurtarmak bile
0: I am
1: 7
0: seeing
1: saate kadar
0: Caracas in the center of
1: sürebilir.
0: Caracas
1: Yani
0: and it's
1: felaket
0: just after
1: gerçekten
0: Caracas.
1: muazzam boyutlarda.
0: Thankfully, my own building
1: İşte bu yüzden
0: didn't have
1: çok
0: many
1: sayıda
0: damages,
1: insanın
0: but
1: hayatını
0: so far we
1: kaybettiğini
0: already have
1: göreceğiz. Pek
0: engineers
1: çok
0: coming
1: insana
0: over and
1: ulaşmak
0: we
1: ve
0: know that the
1: cesetlerini
0: list of
1: kurtarmak
0: prisoners
1: için
0: are safe.
1: saatler,
0: So we
1: hatta
0: know that for
1: belki
0: now we are
1: günler
0: still here
1: sürecek.
0: safe.
1: Yani evet, şu anda felaket muazzam boyutlarda. Ayrıca şu anda belirtmek isterim ki Karakas'tayım, Karakas'ın merkezindeyim. Ben de depremden etkilendim. Neyse ki benim bulunduğum binada çok fazla hasar olmadı. Ancak şu ana kadar mühendisler gelip inceleme yaptı ve gerekli önlemlerin alındığını biliyoruz. Dolayısıyla şimdilik güvende olduğumuzu biliyoruz.
2: Ve geçmişte bu tür felaketlerde bildiğiniz gibi arama ve kurtarma çalışmaları açısından ilk 24 ya da 48 saat kesinlikle hayati önem taşıyor. İlk müdahale ekiplerinin karşılaştığı zorluklar konusunda başka neler duyuyorsunuz ve şu anda en büyük ihtiyaç nerede?
0: Right now, the
1: Şu anda
0: greatest
1: en büyük
0: need
1: ihtiyaç
0: is in two
1: Caracas
0: places,
1: ve
0: called La
1: ayrıca
0: Cabrera and
1: Makuto.
0: Tatia Lamar, and
1: Bununla
0: also
1: birlikte La
0: Macuto. These are
1: Guaira eyaletinde en çok binanın
0: three
1: yıkıldığı ve
0: places in
1: en
0: La Guaira
1: fazla
0: State
1: insanın
0: where
1: etkilendiği 3B
0: the more
1: bölgeden
0: buildings
1: oluşuyor.
0: collapse, where more people
1: Dolayısıyla
0: are
1: bu bölge
0: affected.
1: yardım
0: So this is
1: ekiplerinin sevk
0: the
1: edildiği
0: disaster
1: afet
0: area that has
1: bölgesi.
0: been declared.
1: Şu anda
0: Right
1: bölge
0: now, the entire
1: tamamen
0: state
1: askeri
0: is
1: kontrol
0: militarized,
1: altında.
0: which means
1: Bu arama ve
0: that
1: kurtarma
0: it is
1: çalışmalarını
0: completely taken over by the
1: koordine
0: military to be
1: edebilmek
0: able to
1: ve
0: coordinate
1: Venezuela'ya
0: the
1: gönderilen
0: social
1: tüm
0: justice to be
1: insani
0: able to
1: yardımı
0: organize for the
1: organize
0: humanitarian
1: edebilmek
0: aid that is
1: için
0: being
1: bölgenin
0: sent to those
1: tamamen
0: zones.
1: ordunun
0: So
1: kontrolüne
0: those are, the efforts are
1: geçtiği anlamına
0: concentrated in
1: geliyor.
0: those places.
1: Dolayısıyla
0: And
1: çabalar
0: the most
1: bu
0: challenges
1: bölgelere
0: that I'm seeing right
1: yoğunlaşmış durumda.
0: now
1: Şu
0: is
1: anda gördüğüm en büyük
0: lack of
1: zorluksa
0: tools. We need people with
1: araç
0: more
1: ve
0: tools,
1: gereç
0: more
1: eksikliği. İnsanların enkazın altına
0: emergency equipment to be able to
1: kazabilmek
0: hit
1: için
0: all
1: daha
0: of the
1: fazla
0: rubble.
1: araca ve
0: We have
1: acil
0: to
1: durum
0: understand that
1: ekipmanına
0: Venezuela is a country
1: ihtiyacı
0: that
1: var.
0: has been
1: Şu
0: facing
1: an
0: a severe
1: anlamalısınız
0: economic
1: ki
0: crisis
1: Venezuela en
0: for at
1: az
0: least
1: 10
0: 10 years
1: yıldır
0: because it
1: ciddi
0: has
1: bir
0: been on the
1: ekonomik
0: eve
1: krizle
0: coming since
1: karşı
0: it has
1: karşıya olan bir ülke.
0: been
1: Çünkü
0: almost
1: Avrupa
0: asphyxiation
1: Birliği
0: by Washington. So a lot of
1: yaptırımları
0: our
1: altındayız
0: infrastructure,
1: ve
0: a lot of our emergency
1: Washington'ın
0: teams and
1: dayattığı
0: services
1: bir
0: have been severely
1: ekonomik
0: affected in the
1: durumla
0: last 10 years.
1: boğuşuyoruz. Dolayısıyla
0: So there's a lot of
1: altyapınızın
0: things
1: büyük bir
0: that we
1: kısmı
0: need right
1: acil
0: now that
1: durum
0: we don't have
1: ekiplerinin
0: to be
1: ve
0: able to confront
1: hizmetlerinin
0: issues like this.
1: çoğu son
0: That is
1: 10
0: why
1: yılda
0: Venezuela
1: ciddi
0: is
1: şekilde etkilendi.
0: counting and asking
1: Dolayısıyla bu
0: people from all
1: trajediyle başa
0: across the world to
1: çıkabilmemiz
0: stand
1: için
0: refugees, to
1: şu
0: stand
1: anda
0: assistance, and
1: ihtiyacımız olan
0: everything that
1: ancak
0: we need
1: elimizde
0: right now to be
1: bulunmayan
0: able to
1: pek
0: save
1: çok
0: more
1: şey
0: people.
1: var. Bu nedenle Venezuela dünyanın dört bir yanındaki insanlara güveniyor ve onlardan yardım göndermelerini, ekipman göndermelerini, daha fazla insanı kurtarabilmemiz için şu anda ihtiyacımız olan her şeyi göndermelerini istiyor.
2: Andrena, ayrıca Amy Goodman ile Democracy Now! Programında yaptığınız röportajda ABD'nin yaptırımlarını ve Venezuela ekonomisini çöküşte olduğuna dair bir çabalarına rağmen vatandaş grupları ve kamyon aracıyla hala oldukça güçlü bir sivil toplumun varlığından bahsetmiştiniz. Bu konu hakkında biraz daha konuşabilir misiniz? Ayrıca Venezuela'daki mevcut durumun büyük çaplı bir göç dalgasına yol açacağını düşünüyor musunuz?
3: Will bring the huge scale of displacement.
0: Yes, so the
1: Evet,
0: first
1: ilk
0: question,
1: soruya gelelim.
0: Venezuela has an
1: Venezuela'da
0: incredible popular
1: inanılmaz bir
0: power
1: örgütlü
0: organization,
1: halk
0: which means
1: gücü
0: that we
1: var.
0: have
1: Bu da demek
0: thousands of
1: oluyor ki
0: communal
1: Caracas'ın
0: counties,
1: her
0: we have thousands
1: yerinde,
0: of
1: La
0: communes, we have
1: Guaira'nın
0: thousands
1: her
0: of all
1: yerinde,
0: kinds of popular
1: ülkenin her
0: demonstrations,
1: yerinde binlerce
0: all across
1: komün konseyi,
0: Caracas, all across La
1: binlerce
0: Guaira, all across
1: komün
0: the country,
1: ve
0: and all of
1: binlerce
0: these
1: farklı
0: places,
1: türde halk
0: all of these
1: örgütü var.
0: people, these
1: Bütün bu
0: organized
1: yerler,
0: communities, they
1: bütün
0: are
1: bu
0: collecting
1: insanlar,
0: humanitarian
1: bütün bu
0: aid,
1: örgütlü
0: they are
1: topluluklar
0: taking
1: insani
0: themselves
1: yardım
0: that
1: topluyorlar.
0: humanitarian aid
1: Bu
0: and taking it to
1: insani
0: La Guaira,
1: yardımı
0: taking it to the people here,
1: kendileri alıp La
0: we are taking it
1: Guaira'ya,
0: to the people here in
1: ihtiyacı olan
0: Caracas who also
1: insanlara
0: need humanitarian
1: ulaştırıyorlar.
0: aid,
1: İnsani
0: that
1: yardıma
0: have a
1: ihtiyaç
0: considerable
1: duyan diğer
0: amount of
1: insanlara ulaştırabiliyorlar.
0: socialist
1: Dolayısıyla inanılmaz sayıda sosyalist örgütümüz var.
0: organizations,
1: Kendi
0: that are organizing their own
1: bölgelerini
0: territories, who
1: örgütleyen
0: are
1: ve
0: always
1: her zaman sosyalist ve
0: advancing
1: siyasi
0: Venezuela's

0: siyasi projeleri ilerleten bu topluluklar ve şu anda bu aynı insanlar insani yardım toplama ve bunu şu anda en çok ihtiyaç duyan mağdurlara ulaştırma konusunda ön saflarda yer alıyorlar. Diğer soruya gelince, daha önce de söylediğim gibi karşı karşıya olduğumuz trajedinin boyutunu hala bilmiyoruz. Şu anda en az 50 bin kişinin mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. Bu insanların birçoğu La Guaira ve Caracas içinde evini terk etmek zorunda kalacaklarını, yani yerinden edileceğini düşünmeliyiz. Dolayısıyla bu trajedi sadece son birkaç günle sınırlı kalmayacak. Bu trajedi bugün, yarın ya da pazartesi günü sona ermeyecek. Dolayısıyla muhtemelen aylarca, hatta yıllarca bu durumla uğraşmak zorunda kalacağız. Çünkü bu felakette evsiz kalacak ve her şeyini tamamen kaybetmiş çok sayıda insana yardım etmek zorunda kalacağız. Yani bu uzun süre devam edecek bir acil durum olacak. Ancak şu anda ilginç olan, Venezuela'daki halk örgütlerinden, Latin Amerika'nın dört bir yanındaki sosyal hareketlerden ve siyasi örgütlerden gelen bir talep olması. Amerika Birleşik Devletleri'nden Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmasını, Venezuela'ya yönelik ablukayı sona erdirmesini ve Ocak ayından bu yana el koyduğu eski gelirleri elde etmesini istiyorlar. Böylece Venezuela ülkeyi yeniden inşa edebilecek, yerinden edilecek, binlerce insana yardım edebilecek ve diğer herhangi bir ülkenin yapacağı gibi bu trajediyle başa çıkabilecek. Başa çıkabilmek için gerekli kaynaklara sahip olabilir. Şu anda Venezuela'dan gelen iki ana talep bunlar. Birincisi, mümkün olan her türlü uluslararası dayanışmaya ihtiyacımız var. İkincisi ise buradaki insanlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kendilerine yardım etmek ve kurtarılması gereken herkesi kurtarmak için gösterdikleri tüm dayanışmayı sergiliyorlar. Ancak Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarından kurtulması lazım. Venezuela'nın kendi gelirlerini kendi başına yönetebilmesi gerekiyor ki sadece şu anda değil, önümüzdeki aylarda ve yıllarda da halkın ihtiyaçlarını karşılayabilelim.
1: Son olarak bu deprem, bu trajiden önce ülkede derin ekonomik ve siyasi istikrarsızlık yaşandığını, daha önce de programımızda pek çok kez konuştuğumuz meseleler üzerine bunun öneminden bahsetmenizi rica edeceğim. Elbette bu ABD'nin bu yılın başlarında devreye girip eski Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu tutukladığı durumdur. Tüm bunlar sizin ve ülke için ne anlama geliyor? Bu ülke şimdi acil duruma nasıl yanıt verebilir? Bu son derece önemli ve ciddi konu hakkında konuşabilir misiniz?
2: May you talk about this significant and very important issue?
0: Evet, tabii. 3 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Caracas'ı bombaladılar. Şu anda depremden etkilenen eyalet olan La Guaira'yı bombaladılar. Aragua'yı ve Caracas'ın çeşitli yerlerini ve çevresini bombaladılar. Bu bombardımanlarda en az 100 kişi hayatını kaybetti. Bu bombardımanlar ayrıca ABD'nin Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasına da yol açtı. Maduro şu anda ABD'nin New York kentinde bir hapishanede tutuluyor. Peki bu durum Venezuela için ne anlama geliyor? Şöyle ki, Ocak ayından bu yana Venezuela ABD'nin baskısı altında. Venezuela'yı tekrar saldıracakları, Venezuela'nın yetkilileri ABD ile işbirliği yapıp ABD'nin tüm taleplerine uymadıkları ve ayrıca ABD'nin Venezuela'yı petrol gelirleri üzerinden kontrol sahibi olmasına izin vermedikleri takdirde Venezuela'ya karşı yeni bir askeri operasyon başlatacakları yönünde sürekli bir tehditle karşı karşıyayız. Unutmamak lazım, Venezuela petrol satışına bağlı bir ülkedir. Venezuela bir petrol ülkesidir ve Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeyi ele geçirdi. Şu anda Venezuela'dan çıkarılan tüm petrolü alıp Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyorlar ve orada satıyorlar. Ve bu petrol satışlarından elde edilen tüm kar ABD Hazine Bakanlığı'nda tutuluyor. Bu da Venezuela'nın kendi kaynaklarına erişemediği anlamına geliyor. Venezuela'ya para gönderilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden izin izin istemek zorundayız. Ve onlar da bunu onaylamalı. Ve o para Venezuela'ya ait olmasına rağmen o paraya koşulsuz olarak erişebilmemizin hiçbir yolu yok. İşte şu anda olan bu. Venezuela'nın zaten inanılmaz bir ekonomik belirsizlikle karşı karşıya olduğu bir dönemdeyiz. Zaten burada inanılmaz bir zorlukla karşı karşıyaydık. Çünkü biliyoruz ki kendi kaynaklarımız üzerinde kontrolümüz olmazsa bu durum ekonominin zaman geçtikçe daha da kötüye gideceği anlamına gelir. Yani karşı karşıya kalacağımız durum bu ve şimdi çarşamba günü başımıza gelen bu inanılmaz doğal afetler var. Bu da Venezuela'nın şu anda bir felaketle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Elimizde kaynak yok. Venezuela devletinin bu durumla yüzleşebilecek, buna olması gerektiği gibi müdahale edebilecek kaynakları yok. Her ne kadar ellerinden gelen her şeyi yapıyor olsalar da, elimizdeki kaynaklarla mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla bu acil duruma gerçekten müdahale edebilmek ve aynı zamanda bir ülke olarak ayakta kalabilmek için eski gelir kaynaklarımıza tam erişimimizin olması gerekiyor. Çünkü çarşamba günü hava sahası Venezuela'yı vurmasa bile yine de çok üzücü bir gelecekle karşı karşıya kalacaktık. Zira ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ve bu baskı altında giderek daha da kötüye gidecekti.
1: Caracas'ta görev yapan muhabir Andreina Chavez, çok teşekkür ederiz. Andreina, lütfen kendinize çok iyi bakın. Umarız gelecekte sizinle tekrar iletişime geçip Venezuela'daki güncel durum hakkında konuşabiliriz.
2: We can reach you again and talk about the current situation in Venezuela. Thank you so much.
3: Thank you.
0: Çok çok teşekkür ederim.
4: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
5: Evet, bu şekilde de Hüsnü Kabul'ü bitirdik. Açık Gazete'nin de bitmesine 1-2 dakika kala bir bakalım neler ve son dakika haberleri var mı? Yani son dakika haber olarak Karar Gazetesi'nde baktığım zaman 40 dereceye varacak sıcaklıklar olduğu Türkiye için de çok ciddi bir açıklama var. Başta iklim meselesiyle öyle başlamıştık zaten böyle. Ve ondan sonra da Donald Trump'ın servetiyle ilgili bugün servet konuşmak epey şey oldu. Yeni bir açıklama yapılmış T24'te var bu haber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın mal varlığı açıklanmış. Binlerce kalemlik finansal varlık, binlerce kalemlik finansal varlık ve 1000 sayfaya yakın 927 sayfalık mali beyan raporu varmış. Bunun ayrıntılarına girecek ne zamanımız ne de yeteneğimiz olduğunu düşünüyorum. Belki Berat sen yapabilirsin sonra inceleyip.
6: Ben yok, bunu bana yapamazsın, hayır.
5: Yani hükümet dışındaki pozisyonlarda yer alan pek çok şey var. Çeşitli şirketlerde yürüttüğü yöneticilik ve başkanlık görevleri. Ayrıca eşi Melania Trump'ın da mali varlıklarının bildirildiği raporda Melania adlı kitap ve film projeleri ve NFT, ne demek bilmiyorum, satışlarından sağlanan telif hakları ve net gelirler değerlendirilmiş ve detaylandırılmış. En uzun bölümünde ise Trump'ın farklı yatırım hesapları altında tutulan binlerce kalemde finansal varlığı yer almış. Özellikle de bu mikro paralar, onun adını da şimdi unuttum ama çok yoğun bir kazancı oldu. Milyar doların devlet tahvillerinin yanı sıra borsa yatırım fonları, bir de Trump'ın portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük şirketlerin hisse senetleri varmış. Ayrıca çok sayıda belediye ve devlet tahvili ve borsa yatırım fonu var.
6: Ömer, çenemiz yorulmaya başladı, farkında mısın?
5: Evet. Fikret başka yanında söylemiş olacağı gibi idi. Çeneyimizi boşuna yormayalım diyorsun. Tamam.
6: Ama ben bayağı... bir tek Trump tavrı biliyorum şeyde, nerede? Şişli Mecidiyeköy civarında. O bayağı büyük bir şey zaten yani.
5: Dünyanın çeşitli yerlerinde var aslında o. Evet, tabii, onlardan.
6: Ya aslında şeyi anlıyorsun yani, böyle bir şeye sahip olunca bir insanın yaptığı bütün o, hani he did a good job diyor ya mesela, I like him falan diyor ya yani.
5: Evet.
6: Yukarıdan yolluyor bir takım sağa sola beğenilerini, öfkelerini, kızarım abi, yaparım, dağıtırım falan. Yani çok uyumlu bir birliktelik ya yani, bütün bu dil
5: O
6: ile.
5: açıdan son derece dürüst biri olduğunu söyleyebiliriz. Olduğu gibi yani
6: Altyapı
5: hiçbir
6: üst yapıyı belirlemiş yani.
5: çok ilginç bir durumdan bahsediyoruz. T24'te başka bir ha bir de Monaco'da Ukraynalı iş insanı Vadim Ermolaev ve ailesine de falan bir bombalı saldırı vardı. Ona ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkmış. Ve Fransız kaynaklar saldırıda ağır yaralanan Ermolaev'in eşi Anna'nın bacaklarının ampute edildiğini, kesildiğini bildirmişler yani. Böyle de haberler var. Neyse, daha fazla uzatmadan bu işi apaçık radyonun açık gazetesini burada bitirebiliriz herhalde.
6: Evet.
5: Suda Simmeriç ve İpek Beşik'e de teşekkür ederiz bugünkü katkıları için haberlerde. Ve sevgili arkadaşımız Kübra Ortanı'ya da iyi ki doğdun diyorum ve diyoruz. Böylelikle de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple beraber olduğunuzu da hatırlatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
6: Günaydın.
3: Günaydın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da. That's

0: will they ever come true?
1: Appetite for it.
2: Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Türkan Noay ve Hakkı Noay'a teşekkür ederiz.
5: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
6: Sevgili Günlük'ten hepinize günaydın. Didem ben. Bugün yalnızım. Nazlı'yı biraz gribe kaptırdık ve pek çok müzik seçtim ama iyi ki doğdun Kübra demek için The Animals grubundan geliyor. Boom Boom.

The Animals grubundan Boom Boom dinledik ve Temmuz ayı gelince Apaçık Radyo ekibinin doğum günleri sıra sıra gelmeye başlıyor. İlkiyle başladık bugün Kübra'nın doğum günü. İyi ki doğdun Kübra diyerek başlayayım ve bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya da başlayayım bu vesileyle. Bol bol da müzik getirdim. Andre ile böyle karşılıklı seveceğimiz çeşitli rock'n'roll parçaları var. Çok da klasik parçalar seçtim. Hepimize bu havada biraz iyi geleceğini düşündüğüm şeyler seçmeye çalıştım. Hadi başlayalım. Saat 10.30'da Açık Yeşil programı var. Ümit Şahin ve Ömer Mandıra canlı yayında olacaklar. Gezegenden iklim çevre haberlerini, bu yoğun sıcakları, sıcak dalgalarını konuşacaklar bizden hemen sonra. Ardından saat 11'de Yer Üzerinde programı bizi bekliyor. Aysim Türkmen, Murat Güvenç, Funda Dönmez Ferhanoğlu'nun hazırladığı programın bugünkü başlığı Yunt Sultanbeyli'ye çağırıyor. Sergiler, etkinlikler, eğitim programı ve podcastlerle Yunt İstanbul sanat camiasına yeni bir heyecan getirdi. Sultanbeyli'de 2023'te kurulan bu sanat ve etkileşim alanını kurucu direktörü Muratcan Sabuncu ile konuşuyoruz. Bugün saat 11'de dinleyebilirsiniz. Saat 12'de ise Walkman programı var. Akif Brokatlar, Sarhoş Atlar zamanından sonra sadece 80'ler çaldığı bu programı hazırlamaya başladı bu yayın döneminde ve Walkman'de 80'lerin sonuna uzanıyoruz. Pop, rock ve soul'un unutulmaz şarkıları bizi bekliyor. Bon Jovi, Billy Idol, The Bangles, Stevie Winwood, Santana, R.E.M. gibi döneme damga vuran isimlerin yanı sıra Samantha Fox, Eddie Grant, Donny Osmond gibi akılda kalan parçalar da çeşitli şekillerde yer bulacak bu programda. Şimdiden duyurmuş olayım. Saat 13'te ise Tuna'nın Beriyan'ı var. Muammer Ketencoğlu'nun radyonun ikinci gününden beri hazırladığı programda bugün rotamızı Romanya'nın Oltenya bölgesine çeviriyoruz. Bölgenin güçlü halk müziği geleneğini kendine özgü yorumuyla öne çıkaran sanatçı George Woshoga'ya kulak vereceğiz. Bugün saat 13'te Tuna'nın Beriyan'ında. Tuna'nın Beriyan'ından hemen sonra Yeşilçam arkeolojisi bizi bekliyor. Utku Uylayer'in hazırladığı programda bir diziye başlıyor Utku. Yeşilçam'da Çevre Bilinci adını taşıyor bu dizi. Ve Kadir İnanır'ın da sevgili dostumuz, destekçimiz Kadir İnanır'ın da anısına 3 filmden Çevre Bilinci'ne dair çeşitli şeyler anlatacak. Yılanların Öcü, Tomruk ve Köprü filmlerini ele alacak. Bugün saat 14'te dinleyebilirsiniz Yeşilçam'daki Çevre Bilinci'ne dair bu programı. Ardından saat 14.30'da Alla Türka var. Bugün direksiyonda Ali Pınar var. Ali Pınar'ın seçkisiyle dinleyeceğiz Alla Türka programını ve saat 15.30'da Altın Saatler programına kulak vereceğiz. Yer bilimci hocamız Profesör Doktor Okan Tüysüz'den Venezuela ve Japonya depremlerine ilişkin detayları öğreneceğiz. Ardından da makine mühendisi Remzi Çelik'le kentsel ısı adası etkisi üzerine konuşacağız. Profesör Doktor Okan Tüysüz'le yapacağımız bu söyleşiye ve Remzi Çelik'le yapacağımız bu söyleşinden önce bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün hemen bu programdan önce Vasim Ahmet Sıddık'ı Venezuela'ya bağlandı ve Venezuela'dan gazeteci Adriana Chavez'le bir görüşme yaptı. Oradaki durumu aktardı. Bu kaydı da podcast kanallarımızda bulabileceğinizi hatırlatalım. Hadi bir müzik arası verelim şimdi. Jefferson Airplane'e kulak vereceğiz. White Rabbit.

Jefferson Airplane grubuna kulak verdik, White Rabbit dinledik. Hadi devam edelim radyomuzda ne var ne yok konuşmaya. Saat 16.30'da Sakat Muhabbet var. Alper Tolga Akkuş'un hazırladığı programda bu hafta Bursa Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Sıraç Erde'yi konuk ediyor ve kendisini total kör olarak betimliyormuş Erbek. Hem bu durumu hem de 2016'da Greta Thunberg'in İsveç'te başlattığı iklim aktivizmini tartışma şansı bulmuşlar. Küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim krizi sürecini Kasım ayında Antalya'da gerçekleşecek COP31 zirvesi perspektifi ve sakatlık alanı bağlamında ele almaya başlıyorlar. Sakat Muhabbet'te de COP31'e giderken pek çok programımızda haliyle iklim krizi, iklim yıkımı pek çok farklı veçesiyle hayatımızda olacak, yayınlarımızda olacak. Sakatlık üzerinden de bunu konuşmaya başlıyoruz. Bugün saat 16.30'da Sakat Muhabbeti dinleyebilirsiniz. Bu vesileyle bir hatırlatma yapayım. Bir yeni bültene başladık. Her salı saat 14'te posta kutunuzda olacak. Yine açıkbulten.substack.com adresinden erişebileceğiniz bu bültende de COP31'e giderken bu süreçte ne oluyor, ne bitiyor, her hafta bültenimizden takip edebilirsiniz. Yayında neler olduğuna dair pek çok şeyi bulabilirsiniz. Saat 17'de bugün Dünyanın Cazı programında her çarşamba olduğu gibi Leyla Diana Gücük mikrofon başında olacak ve çok önemli bir konuğu var. Senem DJ'yi konuk edecek stüdyoda canlı yayında. 33. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü dün alan sanatçı ile geçmişten günümüze müziğini konuşup çeşitli parçalar dinleyeceğiz. Hem ressam hem müzisyen olan Senem Diyici ile stüdyoda bir araya geliyoruz. Bu canlı yayını kaçırmayın diyelim. Çünkü Senem Diyici'yi buralarda bulmak hem zor hem de bir canlı yayını dinlemek daha keyifli olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Saat 16'da Gezegenin Geleceği programı var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan. Gezegenden, memleketten iklim çevre haberleri dinliyoruz. Ve saat 18.10'da Açık Dergi bizi bekliyor. İksel Mavi Tuna kentte neler oluyor, neler bitiyor bize aktaracak. Saat 18.45'te ise Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği programına kulak verebilirsiniz. Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen ve Oya Ayman'ın hazırladığı programda bu hafta iklim kriziyle gıda ilişkisini konuşuyoruz ve krizlere dayanıklı gıda sistemleri konusunda agroekolojinin önerdiği çözümlere odaklanacağız bu programda. Program konuğumuzsa gıda hakkı konusunda uzun yıllardır Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi Bilim Danışma Kurulu üyesi ve Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Profesörü Hilal Enver olacak. Kendisi dinleyicilerimiz için iklim krizi gıda hakkını nasıl etkiliyor ve iklim krizine karşı dayanıklı sistemler kurulması yönünde agroekoloji nasıl çözümler öneriyor sorularının yanıtlarını verecek bize saat 18.45'te Tarlanın, Pazarının, Sofranın Geleceği programında. Saat 19'da ise Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler programı bizi bekliyor. Hatimet Mirel'in hazırladığı programda perspektifin yalnızca teknik bir keşif değil, Rönesans'ın dünyayı algılama biçimini yansıtan küresel bir bakış olduğunu ele alacak bugün Hatimet Mirel. Ölçü, uyum ve oran üzerine kurulu bu düzen içinde Boş'un Tekinsiz Dünyası ve Parmigianino'nun bozulan formları üzerinden her konunun kanonun kendi çatlaklarını ve karşı seslerini de yarattığını anlatmaya çalışacak bugün saat 19'da Kanonlar ve Karşı Sesler programında. Hadi bir müzik arası daha verelim. Hazır fırsatımız varken, burada tek başınayken ve süremizin de el verdiğini görüyorum. Ve Andre'in de sevdiğini çok iyi bildiğim bir parça var sırada. The Doors grubuna kulak vereceğiz. Break On Through.

Evet, The Doors grubuna kulak verdik. Hadi devam edelim radyomuzda ne var ne yok konuşmaya. Saat 19.30'da kalmıştık. 19.30'da Hüsnü Kuruntu programı bizi bekliyor. Esra Önel şöyle anlatmış. Bu hafta yönümüzü bugünün yapay zeka paniğine çeviriyoruz. Bir yanda teknolojinin bizi yok edeceği korkusuyla yaşarken, diğer yanda yaşamak için ona nasıl entegre olmak zorunda kaldığımızı konuşuyoruz. Scalpel, Solvax, David Bowie ve Vitalik gibi isimlerin eşlik ettiği bu bilim kurgu ve mitler yolculuğunda mutfaktaki kettle'dan şüphelenirken gecenin üçünde dertlerimizi prompt kutusuna nasıl dua gibi döktüğümüzle yüzleşiyoruz. Hüsnü Kuruntu, insanlığın o bitmek bilmeyen onaylanma ihtiyacını herkesin kendi ekranında kurduğu o kişisel tanrı modelini irdelediği bu yeni bölümde vay başımıza gelenler diyor. Bugün saat 19.30'da dinleyebilirsiniz. Bu mutfaktaki kettle meselesi de bana Selahattin Demirtaş'ın bir mektubunu hatırlattı bu vesileyle. Saat 20'de ise Ahenge Hengame programı var. Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç'ın hazırladığı programda İngiliz Acid Jazz grubu kolektifi Incognito'nun son çalışmalarına yer vereceklermiş. Ardından da Akdeniz Güneşi bizi bekliyor. Sardinyalı gitar cello ikilisi Bebo Ferra yine Salvatore Mairore'nin geçen cuma yayınlanan Heritage albümünü dinleyecekmişiz bu bölümde Tolga Esmer'in sunumuyla ve ardından saat 22'de Ayın Karanlık Yüzü var. Ayın Karanlık Yüzü'nde Yosif Alay Fishmans grubuna yer ayırmış bu hafta. Dinleyeceğimiz albümün ismi ise Season olacakmış. Bu akşam, bu gece saat 22'de dinleyebilirsiniz. 23'te ise Jazz Portreleri Kahil Elzabar dinletmeye devam edecek bize. Bu 211. portre ve yanılmıyorsam 11. haftası, 11 haftadır Kahil Elzabar dinlemeye devam ediyoruz. Bu sefer Kahil Elzabar Quartet'in A Time for Healing albümüne kulak verecekmişiz. Bu gece saat 23'te dinleyebilirsiniz. Gece yarısı 1'de ise Noy programı bizi bekliyor. Noy'da bu hafta bağımsız sahneden yepyeni sesler ve sanatçılarla özlediğimiz soft vokaller ve sakin ritimlerle devam edecekmişiz. Haftanın dikkat çeken isimleri arasında Ayla Loon, Otrakami varmış. Aether Speaker da ekleniyor bu gruplara. Bu hafta dinleyenler için de bazı sürpriz coverlar bekliyormuş. Programda gece yarısı 1'de dinleyebilirsiniz. Selim Vesaire'nin hazırladığı Noy programını. Son bir parçamız var ve bu parçaya geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapayım ben hemen. Ve stüdyonun dışında bekleyen Ümit Şahin'i stüdyoya davet edelim. Onların da programına çok sarkmadan. İki tane bültenimiz var dedim. İlkini dün yayınladık. Bir tanesi COP31 sürecine giderken ne oluyor ne bitiyor bunları takip ettiğimiz her salı saat 14'te posta kutunuzda olacak olan bülten. Bir diğeri cumartesileri radyoda ne var ne yok hepsini birden derlediğimiz ve cumartesi günleri saat 14'te yayında olan bültenimiz. Bunların her ikisine de abone olmak için açıkbülten.substack.com adresine girdiğinizde mail adresinizi yazmanız yeterli. Böylece posta kutunuzda bizim hazırladığımız bu bültenler hızla gelecek, yayınlanır yayınlanmaz. Bunun dışında bir YouTube kanalımız var. Geçtiğimiz hafta sevgili dostumuz, programcımız, müzisyen, besteci Ayşe Tütüncü'yü ağırlamıştık. Açık Dergi Portreler serisinde Ayşe Tütüncü ile müthiş keyifli bir sohbet gerçekleştirmişti İksel Mavi Tuna. Bunu kaçırdıysanız izlemenizi tavsiye ederim. Bu vesileyle izlerken de abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu hafta ise Dave Mustaine'le özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Cuma günü her cuma saat 17'de YouTube kanalımızda çok özel söyleşilerle bir aradayız. Dave Mustaine'de hazır Türkiye'ye gelmişken ayağının tozuyla buluştuk ve bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu hafta cuma akşamı saat 17'de dinleyebilirsiniz. Pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Böylece bu stüdyolar nasıl, biz neye benziyoruz? Bunların hepsini de yöneten sevgili Kübra'nın da bugün doğum günü, bu vesileyle tekrar kutlamış olayım. Son parçayı da onun için seçtim. Onunla da kapatacağız programı.
Bunun dışında YouTube kanalımızdan bahsettim, bültenlerimizden bahsettim, sosyal medyamızdan bahsettim. Daha fazla konuşmama gerek yok. Teknik masada Andrei Gritsku vardı, ona teşekkür edeyim. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Led Zeppelin'den dinleyeceğiz, Black Dog. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Türkan Noay ve Hakkı Noa'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lon Briette teşekkür ederiz.
6: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
7: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
8: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
9: Ben de Ömer Madra.
8: Destekçimiz Lon Briette teşekkür ediyoruz programa başlarken.
9: Madlon herhalde. Madlon Briette. Evet.
8: Evet, girişte öyle dedi. yine geçen hafta Bonn konuşmaya çok fazla zaman bulamamıştık. Bulamadığımız için bu haftaya ertelemiştik. Bugün umarım buluruz çünkü yine sıcaklarla başlamak durumundayız. Ama bu sefer Avrupa'daki sıcak dalgasından yine biraz bahsederiz. Özellikle onun neden olduğu ölüm sayılarıyla ilgili falan haberler çıkmaya başladı. Ama iki önemli haber sıcak rekoru haberiyle başlayacağım bugün. Birincisi, Ömer abi bunu gördün mü bilmiyorum. 12 Haziran'da yayınlanmış, ben yeni gördüm biraz gecikmeli olarak. James Hansen ve arkadaşları bir değerlendirme yayınlamışlar. Makale değil.
9: Hayır, görmedim. Arıyordum. Fark etmemişim maalesef.
8: Başlık şöyle. Evet, 2026 en sıcak yıl olma yolunda diye bir başlık
9: bu
8: atmışlar.
9: Bu daha önce yayınlanmıştı. Evet, evet. Onu yayınladık. Hatta şeye de koyduk mu acaba?
8: Evet. Yani 12 Haziran'da 2026'nın, ben kaçırmışım bunu, 2026'nın en sıcak yıl olması ihtimalinden bahseden yok şu ana kadar. Çünkü ilk 5 ay 2024'ün altında kaldı. Dolayısıyla böyle gidecek gibi varsayılıyordu ama muhtemelen El Niño etkisi nedeniyle, uzun bir yazı bu, pek çok açıklama yapmışlar. En azından James Hansen ve arkadaşları bu yıl en sıcak yıl olacak diyor. Bakalım.
9: Evet. Bazı hesap hataları yapıldığını da söylüyorlar. Evet. Başka bilimsel araştırmalara laf etmek gibi olmasın ama deyip.
8: Evet. Dolayısıyla bakalım ne diyecek, tutacak mı diyelim. İkinci ise bu sefer gerçek bir rekor haberi, yani tahmin ya da projeksiyon değil. Haziran ayında okyanus sıcaklıkları tüm zamanların rekorunu kırmış. Bu her sene olan bir şey değil. Dolayısıyla yavaş yavaş, yani okyanus sıcaklıkları doğrudan doğruya El Niño ile bağlantılı olduğu için El Niño'nun çok şiddetli bir şekilde gelmekte olduğunu neredeyse kanıtlıyor olabilir bu. Gerçekten bütün dünya okyanusları, sadece Pasifik değil, bütün dünya okyanuslarındaki sıcaklıklar 28 Haziran itibariyle 21 dereceye, 21,9 dereceyi görmüş ve tüm zamanların rekorunu kırmış. Endişe verici diye yorumlar yapılıyor.
9: Kopernikus iklim değişikliği servisinden de geliyor değil mi?
8: Evet, evet.
9: Ve Kopernikus deniz servisinin ortak açıklaması.
8: Bu resmi yani, evet. Resmi evet, açıklama. Bir de üçüncü olarak Avrupa'daki sıcak dalgalarıyla bağlantılı tabii bu da kısmen. İsviçre'deki kar ve buz örtüsü ve buzullardaki erimenin alarm verici düzeye ulaştığı da açıklanmış. Bu da çok yeni bir açıklama. Yani very impressive demişler yani. Böyle bir erime görülmemiş durumda. 2000 ile 2024 arasında İsviçre'deki bütün buzulların %38'i gitmiş. Yani volüm olarak, hacim olarak %38'i erimiş. Yani belki uzaktan hala görünüyor ama incelmiş durumda buzullar. Ve İsviçre'de şimdiden 1200 buzulun son 50 yılda tamamen eridiği ve geriye sadece 1300 tane kaldığı. Yani yarısı değil mi? Yani yarısı gitmiş bütün buzulların.
9: Evet, yarısı gitmiş kesin.
8: Tamamen ortadan kalkmış ve şimdi bu senede ekstra bir erime olduğu söyleniyor zaten sıcaklar nedeniyle. Evet, BBC'nin haberinden okuyorum ama buna bir ihtiyat notu düşeceğim. BBC'nin iki gün önceki haberi Avrupa'daki son bir hafta 10 gün yaşanan sıcak dalgasından 1300 kişinin öldüğünü yazıyor. Şimdi bence bu sayı çok az. Yani bu nasıl hesaplandığına dair haberde bir bilgi yok ama Dünya Sağlık Örgütü'nün hesabı bu. Artık çeşitli ülkelerden gelen bildirimleri derlediler büyük ihtimalle. 1300 ekstra ölüm, yani beklenmedik ölüme neden olduğu, dolayısıyla sıcaktan ölüme neden olduğu açıklaması yapılmış durumda. Ama bunun böyle çıkma ihtimali bence yok. Bu yaz sonunda toplam ölüm sayısının rekor kıracağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü önümde Nature'da yayınlanmış, yani onu arayıp buldum, bu bana inandırıcı gelmeyince, 2022 yılında bu kadar sıcak yok değilken yapılan bir çalışmada Avrupa'nın toplamında bütün yaz boyunca 61.672 kişinin öldüğünün hesaplandığını, yani tam hatırlamıyordum rakamı, 61.672. Sadece İtalya'da 18.000, İspanya'da 11.300, Almanya'da 8.000'in üzerinde ölümden bahsediyorlar ki bu araştırmada 2022 sıcak dalgaların toplamı, bu seneki bütün sıcak dalgaların toplamında bunu geçeceğimiz bence şüphesiz. Ama Avrupa'nın hazırlıksızlığıyla ilgili de haberler birbiri ardına geliyor. Siz çok yakından takip ettiniz zaten. Açık Gazete'de de çalışmayan klimalar, daha doğrusu olmayan klimalar Avrupa'da. Hastanelerde mesela öyle haberler var ki İngiltere'deki hastanelerde yoğun bakım servislerindeki makineler falan iflas etmiş. Yani ben bunu mesela tam anlamamıştım. Hatta şeyler, bazı yerlerde tren seferleri falan durmuş. Sonradan bir arkadaşımla, İngiltere'de yaşayan bir arkadaşımın yorumu şey oldu. Yani buradaki bütün cihazlar çok daha düşük sıcaklıklara göre ayarlanmış. Yani soğutma sistemleri falan, bunu mühendisler daha iyi anlayacaktır. Dolayısıyla böyle 30'un üzerindeki sıcaklıkların uzun sürmesi cihazların soğutma sistemlerini yetmemesine neden oluyor ve kapanıyor açıkçası. Yani muhtemelen bilgisayarlar falan da dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu şeylerdeki, bir de mesela hastanelerde doktorların, hemşirelerin falan söyledikleri yazıyor. Hastanelerde yokmuş klima zaten. Yani.
9: Evet.
8: Yani klimasız ortamda 35 derecede, 40 derecede çalışmaya çalışan sağlık personelini düşünün. Şimdi bu benim aklıma şeyi getirdi. Bu sene mesela COP31'deki konulardan bir tanesi sağlık ve geçen sene Belem'de yayınlanan deklarasyonda da sağlık sistemlerinin iklim krizine hazırlıklı olmasından bahsediliyor. tam da bu işte. Yani bu da onun bir parçası ya da diyelim. Sağlık sistemleri iklim krizini hiç hesaba katmadan yoluna devam ediyor. Türkiye'de kim bilir durum nasıl? Evet.
9: Evet.
8: Hatta yani enfeksiyon kontrolünün neredeyse imkansız haline geldiğini söylemiş mesela NHS doktorları, İngiltere'deki yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı, daha doğrusu işte kamuya bağlı hastanelerdeki doktorlar böyle demişler. Fransa'da mesela başka bir şey, bir haber vardı. Fransa'da da binaların sıcağı, yani sıcağı hesaba katmadan yapılmasından kaynaklanan ciddi bir sorun ortaya çıkıyormuş. Yani bütün bina tasarımları muhtemelen daha çok soğuğa göre ya da daha düşük sıcaklıklara göre yapıldığı için ve klima falan da olmadığı için galiba Avrupa'da %20 civarındaymış değil mi klima kullanımı, o belki daha da düşük.
9: Evet, belki %18-20 diye hatırlıyorum, evet. Ben de evet.
8: O civarda. Dolayısıyla okullarda falan da yok. Çoğu yerde, hiçbir yerde yok. Yani inanılmaz bir kriz yaşıyor. Tabii bunun geleceğini düşünememişler değildir herhalde ama hesaba çok katmadıkları belli. Mesela şey geldi benim aklıma. Bu Dünya Kupası şu anda Avrupa'da olsaydı ne olurdu acaba? Çünkü Amerika'da bile o kadar büyük bir sıcak dalgası olmamasına rağmen işte yine bir haber vardı. Toplam 9 maçın aşırı sıcak altında oynandığı, yani aslında oynanmaması gereken sıcaklıklarda oynanmış ama demek ki ertelemediler. Böyle bir krizle karşı karşıya bütün dünya ama aynı şekilde devam.
9: Büyük bir riyakarlık kriziyle de karşı karşıya olduğumuz aşikar. Yani ne olursa olsun bundan bahsedilmesin, küçültülsün, başka yerlere saptırılsın. Yeter ki petrol ve gaz ve kömür şirketleri kazanmaya devam etsinler anlayışı tamamen

0: yapılmış çok kıymetli bir bilim insanı, Princeton profesörleri, iki Princeton Üniversitesi profesörü Robert Sokolov'la Stephen Pakala'nın 2004 yazında yaptıkları çok muazzam bir rol oynamış durumda olduğu ortaya çıkmış iklim ve enerji tartışmasında. Bugüne kadar da devam ediyor. Tam da biz federal yardımların ne kadar petrol ve diğer şirketleri de desteklemekte kullanıldığını dayanan bir şey. Çok ilginç bir yazı. Yani aslında iklim krizini işte insanların kendileri sorumlu olduğunu anlatmaya çalışan en önemli şeyi orada koyuyorlar yani.
1: Yani aslında bile bile aslında arttırdığı da söylenebilir bütün bu yani hem Trump gibi politikacıların hem de şirketlerin yanlışlıkla ya da bilgisizlikten falan değil bile bile yangına körükle gittikleri herhalde rahatlıkla söylenebilir.
0: Aynen öyle. Yani bunu özellikle şimdi yeni Amy Westervelt gibi çok önemli bir gazeteciyle ProPublica takımı birlikte çıkartmışlar. Bir böyle dipnotlarında müthiş yanıltıcı şeyler de var. Yani yazarlar işte şeye de teşekkür ederlerken Princeton'da, Penn State'de bilgisayar şeylere, bilim insanlarına, ama BP de var. Sponsorlu. British Petroleum yani. Ve Ford.
1: Dürüstlermiş en azından.
0: Evet. Onlar, ama şeyin British Petroleum'un o zamanki başkanı John Brown aslında wages yani ne derler, araya koyulan işte bir takım tampon. Lardan bahsediyorlar. Wages dedikleri herhalde tampon diye çevirebiliriz. Ya da takoz. Böyle. Ve o zaman doğrudan doğruya bu iş hallolur. Hatta bu işin içinde herkes karlı çıkabilir filan diye de yorumlara yol açılan şeyler çıkmış. Ve şeyden mesela bataryadan hiç bahsedilmiyor. Güneş, rüzgar ve bataryaların şey olduğu, Mark Jacobson gibi bu konuların en önemli bilim insanlarından biri, onun çok önemli rol oynayacağını söyleyenler var. Yenilenebilir enerjinin en iyi çıkış yolu olduğunu, fakat bayağı karbon yakalama ve işte
1: evet.
0: Carbon footprint dedikleri, yani karbon ayak iziniz. Asıl siz sorumlusunuz. Çok evet. Şey yapıyorsunuz demeye getiriyorlar yani.
1: Evet, şimdi COP'ta da, bu sene COP'ta da bunları çok göreceğiz. Bana bir takım şeyler gelmeye başladı yani açıkçası. Bu karbon removal'cılar, yani işte bir şekilde karbonu yakalayalım da gömelim falan filan, bu tür şeyler bayağı
0: hiçbir zaman teknik olarak ispat edilebilmiş teknolojileri yani, içermiyor.
1: Tamamen işte hedef şaşırtmacadan başka hiçbir şey olmayan bu tür şeyler çok etrafta görünmeye başladı. Şimdi buna geçelim yavaş yavaş, ama son bir şey söyleyeceğim. Öyle kapatalım bu sıcak bahsini. Almanya'da 41,7 derece 28 Haziran'da ölçülmüş. Yani Avrupa'da 41,7'nin artık, veya mesela Macaristan'da 40,7, Viyana'da 40 derece falan, bunların artık normale dönmeye başladığı bir dönemdeyiz. Bundan bahsediyoruz çok net bir şekilde. Peki buradan Bonn'a ve daha doğrusu COP31 gündemine nasıl geçelim? Kömür üzerinden geçelim. Çünkü bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber şu, daha önceki programlarda da biraz bahsettik laf arasında, ama biraz daha net bir şekilde burada anlatmak istiyorum. Hem Bonn'da hem Bonn'dan bir hafta sonraki Londra İklim Haftası'nda Türkiye'nin COP31 başkanlığı olarak çok da aslında beklenmedik bir şekilde ve orada bizim görüştüğümüz pek çok iklim uzmanının, aktivistinin falan da fark etmediği şekilde, çünkü çok beklemedikleri için çok bakmıyorlar Türkiye'nin ne dediğine ya da Murat Kurum'un COP başkanı olarak ne dediğine pek bakmıyorlar. Beklenmedik bir şekilde aslında fosil yakıtlardan çıkışı önünü

0: kapatmadığı, hatta önünü açma yönünde şeyler söylediği görünüyor. Şimdi bunu nereden çıkartıyorsun diyebilirsiniz. Tartışma şu. Biliyorsunuz Türkiye eylem gündemini açıkladı Bonn'da. Ardından da Londra'da da bununla ilgili çeşitli konuşmalar, toplantılar falan yapıldı. Bizim en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi Bonn'da ve çevresinde sonrasında bu Türkiye'nin açıkladığı 2035'e kadar elektrifikasyonun %35'e çıkarılması. Yani enerjinin son kullanımının binalarda, sanayide, ulaşımda vesaire doğrudan fosil yakıt kullanımından elektrik kullanımına geçirilmesi, %20'lerden %35'e çıkarılması hedefinin şaşırtıcı bulunduğu, hatta biraz bunu acaba nükleer enerjinin önünü açmak için mi yapıyorlar? Bunu acaba fosil yakıtlarla beraber bir elektrifikasyon gündemi mi diye çok konuşuldu. Şimdi açıkçası bu ciddi bir kaygı. Çünkü elektrifikasyon gibi bir gündemin ancak fosil yakıtlardan çıkışın bir parçası olduğu açıkça söylendiği noktada etkili olabileceği ortada. Gerçi ben şöyle düşünüyorum. Eğer elektrifikasyona hız verirseniz, yani elektrikli arabalar vesaire çok hızlı bir şekilde artarsa, bu ister istemez yenilenebilir enerjinin önünü açacaktır. Çünkü zaten en ucuz, en kolay kurulabilen, elektrik üretimini en hızlı arttıran şey yenilenebilir enerji kaynakları olduğu için diğerleri bununla rekabet edemez aslında. Ne nükleer, ne kömür, ne diğerleri. Ama yine de bazı ülkeler mesela buradan nükleere bir pay çıkartabilirler. Bazı ülkeler gaza geçiş için bunu kullanabilirler vesaire. Bunlar mümkün ülke ülke ama global olarak bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama yine de COP zemininde bunun söylenmesi, doğrudan doğruya yenilenebilir enerjiye ve fosil yakıtlardan çıkışa bağlanması çok kritik. O nedenle aslında bütün konuşmaları, Murat Kurum'un ve diğer yetkililerin yaptığı bütün konuşmaları dikkatle inceliyoruz. Ve hatta COP 31 resmi sayfasında çıkan haberleri de inceliyoruz. Sonuçta mesela benim gördüğüm en doğrudan şeylerden bir tanesi şu oldu. COP 31 başkanlığının web sitesinde elektrifikasyon hedefinin, yani %35 çarpı 35 diyorlar bunu, 2035'e kadar %35. 35 çarpı 35 hedefinin den bahsediyor ve diyor ki işte bunu Uluslararası Enerji Ajansı bununla ilgili bir özel rapor hazırlamak üzere görevlendirilmiştir. Ve bu da COP 31 başkanlığının IRENA ile birlikte, yani IRENA Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, bu önemli bir referans. IRENA ile birlikte elektrifikasyonun fosil yakıtlardan çıkışı nasıl hızlandıracağına dair çalışmasının bir parçasıdır diyor. Şimdi bu ve diğer bazı konuşmalarda, örneğin yine Murat Kurum'un birkaç kere bunu doğrudan doğruya GST üzerinden ya da başka teknik terimlerle, yani şey üzerinden, COP zemindeki teknik terimlerle, Birleşik Arap Emirlikleri diyaloğu üzerinden vesaire, doğrudan doğruya TAF gündemine, yani Dubai'de alınan karara bağlanması. TAF'ta yine biliyorsunuz fosil yakıtlardan uzaklaşmanın kısaltılmış hali. Buna bağlaması son derece önemli. Dolayısıyla Türkiye, özetliyorum hızlıca, Türkiye şu anda açıkça COP başkanı ağzından ve tüm COP yetkilileri ağzından elektrifikasyon ve diğer gündemleri TAF'a bağlamış durumda. Yani fosil yakıtlardan çıkış gündemini destekliyor. Şimdi buradan şimdi bu iyi haberdi.
1: Şimdi, bu önemli, evet, iyi haber.
0: Bu iyi haberdi. Şimdi bunu şu habere bağlıyorum. Bunu konuşmaya bir türlü vakit bulamadık açık yeşilde. Cenal Entegre Termik Santrali'ne 1050 megawattlık ünite eklenecek. Başlık bu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde işletilen 1320 megawatt kurulu güce sahip ithal kömür yakıtlı elektrik üretim santrali Cenal Entegre Termik Santrali'nin kapasitesi 2370 megawatta çıkarılacak. Yani bu ne demek? Bir alan var Karabiga'da, Çanakkale Karabiga'da. Orada bir termik santral var. Deniz kıyısında limanı var. Dolayısıyla doğrudan ithal kömür geliyor, yakıyor, elektrik üretiyor. Bunun kapasitesi 1320 megawatt. Buna 1050 daha ekleyerek 2370'e çıkaracaklar. Yani buna da kapasite artışı diyorlar. Ve dün bunun chat toplantısı vardı. Ne oldu chat toplantısında, onunla ilgili haberleri bulamadım. Çünkü dündü. ona ulaşamadan programa girmek zorunda kaldım. Ama oldu herhalde, toplantı ne oldu bilmiyorum. Ve bu toplantı yapıldı. Şimdi bunu şöyle savunuyorlar. Bu yeni termik santral değil, bu kapasite artışı. Yani aradaki fark aynı alanda olması, aynı şirketin yapması falan. Onun dışında yeni bir termik santraldan hiçbir farkı yok. Büyüklük olarak da buna kapasite artışı falan denmez yani. 1 gigawattlık bir kocaman dev bir, Türkiye'nin belki de en büyük termik santrallarından biri olacak eğer yapılırsa. Şimdi bu gerçekten akıl alır gibi bir şey değil bana sorarsanız. Zaten bunu 15 iklim STK'sı bir açıklama yaparak buna net bir şekilde dikkat çekmişler. Şöyle diyorlar, COP31 iklim zirvesine başkanlık yapacak Türkiye'nin Çanakkale'de yeni bir ithal kömürlü termik santrale izin sürecine başlaması iklim liderliği iddiasıyla çelişir. ÇED başvuru dosyasına kapasite artışı olarak ifade edilen projenin detaylarında kömür tüketimini neredeyse iki katına çıkaracak. Neredeyse iki katına çıkıyor kömür tüketimi. Ayrı bir kazan.
1: Neredeyse iki katına çıkaracağı net olarak söyleniyor.
0: Tabii tabii. ÇED dosyasında söyleniyor. Neredeyse ÇED iki dosyası. Katına çıkaracak ayrı bir kazan, ayrı bir baca. Ayrı bir baca var ve siz diyorsunuz ki yok, termik santral yapmıyoruz. Ayrı bir bacanın inşa edilmesinin planlandığını görüyoruz. 1050 megawatt gücündeki bu... Pardon, 1050 megawatt gücündeki bu kapasite artışı yeni bir ithal kömürlü santral demek diyorlar. Ve Çanakkale'de halihazırda 5 kömürlü termik santral bulunduğunu, bunun da işte neden olduğu erken ölümlerden falan bahsediyorlar. Bu gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Açıklamayı biraz daha okuyayım. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temiz elektriği ekonomilerin ve toplumların omurgası haline getirmekten ve karbonsuzlaşmayı hızlandırmaktan söz ederken, tam demin bahsettiğim şey buydu, Enerji Bakanlığı'nın yakıtı tamamen ithal edilen ve yüksek miktarda sere gazı salacak yeni bir kömürlü termik santral için lisans vermesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı arasında çelişkili yaklaşımlar benimsendiğini gösteriyor. Bu çelişki COP31'in akıbeti açısından kaygı verici. Tam da ben de böyle düşünüyorum. Burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Üstüne bir de Eylül ayında bunu haftaya daha net öğrenirim, daha detaylı konuşuruz ama Eylül ayında bir kömür zirvesi düzenlenecekmiş. Tam böyle şeyden önce, COP'tan önce göstere göstere, yani siz Kasım'da COP mu yapıyorsunuz, biz de kömür zirvesi yaparız diye bir meydan okuma var ortada. Bunun son derece tehlikeli bir yere doğru gitme işareti olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, Ömer abi koptu galiba. Böyle bitirelim o zaman yavaş yavaş programı.
1: Diye soruyordum, kapanmış sesim.
0: Evet, duyamadım Ömer abi demin söylediğini.
1: Evet, bu kömür zirvesi yapılacağı haberi hangi mecrada yayınlandı?
0: Valla ben bir WhatsApp grubunda gördüm ama şimdi bulamadım. Haftaya onu daha detaylı olarak bulurum. Böyle 2-3 günlük bir kömür zirvesi yapılıyor yani galiba Ankara'da. Onun detaylarını öğrenir haftaya konuşuruz. Bu son derece kaygı verici bir gelişme açıkçası. Sonuç olarak yani bir yandan Türkiye yani şöyle bir yanlış anlamada olmasın. Yani Türkiye açıkça fosil yakıtlardan çıkış gündemini desteklediğini söylemedi. Hatta fosil yakıtlardan çıkış yol haritasını da henüz açıkça desteklemedi. Böyle daha ortada durduğunu ifade eden açıklamalar yapıyor. Biz işte başkan olarak uzlaştırıcı bir yerde duruyoruz ülkeler arasında falan. Hani bu anlaşılabilir bir noktaya kadar. Ama bütün diğer söylemler fosil yakıtlardan çıkış gündemine bir itiraz olmadığını gösterirken, kömür konusunda tam ters bir atakla karşı karşıyayız. Bunun şirketlerden mi geliyor, Enerji Bakanlığı'ndan mı geliyor, bunun politik kararı nereden geliyor onu hiç bilmiyorum. Ama bunu çok yakından izlememiz gerekiyor Kasım'a kadar diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, isterseniz bir geçen hafta çalamadığımız evet, müzikle çıkalım. Dee Palmer hayatını kaybetmişti. Jethro Tull'ın önemli elemanlarından biriydi. Birkaç albümünde kendisi yer almıştır ama ilk baştan itibaren de aranjör olarak düzenlemelerde yer alan bir isimdi. 2006 yılında ne zaman? Evet, Haziran 2026'da 88 yaşında hayatını kaybetti Dee Palmer. Onun çok fazla bestesi yok Jethro Tull şeyinde, kayıtlarında, ama bir tanesi çok bilinir. Stormwatch albümünden Elegy'yi çalarak bugün çıkalım. Jethro Tull'dan Ağıt. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Madelon Brie'ye teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo. Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Sultanbeyli'de 2023 yılında YUNT kuruldu. Bir sanat ve etkileşim alanı. Bugün onun kurucusu ve direktörü Muratcan Sabuncu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili Muratcan Bey.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Evet, Sultanbeyli'de bambaşka bir alan yarattınız.
1: Estağfurullah.
0: Bir sergi mekanı ama sadece bir sergi mekanı değil, bir sürü etkinliklerin olduğu, yayınların olduğu bir etkileşim alanı aynı zamanda. Bugün bütün bu büyük girişimi konuşmak için birlikteyiz. YUNT nasıl oluştu diye başlayalım isterseniz.
1: Tabii YUNT sizin de ifade ettiğiniz gibi Sultanbeyli'de bulunan Kerem Acı Gütmeyen bir sanat ve etkileşim alanı. Burada sergiler, etkinlikler, öğrenme programları düzenliyoruz. Yayınlarımız aracılığıyla da temas ettiğimiz kişilerin dünya ile yeni duyusal ilişkiler kurmasına imkan tanımayı hedefliyoruz. Ve toplumsal deneyim ufkunu genişletmeyi arzu ediyoruz. Burası karşılaşmaların yaşandığı, diyaloğun dışa vurulduğu, entelektüel arayışların varlık kazandığı, karşılıklı öğrenmeye açık bir mekan. Küratörlerden sanatçılara, konuşmacılardan izleyicilere, sayısız katılımcının düşünce ve eylemleriyle dahil olduğu bir birlikteliği burada açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Burası nasıl oluştu? Ben Paris'te okuyordum, sonra Moskova'da çalışmaya başladım. Pandemi oldu, İstanbul'a döndüm ve zaten öğrencilik yıllarımdan beri zihnimde bazı projeler, fikirler vardı. Bunları Sultanbeyli'den başlayarak hayata geçirmeyi arzu ettim. Biraz annemle tartışarak, daha sonra San Josef'ten benim gibi mezun Sergen Şehidoğlu ile bizim sanat danışmanlığımızı yapan tartışarak, daha sonra da İstanbul'un kültür sanat hayatında fikirlerine ehemmiyet verdiğim farklı görüşlerden kişilerle fikir alışverişinde bulunarak YUNT'un temelleri atıldı.
0: Şimdi Paris'ten Moskova'ya ve sonra İstanbul'a geldiniz ve bir sanat alanı açmayı düşünmeye başladınız.
1: Evet.
0: İşte sizin yetişmenize göre ben hani Galata'da bakardım diye düşünürdüm. Kadıköy olabilir, belki Kasımpaşa. Hani şimdi bambaşka bir şekilde ortaya çıkıyor sanat alanı olarak. Ama siz Sultanbeyli'ni seçtiniz ve YUNT da bu anlamda bir sürü alandan, bir sürü mekandan çok farklı, bambaşka bir boyut aldı. Neden Sultanbeyli oldu? Nasıl oldu?
1: Şimdi öncelikle refleksinizi anlıyorum. Evet, işte insan sanat alanlarının bulunduğu tırnak içinde merkezlere yönelme eğilimi gösterebiliyor. Ben de sizin zikrettiğiniz mahallelerde sıkça ziyaret eden bir sanat izleyicisiydim YUNT'tan önce, hala da öyleyim. Ama Sultanbeyli'yi ben bir olasılıklar alanı olarak gördüm. Bu çok önemli bir çıkış noktası. Bu olasılıklar alanının YUNT gibi bir girişimin varoluş imkanlarının açıklığına yerleştirecek bir tavır olabileceği düşüncesi beni Sultanbeyli'de bir girişime çok motive etti. Burada İstanbul'un sanat haritasını genişletmek fikri elbette çok heyecan vericiydi ve bunu gerçekleştirmiş olduğumuz için çok mutluyum. Ama tabii işte geçmişte orada bir at çiftliğimizin olması, benim pazar günlerimi ailemle birlikte o at çiftliğinde geçirmem, ailemin zaten 60'lı yıllardan beri oraya ata binmeye ve at yetiştirmeye gidip geliyor oluşu tabii kişisel bir boyut da katıyor bu tercihe. Ve Sultanbeyli'nin dönüşümü ve kentin genişlemesi kaçınılmaz olarak böyle bir fikre beni itti.
0: Şimdi aklıma hemen şey geliyor. Yani bir sürü Biennale'de, İstanbul Biennale'lerinde,
1: evet,
0: hani hep kentin dışına gidelim. Hadi şurada şöyle etkinlikler yapalım. Kent sadece şu mekanlardan oluşmuyor. Sanat sadece buralarda sınırlanmış olmasın diye çok büyük çabalar sarf
1: edildi.
0: Ama çok da işe yaradı mı bilmiyorum. Ama YUNT sanki 2023'ten 2026 Temmuz'una bu Biennale'lerdeki derdi bayağı kurcalıyor. Yani bütün bunun üzerine gidiyor. Çok çaba harcıyorsunuz. Onu da görüyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Yani gerçekten bir sürü, dünyadaki bir sürü küratörün, sanat uzmanının derdi olan şeyi siz Sultanbeyli'de mütevazi bir şekilde başlatarak iddialı başka bir şeye dönüştürüyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim gözlemleriniz için. Evet, Biennale dediğiniz gibi farklı mekanlara sıçrama oluşumunu çok iyi yürüttüğünü ben düşünüyorum açıkçası. Hatta öyle ki benim kişisel hayatıma bile dokunmuş bir boyutu var. İşte Büyükada'da da gerçekleşmişti. Ben de Büyükada'da yaz kış yaşamaya karar verdiğim bir dönemin tetikleyicisi de olmuştu hatta o süreç. Dolayısıyla ben bu alıştığımız semtlerin dışına sanatı sıçratmayı, burada sanat ve gündelik hayat arasında yeni eşikler kurmayı çok enteresan bir deneyim olarak görüyorum. Sultanbeyli'deki işleyiş de hep böyle gidiyor. Zaten siz de ziyaret ettiniz Yunt'u. Yunt bir işte güvenlik kontrolünden geçilmeksizin girilebilen açık çarşının içinde yer alıyor. Dolayısıyla o açık çarşının günlük kullanıcılarının hayatlarının da bir parçası. Çünkü buranın mimari tasarımı da buna uygun olarak gerçekleştirildi. Şeffaf camların kullanılması etkinlikleri ve sergileri dışarıdan görülebilir kılıyor. Vitrin alanlarının oluşturulması, bu vitrin alanlarının sergilere dahil edilmesi, dışarıda yer alan enstalasyonlar hepsi aslında Yunt'u bir eşik mekan olarak ortak düşünmeye ve müzakereye alan açan ve hali hazırdanın mutlaklaştırılmasından başka imkanlara, yeni açılımlara bizi götürebilecek bir aradalıkları tesis edebilecek bence güçlü bir zemin sağlıyor.
0: Bir de Yunt. Yunt ne demek?
1: Yunt, evet. Yunt at ve at sürüsü demek. Bizim çiftlik geçmişiyle konuşan, aslında Türk kültürüyle de tabii ilişkisi olan bir kavram.
0: Bu açık mekandaki eserin adı da Yunt.
1: Evet, Sergen Şehidoğlu tarafından yapılan, oranın geçmişiyle ilgili bir farkındalığımızın olduğunu, onu bize hatırlatan, nereden geldiğini Yunt'un. 12 küpten oluşan, orada geçmişte yaşamış 12 ata referans veren ve ailemizi ve çiftliği temsil eden bir çerçeveyle çerçevelenmiş bir iş. O da benim her zaman bakıp motivasyon bulduğum ve geçmişin birikimini geleceğe taşımak noktasında bana çok kuvvet veren bir çalışma.
0: Şimdi bu noktada da yani Sultanbeyli'nin tarihiyle de ilişki geçiyor. Yani daha hiçbir şey yokken, hani Osmanlı'dan kalan çiftliklerden bir tanesiyken Sultanbeyli, koskoca Sultanbeyli, bugün çok büyük bir ilçe olan Sultanbeyli böyle bir yerken gitgide çok farklı nüfusların barınmak için bulunduğu, yani İstanbul'da tutunabilecekleri belki tek yer olan yer olarak sahiplendikleri, mültecilerin sığındıkları bir yer olan Sultanbeyli'de bugün bambaşka bir gelişme de var. Yani bir dönem yaptığımız programlarda çeperin nasıl merkezleştiğini konuşmuştuk. Yani Sultanbeyli bugün artık Anadolu yakasının önemli merkezlerinden bir tanesi oluyor. Tam da bu merkez olmasının bir belki de metaforu gibi Yunt. Yani hem şimdisini hissettiriyor hem de gelecekte olabilecekleri de bize ima ediyor Yunt. Artık Sultanbeyli'nin geleceğiyle ilgili bir ilişki kuruyor, öyle değil mi?
1: Umarım öyledir. Önce çok teşekkür ederim. Çok gerçekten güzel sözlerle tasvir ettiniz. Umarım dediğiniz gibi gerçekleşir. Tabii Yunt İstanbul'un tek bir merkezle sınırlı olmadığını ve çok merkezli bir metropol olduğunu hatırlatıyor bana kalırsa. Bu sizin temas ettiğiniz çeperin merkezleşmesi sorunsalıyla da ilgili Sultanbeyli önemli bir örnek. Çünkü çok büyük bir nüfusun yaşadığı, işte kentleşmeyle, yani göçle birlikte çok büyüyen bir yer, 350 bin nüfusu olan bir yerden bahsediyoruz. Yani bir Anadolu kentinin nüfusu kadar neredeyse. Ekonomik yapısı itibarıyla da bir dönüşüm geçiren, işte içinde alışveriş merkezlerinin olduğu, eğitim kurumlarının olduğu, hastanelerin olduğu.
0: Üniversitelerin
1: yakınında, çok haklısınız. Sabancı Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi yakın bize. Yeni metro hatlarının gelişmesiyle kentin diğer bölgeleriyle ilişkisi de tabii Sultanbeyli'nin değişiyor. Geçtiğimiz günlerde metro Sultanbeyli'ye kadar geldi. Üsküdar Çekmeköy hattı uzadı. Hatta Yunus'un önünde şu an Hasanpaşa metrosu var. Bizi dinleyen, belki dinleyicilerin ilgisini çeker de ziyaret etmek isterlerse, Hasanpaşa metrosunun hemen yakınında bulunuyor Yunus.
0: Hasanpaşa'daki, yani Söğütlüçeşme metrosundan diğer Hasanpaşa metrosu.
1: Dolayısıyla böyle bir yani koca bir ilçeden ve hayattan bahsediyoruz. Tabii Yunus'un buraya eklenmesi bu çeperin merkezleşmesi tartışmasına yeni bir boyutta katabilir. Çünkü bir yeni bir dinamik söz konusu. Yani bütün sergi katılımcılarından konuşmacılara aslında İstanbul'un sanat üreten, düşünen pek çok insanının uğrak noktası olan bir mekanın yaratabileceği yeni bir ilişkiler ağından ve dinamikten söz ediyoruz. Ayrıca Türkiye'nin düşünce hayatına katkı sağlama potansiyeli olan bir yerden bahsediyoruz. Şu ana kadarki Yunus'un ortaya koyduğu ilişkiler ağının bu dinamiğe de yeni bir katman kazandıracağını ve ilerleyen zamanlarda da bunun güzel bir tartışma zemini olacağını düşünüyorum.
0: Bir de yani bizim haritalarımızın içine Sultanbeyli'yi sokuyorsunuz.
1: Çok yani, teşekkür ederim. Çok şimdi, naziksiniz.
0: Yunus bir sürü sanat dergisinde, bir sürü basın da görülmeye başladı, duyulmaya başladı ve şimdi nerede? Aa, Sultanbeyli'de. Ha, bir gidip göreyim. Dolayısıyla Sultanbeyli bir Galata Port'taki bütün şey gibi, yani turistik bir alan gibi bir şeye dönüşüyor bir yandan da. Çok daha olumlu bir şekilde söylüyorum tabii Yunus'u. Galata Port'u görelim acaba neye dönüşmüş gibi değil. Aa, Sultanbeyli'de de böyle bir mekan var diyerek aslında hepimizin yaşadığı haritayı genişletiyor. Bu da bence çok önemli.
1: Ben de çok önemli buluyorum. Zaten Yunus'un çıkış noktaları, yani burada hep bana şey sorusu geliyordu. Yunus'u ilk kurduğumda, yani siz hukuk eğitimi aldınız, neden böyle bir iş yapıyorsunuz? Yani sanki bunların arasında bir çelişki varmışçasına. Oysa ben işte anayasa hukuku dersinde ya da hukuk felsefesinde okuduğum yazarların, ne bileyim, Arendt'ın mesela düşüncelerinin iz düşümlerini de görüyorum. Ya da Horkheimer'ın Leibniz'den hareketle monadları referans verirken o monadların kapısız, penceresiz birer birim oluşlarına bir itiraz gibi de görüyorum Yunus'u. Yani hepimiz de bireyler olarak kapısız penceresiz olmayalım. Hepimiz başka gerçekliklere, başka fikirlere, karşılaşmalarla dönüşme ihtimaline açılalım. Dolayısıyla bu Yunus deneyiminin, sizin de ifade ettiğiniz gibi, kentin içinde yeni bir akış, yeni bir dinamik, yeni karşılaşmalar, bu biraz da tabii bizim temas ettiğimiz ve çalışma imkanı bulduğumuz küratörlerin, sanatçıların, konuşmacıların katkılarıyla mümkün, hiç şüphesiz. Onların seslendirdiği titizlikle sorunsalların bugünün Türkiye'sini ve dünyasını anlamak için son derece değerli veriler bizlere sunuyor oluşu, bu merakı hiç şüphesiz destekliyor.
0: Evet, tam oraya geleceğim ama isterseniz bir güzel bir müzik arası verelim.
1: Peki, siz
0: sevgili Muratcan Sabancı bize harika parçalar seçti. Allah Pugaçeva'dan Sokağımda adlı parçayı dinliyoruz. İsterseniz siz de
1: nedenlerini mi açıklayayım? Neden evet, seçtik? Şimdi evet. Siz iki tane şarkı dediniz. Ben ilk şarkı Pauli Sema'yı, Alla Pugaçova'nın çok sevdiğim bir şiir aslında. Bella Akhmadulina'nın 22 yaşında 1959'da yayımladığı bir şiir. Bunun ilk kıtası, ben zaman zaman okurum, bana çok yol gösterir. İlk kıtası, Türkçe çevirisi şöyle diyor. Sokağımda kim bilir kaç yıldır ayak sesleri duyulur, dostlarım ayrılır. Dostlarımın bu anlamsız gidişlerine dışarıdaki karanlık mutabıktır. Bu gidişleri ben bugün işte Türkiye'den bir okuyucu olarak 2026 yılında içinden geçtiğimiz dönem ve Türkiye gerçeğinde hayatlarımızdan çekip giden ya da kopartılan insanları düşünerek seçmek istedim. Aynı zamanda hayatlarımızdan eksilen çok da çokça duygu da var. Bütün bu ortama bakarken dinlemekten keyif aldığım ve dinleyicilerinizin de belki bütün bu realiteye tekrar bakmalarına ve bir yüzleşmeye sevk edebileceğini düşünerek seçtim.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah Pugaçeva'dan, sokağımdan.

0: черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Alla Pugačeva'dan Sokağımda adlı parçayı dinledik. Sultanbeyli'de 2023'te açılmış olan sanat ve etkileşim alanı Yuntu konuşmaya devam ediyoruz. Kurucu direktörü Muratcan Sabuncu ile birlikteyiz. Evet, Yuntu genel olarak konuştuk ama Yuntu'da çok harikulade sergiler oluyor. Bu sergileri en başta 2023'te açılan şehir nerede sergisi. Bu serginin de küratörü Emre Zeytinoğlu. Evet, Emre Zeytinoğlu'yla nasıl karşılaştınız? Nasıl bir birliktelik oldu da gerçekten mekanın ruhunu bu kadar anlatan, hissettiren güzel bir açılışla Yuntu oluştu?
2: Tabii Emre Zeytinoğlu Yuntu var eden isimlerden biri. Onu zikretmek benim için çok değerli bu program vesilesiyle de. Aslında Emre Zeytinoğlu'yla tanışmam kitapları vesilesiyle oldu öncelikli olarak. Burada Sanatın Suç Ortakları, Sanatın Karanlığı ve özellikle de Kentin Labirenti kitaplarını zikretmek gerekir diye düşünüyorum. Fakat benim şahsen tanışma hikayem ise Sade Diren'in bir işinin hayatıma girmesi ve Emre Hoca'nın da Sade Diren üzerine yazmış olması ve ortak tanıdıklarımız vesilesiyle bir araya gelmemiz şeklinde gerçekleşti. Emre Hoca ile önce Mimar Sinan'ın yakınında, daha sonra Sultanbeyli'deki buluşmalarımız bu Yuntu'nun ilk yılının programını şekillendirmekte önemli oldular. Sizin de söylediğiniz gibi Yuntu Şehir Nerede sergisiyle Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde açıldı. Daha sonra da Görünmeyen Kent sergisi bunu izledi. Bu ikisi aslında birbirini tamamlayan sergiler oldular. Şehir Nerede? Kenti yeniden tanımlamak ve şehrin sınırlarını sorgulamakla ilgili çok önemli bir çıkış noktası teşkil etti bize. Yuntun bulunduğu yeri ve İstanbul'un geri kalanıyla kurduğu ilişkiyi anlamak için çok önemli bir adım oldu. Sizin de bildiğiniz üzere İstanbul çok uzun ömürlü bir kent dünya tarihine baktığımız zaman ve efsanelere, sanat eserlerine de konu olmuş bir kent. Yuntu kurulduğu zaman da yine aslında kafamızdaki klasikleşmiş İstanbul tasvirlerine çokça yer veren sergiler vardı İstanbul'un çeşitli kurumlarında, sanat kurumlarında. Yuntu bunun tam tersine bugünün İstanbul gerçeğini mekansallaştırmakla ilgili bir açılım kattı. Bunu da tabii Sultanbeyli'de yapıyor olmak çok önemli bir fırsattı bana kalırsa. Zira İstanbul'un eski kent çekirdeği olarak tarif edebileceğimiz tarihi yarımadadan ve İstanbul'un tasvirlerinde sıkça karşılaştığımız denizden uzak bir konumda bulunuyor Yuntu. Ve bu demin konuştuğumuz gibi göç, kentleşme, gecekondulaşma gerçeğinin yaşandığı, gözlemlenebildiği, yeni yolların açılmasıyla gerçekleşen kapsamlı dönüşümlerle şekillenmiş bir yer Sultanbeyli. Kentsel yayılmanın boyutlarıyla karşılaştığımız, bunların gözle görünür olduğu, nüfusu hızla artmış bir bölge. Dolayısıyla da bu metropol gerçeğini tartışmak için çok güzel bir zemindi ve katılımcı sanatçıların çalışmalarının bu kent manzaralarını Sultanbeyli'de sergilemeleri, Emre Hoca'nın bunları bir araya getirmesi bizim için çok hoş bir deneyimdi. İşte burada şeyi zikredebiliriz mesela, yani Murat Germen'in Çivi işi Fikirtepe'deki kentsel dönüşümü ele alırken, Setenay Alpsoy'un Dönüşen Şehrin Kalıntıları işi dönüşüme giren bir binadan çıkmış posta kutusuydu. Ya da Can Aytekin'in Bariyer isimli çalışması artık kent mobilyasına dönüşen ve her yerde karşılaştığımız bir nesneyi Yuntu'ya taşırken, Mustafa Duymaz beton sefasıyla betonlaşan İstanbul gerçeğine ya da Rüçhan Şahinoğlu elektrik trafoları ve sokak lambalarıyla anonimleşen kent görüntülerini Jung'da görselleştirdiler.
1: İkinci sergi ise Görünmeyen Kent.
2: Evet.
1: Bu tabii Calvino'nun Görünmez Kentleri kitabını da çağrıştırıyor.
2: Kesinlikle.
1: Nasıl? Çok bağlantılı mı yoksa?
2: Kesinlikle bağlantılı. Hı-hı. Zaten ilk sergi İstanbul'un, daha doğrusu metropolün fiziksel çevresiyle ilgilenirken görünenin ötesine bakmayı önerdi Görünmeyen Kent. Ve dediğiniz gibi Italo Calvino'ya Emre Zeytinoğlu'nun metni referans da yapıyor. Burada bir kenti anlamak için fiziksel çevrenin yeterli olmadığı düşüncesinden hareketle kentin dış görünüşünün ötesine bakmak aslında önerilen. İnsanlarla tekil ilişkiler, insanların kenti kullanma biçimi bildiğiniz gibi her defasında kenti yeniden kuruyor. Ve kentlilerin kendi zihinlerinde ve özel mekanlarında gerçekleştirdiği üretim Jung'da tekrar ele alınmış oldu. Örneğin işte Sinaloji'nin duyulmayan kent videosu sergilenmişti. Bu buna bir örnek teşkil edebilir. Derya ülkelerin habitat işi, kalabalıkların mekanla kurduğu ilişkiyi Jung'da tartışmaya açmıştı. Burada tabii şeyi de zikredelim, Italo Calvino'yu söylemişken. Aslında sergiye adını veren çıkış noktalarından bir tanesi de Aykut Köksal'ın Anlamın Sırrı kitabındaki bir cümle. Kendisi şöyle diyor: kentte görünenin taşıyıcısı görünmeyendir. Ve aslında bütün bu hepimizin odaklandığı yapıları var eden fakat görmediğimiz, görmeyi tercih etmediğimiz belki çok geniş kitleler ve insan grupları da var. Biraz bakışımızı bu tarafa çevirmenin vakti geldi dedik.
1: Bu Kerem Ozan Bayraktar'ın Bahçe dizisi de çok enteresan.
2: Çok, çok.
1: Gerçekten o şehirle kır ayrımının nasıl kırıldığı, nasıl sanki dekonstrakt edildiğini hissettiren o çalışmasını da belki anlatırsınız.
2: Kerem Ozan Bayraktar'ın pratiğinde ekoloji ve bitkiler, sokak otlarıyla ilgili bir odak noktası var. Aslında sergide kendisine yer vererek insan dışı formların da bu kent gerçeğinin bir parçası olduğunu tartışmaya dahil etmek bence bize aslında bir sonraki sene tartışmaya açacağımız bu antroposantrik bakış açısını aşmaya, türler arasındaki kalın çizgilerle çizilmiş ayrımları tekrar sorgulamaya yönelik bir düşünme alanı açtı. O yüzden çok değerliydi kendisinin katılımında.
1: Bir başka sergide Guido Casaretto'nun.
2: Evet.
1: Değil mi? Başıboşlar, gergedanlar ve yanlış anlaşmalar hakkında. İtalyan Levanten bir sanatçı Guido Casaretto. Evet. Birazcık da onun işinden bahsedelim isterseniz.
2: O çok heyecan verici bir işti. Çünkü Jung'un geçmişiyle de ilgili bir heykel döküm kalıpları sergileme çıkış noktasıydı serginin. Hem de sanat tarihine çok fazla referans yapıyordu. Zaten sergiye eşlik eden metinlerde de görülebileceği üzere İtalya ve Türkiye'nin tarihsel ilişkileri, at figürünün sanat tarihindeki yeri ve atın anıtlarda kullanılmış bir figür olarak karşımıza çıkıyor oluşunun nasıl bu anıtların yeniden sorgulanmasına ve yapı söküme uğratılabileceğiyle ilgili bana kalırsa Türkiye'nin içinde bulunduğu politik düzlemle de ilgili son derece zengin çağrışımlara kapı aralayan bir sergiydi.
1: Venedik ile bağlantı kuruyor.
2: Tabii.
1: Venedik'teki anıtlara gönderme yapıyor. Evet. Ama Sultanbeyli'deki inşaatlardan topladığı parçalarla anıt, başka türlü bir anıt, alternatif bir anıt yaratıyor aslında. Değil mi?
2: Hatta onu da kolektif bir süreç olarak tasarlıyor. Çünkü işte sürece iştirak edebiliyordunuz bazı dökümlere. Fakat anıt tamamlanmadı. Dolayısıyla bu da herkesin kendi zihninde enteresan anlamlara sevk edebilecek bir şey, tamamlanmamış bir anıt olması.
1: Evet, Sergen Şehitoğlu'nun yun heykeli var.
2: Evet,
1: açık
2: bahsettim.
1: Alanda. Evet. Evet, bir tane daha açık alanda iş var.
2: Evet.
1: O da Mike Berg'in kafes adlı işi.
2: Evet.
1: Bu işle de ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz.
2: Tabii Mike Berg'in buradan buraya nasıl geldik sergisine, sergisiyle eş zamanlı olarak yaptığımız bir yerleştirmeydi o. Kafes, Mike Berg'in çizginin potansiyellerine ilişkin farklı işleriyle konuşan bir heykel aslında. Bu Mike Berg'in halılarında ya da desenlerinde karşılaştığımız çizginin aslında bir nevi heykel olmuş versiyonu. Kafes kelimesi tabii çok enteresan. Çünkü kuş kafesine hiç şüphesiz zihnimizi götürüyor. Fakat içine girilebilen, hava alabilen bir yapı bu. Siz de gördünüz, çok büyük bir heykel. Ama bazı yerlerden insanın içine girmesine de müsaade eden bir kapsayıcılığı da var heykelin.
1: Çocuklar oynayabiliyor içinde.
2: Oynuyorlar da zaten. Yani Sultanbeyli'de içine giren aile ve çocukları görüyoruz. Ama çocukların evet ilgisini çektiği hiç şüphesiz. Bir taraftan tabii şeye de götürüyor insanın aklını. Yani Bentham'ın işte kullandığı, daha sonra Foucault tarafından kullanılan panoptikon düşüncesine. Ama bir taraftan özgürleşme potansiyellerine. Aslında Sultanbeyli'de yapmaya çalıştığımız işin tecessümü gibi görüyorum ben. O gözenekli yapıyı.
1: Evet, sergiler kadar etkinlikler de çok önemli bir yer tutuyor sizin programınızda. Bu da özellikle aslında Sultanbeyli'de yaşayanlarla ilişkiye geçmeniz açısından çok önemli değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Çocuklarla ilgili atölyeler düzenliyorsunuz.
2: Evet. Yunt sergiler tabii çok önemli. Fakat programımızın bir ayağı sergiler. Konuşma programlarımız, öğrenme programlarımız, yayınlarımız, böyle farklı Yunt'un çalışma alanları var. Dediğiniz gibi çocuk etkinlikleri bizim için çok önemli. Çünkü mahalleyle teması en derinden hissettiğimiz etkinlikler çocuk etkinlikleri oluyor. Bunlar uzmanlar tarafından seneye yön veren konudan hareketle şekillendirilen çalışmalar oluyor. Dolayısıyla çocukların da sergiyi deneyimlemelerine ve o deneyimi bir üretime dönüştürmelerine imkan tanıyorlar. Konuşma programlarıysa her sene aslında belirlediğimiz bir sorunsala odaklanıyor. İşte ilk sene bu şehrin sınırlarını yeniden düşünmekti. Bir sonraki sene mekan üretimini tartışmaktı. Bu sene kamusallıkla ilgili yeni bir tartışmayı gündeme getirmekti. Aslında birbirine eklemlenen farklı disiplinlerden uzmanların YUNT'ta bize yeni okumalar sunduğu zenginleştirici programlar bunlar.
1: Evet, Murat Güvenç aslında
2: ilk konuşmacımız.
1: Şehrin
2: sınırlarında neler oldu tartışmasıyla birlikte YUNT'un yine bulunduğu yer, İstanbul'un gelişimi, bu merkez çeper ayrımı, bu ayrımın hala geçerli olup olmadığı gibi çok hayati meselelere temas ettiğimiz bir konuşma yaptı ve YUNT öyle başladı konuşma programlarını.
1: Çok iyi hatırlıyorum, Murat Güvenç YUNT'ta konuşmayı yaptıktan sonra heyecanla beni arayıp nasıl bir yer açılmış biliyor musun, mutlaka görmen lazım demişti.
2: Ne kadar ve güzel.
1: Gerçekten çok heyecan verici, hala da o heyecanla biz de
2: çok teşekkür
1: sizi burada ağırlamaktan çok zevk duyuyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: En sonda kamusallık üzerine Ferda Keskin konuştu.
2: Evet.
1: O da... Sanırım 2,5 senelik bu bütün programla ilgili şeyi biraz bir özet, sanki biraz bir hepsini kapsayan bu kamusallık nasıl bir şey, onu
2: evet
1: anlattı anladığım kadarıyla değil mi?
2: Tabii YUNT'un kamusallıkla bir derdi var. Zaten Sultanbeyli tercihinden programını yapma biçimine kadar bu kavramın üzerinde duran bir yer. Zaten İlk 2 yıl kamusal alanda sanat üzerine çalıştaylar da yaptık. Bunların raporlarını da yayınladık. Bu seneki bütün sergimiz kamusallık fikrinden hareketle oluşturuldu. Merve Elveren ve Meriç Öner'in küratörlüğünü yaptığı Var Yok sergisi. Onlar bir tespitle başladılar aslında sergi metnine. Orada diyorlar ki geleceğe dair beklentilerin mevcut kaygılarla çatıştığı, geçmiş hayallerin ise maya tutmadığı apaçık. hemfikir toplulukların dünyaları birbirine zıt, tekil pozisyonların sesi cılız. Bu tespit çeşitli sorulara itti onları ve cisimler, mekanlar ve tarihler aracılığıyla da birbirine teğet geçen geçmiş ve gelecek tahayyüllerini Jung'da sergilemeyi tercih ettiler. 3 bölüm halinde canlı, halı altı ve anıtısı.
1: Canlı,
2: halı altı.
1: Hala 3 ayrı bölüm canlı, halı altı,
2: anıtısı.
1: Ve anıtısı.
2: Evet, anıtısı.
1: 3 ay aslında 3 ayrı dönemde oluyorlar.
2: Tabii. Ekim'de ilk bölüm açıldı. Evet. Şu an 3. bölümdeyiz. Anıtısı'dayız.
1: Anıtısı
2: da 16 Ağustos'a kadar sürecek. Burada araştırma projeleriyle sanat yapıtlarını bir araya getirdiler. Kamusallığı tartışırken ve aslında bu buharlaşan kamusallığı tekrar gündeme getirip aslında bu kamusal alan kavramı da ne kadar maya tutmuştu fikrini gündeme getirdiler. Ve demin de ifade ettiğiniz gibi Ferda Keskin bütün bu yılın çalışmalarının ardından kamusal alan ve kamusallık kavramlarını tanımından tarihçesine bugünkü yeni gelişmeler ışığındaki mümkün yorumlarına çok zengin bir tartışmaya imkan tanıyacak derinlikli bir konuşma yaptı.
1: Şimdi bir yandan sergiler, bir yandan da bu konuşmalar yani yepyeni bir nüfus da oluşuyor. Daha önce aslında bu kadar belirgin olarak görmediğimiz, normalde üniversiteler kentin merkezindeydiler ve üniversite öğrencileri de kent merkezine yakın yerlerde, yani belki çok merkezi olmasa bile biraz daha kenarlarda kiralarda otururlardı, yurtlar buralardaydı. Ama şimdi artık zaten böyle yerlerde kirada oturmaların imkanı kalmadı. O yüzden hani artık kent şeperine doğru yerleşiyorlar. Artık oralarda ancak kirada oturabiliyorlar. Bir de kent şeperinde bir sürü, demin de konuştuğumuz gibi, üniversiteler açıldı. Dolayısıyla aslında Yunt'un şu anda en önemli izleyicisi, takipçisi de buradaki bu genç üniversite öğrencileri, yepyeni ki. Yani bir yandan da tabii ki yani kültür sanat dediğimiz zaman en önemli kullanıcısı tabii ki üniversite öğrencileri, çünkü oradan besleniyorlar, orayla ilişki kuruyorlar, orayla gelişiyorlar. Dolayısıyla yani aslında bu Sultanbeyli'deki Yunt'un yepyeni bu oluşan nüfusla da bir ayrı bir dinamizmi var. Onlarla ilişkiye geçiyor ve onları da görünür kılacak bir kitle yaratıyor aslında.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Zaten özellikle dediğiniz gibi konuşma programlarına gelen izleyicilerin pek çoğunu öğrenciler, gençler oluşturuyor ve Yunt'un tabii büyük kurumlardan farklı olarak ve gözenekliliği çok dert edinmiş, böyle hiyerarşik bir yapıda mesafeli bir tavırdan ziyade hep beraber üretmeye, tartışmaya ve düşünmeye alan açmakla ilgili bir meselesi olduğu için bu konuşmalar çok farklı bir atmosferde geçiyor. Evet, yani konuşmacı gelip bir buçuk saatlik bir konuşma yapıyor, fakat daha sonrasındaki o soru cevap kısmı, onu takip eden işte Yunt'un üst katında bir küçük kahve molası, onun getirdiği daha samimi sohbet, okuma önerileri, yeni sorunsallar ve tartışmalar, hatta teziyle ilgili bir şeyler danışmaya gelen öğrenciler, okuma tavsiyesi isteyen katılımcılar, bütün bunlar çok arayışında olduğumuz ve gerçekleştirmeye hayal ettiğimiz sahneler aslında.
1: Dokunmaya da yönelik yani.
2: Hiç şüphesiz.
1: Evet, yani o çok önemli. Yani gerçekten gitgide bu alanlar çok daralıyor, özelleşiyor. Evet. Alışveriş merkezlerine sıkıştırılıyor. Evet. Ama burada böyle bir yeni bir nefes alabileceğimiz yeni bir alan oluşuyor ve geniş bir ön alanıyla da,
2: evet,
1: o alandaki güzel eserleriyle de yeni bir alan, bir nefes oluşuyor. Bu da çok önemli. Mekan dedik, fiziksel şeylerinden bayağı bahsettik ama bir yandan da bir podcast serisi yaptınız.
2: Evet.
1: Belki buradan da bahsetmek istersiniz.
2: Tabii Yunt, Zeynep Sayın tarafından hazırlanan ve sunulan İmgenin Onuru başlıklı bir podcast'a sahip. Burada toplumsal gelişmeler bağlamında imgeyi bir direniş yöntemi olarak ele alıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de aslında bir çeşit düşünme ağı oluşturmak ve bu düşünce ağının da Türkiye'ye çok sesliliği yeniden hatırlatması. Şu an 53 bölüm yayımladık.
1: Bravo.
2: Çok teşekkür ederiz. Bu konuşmacıların arasında film yönetmenleri, sanatçılar, yazarlar, şairler var ve çok sesliliği ne kadar özlediğimizi ben gördüm aslında orada. Yani çocukken bir kitap elimden düşmezdi, Büyülü Koro diye. Rusya'nın kültür tarihine ilişkin onun kapağı vardı. Yapı Kredi Yayınları'nı hiç unutmam, kırmızı bir kitap. Böyle farklı yüzler vardı işte üzerinde. O farklı yüzlerin yan yana gelişi nasıl bir çok seslilik, zenginlik yaratıyor? Bunu nasıl hatırlatmamız, diri tutmamız, bu tartışma kültürünü, eleştirelliği canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu görüp hatırladığımız bir program bence.
1: Gerçekten çok heyecan verici. Ve bu podcast yayınını da sizin web sitenizden takip edebilirler.
2: Tabii Spotify, Apple sistemi.

0: Evet, Mercedes Sosa'dan dinledik. Toto Cambia, her şey değişiyor. Yunt'un kurucu direktörü Muratcan Sabuncu ile olan sohbetimiz devam ediyor. Bu parçayı da o bize seçti. Neden Toto Cambia?
1: Todo Cambia, her şey değişiyor. Aslında Yunt'un çıkış noktasıyla da ilişkili bana kalırsa. Çünkü her şeyin değiştiği bir ortamda. Yani işte çiftlikten bir inşaat.

0: Çağatay inşaattan yunta pek çok değişimi hayatımın içinde yaşadım. Hepimiz de yaşıyoruz aslında. Türkiye'nin ve dünyanın değişimine, kabuk değişimine her gün şahitlik ediyoruz. Fakat şarkıda da belirtildiği gibi değişmeyen bir şey var. Benim için en azından. O da şöyle, yani bir bölümünde şöyle söylüyor. Para no cambia mi amor. Fakat aşkım değişmiyor. Por más lejos que me encuentre. Ne kadar uzakta olursam olayım. Ni el recuerdo ni del dolor. Ne şeyi hatırası ne de acısı de mi pueblo y de mi gente. Yani ne ve şeyin halkımın ve insanlarımın. Ben de Türkiye'ye karşı bu sevgimi bütün gelişmelere rağmen dünyanın neresinde olursam olayım hep muhafaza ettim. Yunt da aslında benim için bu sevginin bir tezahürü. Dolayısıyla da bütün gelişmelere rağmen bir şeyler yapma motivasyonunu, sorumluluğunu çok derinden hissediyorum ve Yunt da inşallah böyle devam edecek.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi böyle bir şeye kalkıştığınız zaman etrafınıza söylediniz herhalde.
0: Tabii söyledim.
1: Yani biz işte Sultanbeyli'de bir sanat sergi ve etkileşim alanı kuracağız dediniz. Nasıl tepkilerle karşılaştınız?
0: Vallahi genelde olumlu tepkilerdi. Bir kişi yani salyangoz satmakla ilişkilendirdi.
1: Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor.
0: Evet, hiç de öyle düşünmedim ben. Yani çok ciddiye aldığım bir şey olmadı düşünce. Kimsenin de olmadı ve açıkçası kendi çevremle sınırlı olmayan bir tartışma beni yunta götürdü. Yani farklı siyasi görüşlerden.
1: Nasıl mesela?
0: Yani farklı siyasi görüşlerden insanlarla konuştum. Kültür sanat alanından yöneticilerle konuştum. Ailemle konuştum. Arkadaşlarımla tartıştım. Yani hepsinin gözünde bir pırıltıyı gördüm açıkçası. Herkes çok heyecanlandı. Dolayısıyla da hiç şüphe etmedim. Kimse de çevremde şüpheyle yaklaşmadı. Ve şu anda kimse şüpheyle yaklaşmıyor gördüğünüz gibi. Şeyi anlıyorum tabii, yani Sultanbeyli ile ilgili çeşitli düşünceler zihinlerden geçebilir. İşte kimileri için bu uzaklık olabilir. Kimileri için kültür sanat dünyasının merkezi olarak konumlandırmadıkları bir yer olabilir. Kimileri için işte pasif devrim ya da nöbetleşe yoksulluk gibi kitaplarda tarif edilen bir Sultanbeyli gerçeğiyle yuntu bağdaştıramamak olabilir, ama ben başta söylediğim gibi Sultanbeyli bir olasılıklar alanı olarak gördüğüm için tam tersine çok yuntun bulunması gereken yer olarak görüyorum Sultanbeyli'yi ve bu motivasyonla da devam ediyoruz.
1: Peki bir örnek oluşturabilir mi? Yani hem başka çaperler için, hem Sultanbeyli için, hem de İstanbul'un bütün geneli için sizce yunt, yani böyle bir özel girişim, kültür sanat girişiminin bildiğimiz haritaların ötesinde kurulmasının bir örnek teşkil etmesini nasıl görüyorsunuz?
0: Ben yunt deneyiminin kendim ve çevrem için öncelikle, daha sonra da sanat dünyası için zenginleştirici bir deneyim olduğunu hep gördüm. Dolayısıyla da bir örnek teşkil edebilir. Buna iki yönden yanıt verebiliriz. Bunlardan bir tanesi yuntun kurulduğundan bugüne güncel kültür kurumlarının sorumluluğuna ilişkin bir sorgulama içinde olması. Yani yunt sürekli olarak varoluşunu, eylem repertuarını yeniden temellendirmeye yönelik bir zihin egzersizi içinde, kendi anlamının sürekli yeniden inşa etmenin bir sanat kurumunun kaçınılmaz vazifesi olduğu kanaatinde ve bu zihin egzersizinin yaşadığımız zamanla hesaplaşma, şimdiye karşı tavır alma olanakları dahilinde bir sanat kurumu neler yapabilir sorusu bizi özgürlük deneyimi sunan, düzenin dayattığı koşullara teslim olmadan yenilik açığa çıkarma imkanını yaratmakla ilgili düşünmeye hep itiyor. Bu düşünme, bu arayış sürdükçe yunt aslında hepimiz için enteresan cevaplar üretmeye aday diye düşünüyorum. İkincisi de yuntun benimsediği bir yöntem çeşitliliği ve esneklik var. Yani yunt kendini belli bir tanımla sınırlamayıp bir sabit kimlik yerine tamamlanmamışlığı bir kültür, kurum kültürü olarak benimsediğinden sürekli değişime açık bir yer. Kendini farklı küratöryel deneyimlerin tecrübe edildiği ve belgelendiği program oluşturma yaklaşımını zaman zaman bir laboratuvar işlevi görebilecek şekilde işte çocuk etkinliklerini ileride başka projelere ilham olacak bir anlayışla kendini bir yenilikçi mekan olarak tarif ediyor. Bütün bu farkındalık da bence bizi ileride, tabii bu bir birikim ve zaman konusu, ama ileride bir örnek teşkil edebilecek noktaya taşıyacaktır.
1: Bir de nüfus, yani demin konuştuğumuz, yani bildiğimiz kent merkezinde yaşayan nüfusun artık farklı farklı coğrafyalara kayıyor olması da,
0: evet,
1: böyle yunt gibi yerlerin alışılagelmiş yerlerden farklı şekillerde açılacağını da bize bir işaret olduğunu düşünüyorum. Yani yepyeni nüfuslar var. Dediğimiz gibi üniversite nüfusu bambaşka yerlere kayıyor artık ve burada talepler, buradaki potansiyeller değişiyor.
0: Evet.
1: Bu da yunt gibi merkezlerin, ama sizin deneyiminizin bu yeni açılacak, yeni gelişecek yerler için çok önemli bir öncü teşkil edeceğini de tahmin ediyorum.
0: Zaten yuntu ziyaret eden öğrenci grupları da oluyor. Bu öğrenci gruplarından hevesli, heyecanlı arkadaşlarla da karşılaşıyoruz. Yani işte ben Bursa'da bir yer açmak istiyorum diye gelen mesela. O zaman zaten yunt kendi iş yapma biçimini en ince detayına kadar aktarmakta bir beis görmüyor. Yani yunt her zaman farklı fikir alışverişlerine zaten açık. Yunt'un ortaya koyduğu ekosistem zaten yeni girişimlere kapı aralayacak, yeni heyecanlar uyandıracak bir tetikleyici olma arzusunda. Dolayısıyla bu tip taleplere ve sorulara içtenlikle cevaplar vererek yeni girişimleri destekliyoruz ve Türkiye'de daha köklü kültür politikaları değişimlerini yaratabilecek bir sinerjiyi açığa çıkarmak için de çalışmaya devam ediyoruz.
1: Gerçekten ben yunta girdiğimde acaba kiminle nasıl bir yerde karşılaşacağım derken siz oradaydınız.
0: Evet. Evet.
1: Yani mesela hani beklemiyordum açıkçası sizin orada olmanızı ve her geldiğimde oradaydınız.
0: Evet.
1: Yani bu çok aktif bir şekilde bütün bu aktivitelerin içindesiniz. Hem düşünce hem fiziksel olarak çok büyük uğraş veriyorsunuz ve gelen herkesi bir gülümsemeyle karşılıyorsunuz ve bir kahve ikram ediyorsunuz. Mesela bu da çok önemli. Yani hakikaten bir misafirperverlikle bir sergi salonuna giriyor olmak da, o bildiğimiz sergi salonunun, hani şimdi burada ciddi sanat eserleri seyredeceğizden daha farklı bir etkileşim alanı yaratmış olduğunuzu da görüyorum ve bu da bana çok büyük bir örnek teşkil etti. Yani hani hakikaten farklı yerlerde, farklı şekilde, farklı biçimde de olmak, farklı halde de olmak,
0: tabii,
1: orayı yeniden yapılandırıyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Zaten bu esneklik, bu farklı iletişim biçimlerine de açıklık yunt kılan özelliklerden bir tanesi. Vallahi aklıma belki hani bitirişe doğru da şey geliyor. Mevlana'nın bir beyti. Böyle ben cevaplandırayım sizi. Hakemin ke herçe derve kaşti bir hıyanet ra cins bir hıyanet cinsi anra berdaşti. Yani toprak emindir, siz ona ne ekerseniz size kendi cinsiyle yanıt verir. Biz de yuntta merakı, birlikte üretmeyi, dayanışmayı, ortaklaşmayı eken çok güçlü bir ekibe sahibiz. Siz tabii benimle orada karşılaştınız ama benim kadar en az çalışan pek çok arkadaşım da var. Onların emeğiyle ve bize ilgisiyle destekleyen, büyüten, yunt topluluğunu oluşturan her fertle bu sinerji devam ediyor.
1: Çok güzel. Çok çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Muratcan Sabuncu. Bize hem yuntu anlattınız hem de yeni bir hayal kurma imkanı sağladınız. Hepimizin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi herhalde bugünlerde. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Size de iyi yolculuklar, yolunuz açık olsun.
0: Hepimizin çok teşekkür ederim.
1: Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
2: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
2: I promise the people in Yemen, the youth, the old people in Yemen, women, children, all them, I told them that they announced that I win Nobel Peace Prize, that the first job I will do is taking the file of criminal of crimes of Ali Saleh to the ICC. I am here to tell ICC they have to trial Ali Saleh and all his regime when they kill people.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
0: Kainatın tüm seslerine. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ani Bayraktar'a teşekkür ederiz.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Azalian, Atif Burakatlar. Sadece 80'ler.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ani Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
3: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Paçal Turam'a teşekkür ederiz.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar, selamlar, sevgiler. Tuna'nın bir yanından Muammer Ketencoğlu konuşuyor, her hafta olduğu gibi. Biz bu programı tam bir gün önce radyonun, yani programın yayın saatinden tam 24 saat önce kaydediyoruz. Kumanda masasında Selahattin Çolak var ve arka plan bilgileri için de sevgili Serhan Asker'e ikisine de çok teşekkürlerimi yolluyorum buradan. Bugün Romanya'nın Oltenia bölgesindeyiz. Oltenia bölgesi çok tipik halk müziği geleneği olan, belki fazla dinleyene biraz sıkıcı gelebilecek ama çok özel sesler çıkarmış. Gerçekten Romanya'nın folklor incilerinin yer aldığı özel bir bölge. Kavallar, çeşitli boyda kavallar çok baskın buranın müziğinde. Tabii ki keman var. Aslında iki temel çalgı bu. Keman ve kaval diyebiliriz. Çoban kavalı diyebiliriz. Şimdi gerçekten çok önemli kariyer basamaklarını atlayıp günümüzde de az çok faaliyetlerini sürdüren ki artık epey yaşlı, belki de şarkı söylemiyordur. Çok değerli bir ismi ağırlıyoruz bugün. Şarkılarıyla ağırlıyoruz. George Roshoga. Şarkıcımızın ismi George Roshoga, 1945 yılında doğuyor. Güneybatı Romanya'da, Sırbistan ve Bulgaristan sınırlarının yakınında, Mehedinki iline bağlı Ugra Murtului şehrinde, köyünde, özür dilerim, dünyaya geliyor. Aslında bu köy önemli bir köy. Mortu nehrinin kaynağında yer alıyor. O yüzden Gura Mortli ismini almış. Biraz fakir bir çocukluk yaşıyorlar aslında. Altı çocuğun en küçüğü George Roshoga. Hatta çok ilginç bir hikayesi var. Bir röportajında ayrıntılı olarak anlatmış. Annesi kendisine hamile kaldığında en büyük abisinin düğün hazırlıkları başlamış ve kaçınılmaz olarak doğum günü abisinin düğünüyle çakışıyor. Annesi bahçede bir çitin altında çalgı çalınırken, çalgılar çalarken, işte danslar edilirken dünyaya getirmiş George Roshoga'yı. Öyle hoş, ilginç bir öyküsü var. Ve annesi 16 yaş, 18 yaşındayken hayatını kaybediyor. Tabii kendisi için önemli bir sıkıntı oluyor bu. Şimdi çocukluğunda evlerinde radyo yokmuş. Komşularının, zengin komşularının, ki o zaman sosyalist Romanya var ama zengin fakir ayrımı demek ki hala tam olarak bitmemiş. Belki bugün de bitmedi zaten. Hatta bugün daha da arttı. Komşularının radyo hoparlöründen dönemin meşhur şarkıcılarını dinleyerek büyümüş. Kim bunlar? Bir sürü var ama burada belirtilenleri söyleyeyim size. Ion Luikan, çok önemli şarkıcı. Emil Gavriç ve yine bu bölgenin en önemli şarkıcılarından biri Maria Lateretu. Bunları zaman zaman Tuna'nın beri yanında duydunuz. Özellikle eskiden yaptığım karışık programlarda, böyle tur içeren programlarda. Bunları dinlerken, acaba ben de şarkıcı olabilir miyim? Posterlerim asılır mı gibi özenmeler yaşamış, kendi çapında hayaller kurmuş, çocuksu özentiler yaşamış. Fakat devraldığı bir miras var aslında. Babası Konstantin Roshoga bölgenin önemli bir şarkıcısıymış, amatör şarkıcısıymış. Annesi vefat ettikten sonra muhtemelen bir bağlanma yolu olarak iyice hırslanmış ve 1966'da köyünden ayrılıp acaba ben nasıl şarkıcı olabilirim diye çeşitli kapıları çalmaya başlamış diyelim. Bir dört şarkı dinleyelim.

Evet, bugün Tuna'nın bir yanında yaprakların ve suların şarkıcısı olarak tanımlanan, bilinen George Roshoga'yı dinletiyorum sizlere. 1966'ya gelmiştik. Kendisini yolları vurmuştu ve ben nasıl şarkıcı olabilirim sorusuyla çeşitli yarışmalara katılmaya başladı. Öğrenci Sanat Festivali'ne katılıyor ses olarak ve orada çok önemli ustalarla birlikte birinciliği paylaşıyor. Kim bunlar? Gyorgy Zanfir en başta hepimiz biliyoruz. Yalnız Roman halk müziğiyle değil, daha Batı soundlu, hani parantezinde evrensel dediğimiz bir takım çalışmalarla da insanların hatta çoğumuzun kalbine o çalışmalarla ulaşmıştır. Gyorgy Zanfir'le birlikte yine Taragot sanatçısı Dimitru Farkaş. Bu üçü birinci olmuşlar Öğrenci Sanat Festivali'nde. Ve festivalin jüri başkanı Emilia Komişen gerçekten özendirici yönlendirmelerde bulunmuş Gheorghe Rauschopa'ya. Demiş ki sen harika bir şarkıcısın ama başkalarının şarkılarını söylüyorsun. Kendi yolunda bulman lazım demiş. Yani buradan şunu anlıyoruz. Romanya'da halk şarkıcıları genellikle kendileri şarkılarını yazıyorlar. Tabii ki anonim olanlar da var ama büyük oranda mesela plaklarda şarkıların yanında besteci ismi falan yazmaz. Buradan anladığımız kendi bestelerini kendileri yapıyorlar. Yani bizim halk müziği anlayışından tabii ki farklı ama Romanyalı şarkıcılar geldikleri bölgenin müziğinden beslenerek yine o bölgenin karakteristiklerini yansıtarak beste yapıyorlar tabii ki. 1966'da bu birincilikten sonra tabii yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. 1968'de zamanın çok ünlü şefi, yine o zamanların ünlü orkestrası, Çukurluya Orkestrası'nın şefi ve daha birçok orkestrayı yönetmiş önemli şef, Victor Prevescu'nun orkestrasında radyo kayıtları yapmaya başlıyor 68'de. 1969'da Maria Tanase şarkı yarışmasına giriyor. Yine Emilia Comici'nin yönlendirmesiyle bu defa kendi şarkısıyla Haydi Cure, Haydi şarkısını söylüyor ve birinci oluyor. Aynı şekilde 1971'de de başka bir yarışmada yine aynı yarışmanın 71 versiyonunda yani Maria Tanase yarışmasında birincilik kazanıyor. Bu arada Elektrik Rekord'la, devlet firması Elektrik Rekord'la kayıtlar yapmaya başlıyor. Diyelim bir dört şarkı daha dinleyelim.

Evet, bugün Gheorghe Roșoga'yı dinletiyorum sizlere Romanya'dan, Oltenia bölgesinden, Güneybatı Romanya'dan. Kariyer hızla ilerliyor 1971'den sonra. 1972'de katıldığı bir yarışmada İngiltere'de çok dikkat çekiyor. Bundan sonra ard arda sık sık televizyon programları yapıyor. Yine bir televizyon yarışmasında birincilik kazanmıştı zaten. Çok daha önceden. 1995'te çalışmaları ve yarattığı müzik kariyeriyle bağlantılı olarak Etnos ödülünü alıyor. 2005'te Mihai Eminescu Akademisi'nce, ki önemli bir şair kendisi, mükemmellik ödülü veriliyor kendisine. Şarkıcılıkla kalmıyor. Tabi bu arada müzik eğitimini Craiova Müzik Okulu'nda tamamlıyor 70'lerde. Arkasından önce Eğitim Bakanlığı'nda, sonra İçişleri Bakanlığı'nda memur olarak çalışıyor, ama zannetmiyorum pek daireye gittiğini.

Ruhumu Sesime Kattım adlı bir kitap yazmış 2014'te. Arkasından yine köyünü ve köyüyle ilgili her türlü ayrıntıyı anlattığı Ruhun Sesleri Anlamlı Hikayeler diye başka bir öykü kitabı yayınlamış. Bir tane de şiir kitabı var. Son bir not. Kendisi Elektrekord'dan 4 tane long play, 3 tane ses kaseti, audio kaset, 5 tane de CD yayınlamış. 100'den fazla da bestesi var. Türkü bestelemiş. Evet, kabaca olabildiğince bütün notları aktarmaya çalıştım sizlere. Sevgili Serhan Askerim bana hazırladığı bilgilerden. Bunları çok daha derli toplu olarak tunenimberiyani.blogspot.com'dan bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Yarından itibaren o programa ulaşmanız da mümkün. Hem bu programları, hem bu programı, hem de bundan öncekileri yine aynı yerde, aynı blogda tunenimberiyani.blogspot.com'da dinleyebileceğiniz gibi. Evet, bugün Romanya'daydık. Oltenia bölgesinin efsanevi şarkıcısı Gheorghe Rochova'yı dinletiyorum sizlere. Program sonuna kadar da dinletmeye devam edeceğim. Ama daha fazlasını blogda bulacaklar dinleyiciler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Bu arada önümüzdeki haftada Macar şarkıları duyacaksınız. Selamlar, sevgiler hepinize.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
1: Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
4: Very good. Great.
5: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhaba değerli Apaçık Radyo takipçileri. Yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Utku Uluer. Evet, bu haftaki programımızda sesim biraz çatallı çıkacak. Çünkü ben de biraz rahatsızdım. Fakat tabii sesim biraz farklı çıkacak. Ondan dolayı hepinizden ilk başta özür dilerim. Evet, Yeşilçam Arkeolojisi'nde yeni bir dosyaya hoş geldiniz demek istiyorum ben. Bu kez sinemamızın çok konuşulmayan ama son derece önemli bir yönünü ele alacağız. Yeşilçam'da çevre bilinci. Özellikle çok az ele alınan konulardan bir tanesi. Sinemamızda da çevre bilinci üzerine çok fazla yapım olduğunu söylemek mümkün değil. Yeşilçam filmleri çoğu zaman yalnızca bir aşk hikayesini veya aile dramını anlatmıyordu. Arka planda da Türkiye'nin değişen coğrafyasını, bozulan doğa dengesini ve kırsal yaşamın karşı karşıya kaldığı tehditleri ve hatta yaşantı içerisinde ortaya çıkan pek çok sorunu da bir arada ele alıyordu. Yeşilçam filmlerinde özellikle bozulan doğa dengesi bir arka fon olarak çok kullanılmış. Ben de bunları birazcık daha öne çıkartmak istediğim için bu dosyayı hayata geçirmeye karar verdim ve Yeşilçam'da çevre bilinci programlarımızın birincisine başlıyoruz. Bu dosyanın ilk bölümünde geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz büyük usta Kadir İnanır'a ayırmak istedim. Kadir İnanır çok değerli bir oyuncu. Belki de son dönemde baktığımız zaman özellikle Yeşilçam'ın 90'lara kadar olan dönemde baktığımız zaman en öne çıkan 3 oyuncudan bir tanesi de erkek oyuncular arasında. Bunlardan bir tanesi Cüneyt Arkın, diğeri Tarık Akan ve de Kadir İnanır. Üçünü de kaybetmiş olduk. Benim için de bir dönemin sonu olmuş oldu. Özellikle baktığımız zaman 3 önemli jönün artık aramızda olmadığını hatırlamak gerekiyor. Kadir İnanır 1970 yılında Karagöz'ün filmiyle ilk başrol oynamıştı Türkan Şoray ile birlikte. Fakat 1968 yılından itibaren fotoromanlarla aslında sinemaya bir şekilde adım da atmış oldu. Bu yıllar içerisinde Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Yudum Sevgi, Ah Güzel İstanbul 1981 yapımı tabii iki filmden bahsediyoruz. Kırık Bir Aşk Hikayesi, Suçumuz İnsan Olmak, 72. Koğuş, Dikenli Yol, Yedi Uyanlar, Tatar Ramazan gibi çok önemli filmlere imza attı. Tabii bir de özellikle Türkan Şoray ile çektiği filmler vardı ki onlar sanırım pek çok kişi için çok önem arz ediyorlar. Sinemamızın birbirinden ayrılmaz ikilisi haline geldiklerini ifade eden de pek çok insan vardı ama bence Fatma Girik, Serpil Çakmaklı'yla da ve Müjdar'la da çok güzel filmlere imzasını atmıştı. Sinemamızda da bence son dönemde 2000 yılında çektiği özellikle Komiser Shakespeare filmine de ilginç filmlere imza atmaya devam etti. Daha sonra televizyonda da yer aldı. Hatta bir haber programında sunmuştu. Marziye filmiyle de, Marziye dizisiyle de çok uzun süre televizyonda yer aldı. Evet, ilk dosyamızın ilk bölümünde Kadir İnanır demiştik, ona ayırıyoruz. Onun sinemasında doğa baktığımız zaman özellikle Şerif Gören gibi yönetmenlerle birlikte olduğu zaman onun sinemasında doğa sadece bir dekor olarak yer almıyor. Toprak, su ve ağaç güçlü birer anlatım unsuru olarak da yer alıyor. Tabii burada köylü hayatının, köylünün yaşam mücadelesi çoğu zaman çevre mücadelesi iç içe geçiyor. Bunda tabii hem göç konusu da var, hem özellikle su ile ilgili sorunlar da var. Bugün Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 3 tane film üzerinden Yeşilçam'ın çevre duyarlılığını konuşacağız. İlk seçtiğim film ise Fakir Baykurt'un unutulmaz romanlarından sinema yuvarlanan Yılanların Öcü 1986 yılında vizyona girmişti. Film ilk bakışta bir arsa kavgası anlatıyor gibi olsa da çok daha farklı konulara değindiğini söylersek yanlış olmaz. Köyün sorunlu kişileri Haceli ve Fatma kuraklık ve nem sebebiyle yeni bir eve ihtiyaç duyuyorlar. Bu sebeple de yeni bir ev yaptırmak zorunda kalıyorlar. Ve evin başka bir köylü ailenin Irazca ve oğlu Kayra Bayram'ın yaşadıkları evin hemen önüne yapmaları gerekiyor. Haliyle Irazca ve ailesi tarafından isteyemeyen bu inşaatta köyün çıkarcı muhtarı destekleriyle temellerine kavuşuyor. Tabii burada hikaye değişmeye başlıyor. Bu iki aile birbiriyle çatışmaya başlıyor. Aslında genelde zaten bu tip ya miras konuları vardır ya kan davası vardır. Aslında Yılanların Öcü bize şunu hatırlatıyor. Çevreyi korumak yalnızca ormanları korumak değil. İnsanların yaşadığı toprağı, üretim alanlarını ve hatta doğal yaşam düzenini korumak da çevre mücadelesinin ayrılmaz bir parçası. İşte o yandan baktığımızda aslında Yılanların Öcü filmi daha farklı bir yere koymamız gerekiyor. Bu filmi ilginç kılan noktalardan bir tanesi de olay örgüsü ve filmdeki çatışma. Tabii ki özellikle iki aile arasındaki çatışma. Evin önünün kapanmasıyla huzur kaçan Irazca ailesi ile Kara Bayramların arasındaki mücadele farklı noktalara da gidiyor. Tabii burada filmde Irazca anayı Fatma Girikçi canlandırıyor. Kara Bayram'ı Kadir İnanır ve Haceli'yi de Erdal Özyağcılar. Tabii Erdal Özyağcılar burada bu tip rollerde gerçekten farkını da ispat etmiş oyunculardan bir tanesi. Film müziklerine de ünlü sanatçımız Arif Sağ yapmış bu arada. Ve bir ilginç not daha var. Şimdi aslında filmin ilk uyarlamasını Metin Erksan 1962 yılında yapıyor. Ve siyah beyaz. Daha sonra çok fazla da sansür uğrayan bir filme dönüşüyor. Daha sonra 1985'te Şerif Gören'in çektiği ve renkli bir yapım tabii ki. Bu filmde Metin Erksan'ın çektiği ve makaslanan sahneleri daha farklı ve daha özgün bir şekilde ele aldığını söylersek yanlış olmaz. Tabi burada şunu da söylemem gerekiyor. Metin Erksan'ın uyarlaması 1963 yılı döneminin ağır sansür baskısı altında çekildiği için biraz da ideolojik o sivrilikler diyebileceğimiz kısımlar törpülenmiş. Ve hikaye daha çok mülkiyet, insan doğası ve adalet ekseninde ele almaya çalışmış. Şerif Gönen uyarlaması 1985 yılında Fakir Baykurt'un romanına daha sadık bir şekilde ilerliyor. Metin Aksan'ın sansür nedeniyle çıkarttığı ve geçiştirdiği köy hiyerarşisi, muhtarın birazcık daha ikili oynaması ve bürokrasi eleştirisi Şerif Gönen tarafından daha açık ve net olarak işlenmiş. Çok ilginçtir. Yine başka bir darbe sonrasında olmasına rağmen o film birazcık daha rahat hareket edebilmiş. Bu da Metin Erksan dönemindeki aslında baskıda gösteriyor. 1962 yılındaki dramatik etki yükselten daha klasik batı enstrümanları ve klarnet gibi yöresel enstrümanların olduğu müzikleri kullanıyor olabilmesiydi. 1985'teki filmde ise Arif Sağ öne çıkıyor ve bağlamasıyla birlikte birazcık daha farklı bir etki bıraktığını söylersek yanlış olmaz. Bu tabii öte yandan Metin Aksa'nın mülkiyet üçlemesi olarak ele alacağımız Susuz Yaz ve Kuyu filmlerinin yanında da yer alan bir film. O açıdan baktığım zaman. Ancak ben bir tık daha Kadir İnanır'ın Yılanların Öcü filmini özellikle ortamı yansıtma açısından daha başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. 1986'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde 3 tane büyük ödül kazanıyor. En iyi film, ikincilik ödülü. Burada festivalin en iyi ikinci filmi seçiliyor. En iyi erkek oyuncu Kara Bayram rolüyle Kadir İnanır kazanıyor. En iyi yabancı erkek oyuncunda da Haceli rolüyle Erdal ve Özyağcılar ödül kazanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da film 3 ödüllü bir film olarak karşımıza çıkıyor.
6: Her neyse, sen nasılsın?
7: Sürünüyoruz.
6: Köy içinde hane yaptırmaktan vaz mı geçti seninki?
7: Kim bilir, söylemez ki.
6: Duyduğuma göre kaymakam minnetmiş.
7: Öyle diyorlar.
6: Ama Haceli yiğit adam canım. Dinler mi kaymakam filan?
7: Ona bakma sen. Eşeğinin ayağından al yok, Hasan Dağı'na oduna gider. Kim ne dese ona gider. Batacak mı, çökecek mi düşünmez.
8: Yıkıklardan birine ev yapın. Köy içine yapmaktan iyiydi. Komşu oluruz yan yana.
7: Komşu oluruz ya, istese.
6: Şu yandaki yıkı alın, temeli hemen kazın.
7: Temeli kazarız da, geceliğin doldurursunuz.
6: Siz de karı koca başında yatarsınız.
7: Alıştık nasılsa.
6: Alıştınız.
7: Siz de doldurmaya alıştınız.
6: Alıştık. Bir temel daha kazsalar da bir daha dolduracak.
7: Çok mu tatlı oluyor?
6: Çok tatlı oluyor. İnsan alışınca duramıyor.
7: Nerede kazarsak kazalım, gelip dolduracağınız mı?
6: Elbette. İsterseniz tepeye kazın, gelip mutlaka dolduracağız.
7: Dattınız bir kere.
6: Dattık.
7: Dadınca durulmuyor mu?
6: Durulmuyor.
5: Evet, Şerif Gören'in yönetmenliğinde Yılanların Öcü filmi. Kadir İnanır'ın çevre ve doğa temasıyla ilişkilendirilecek bir diğer önemli filmi de yine Şerif Gören'in yönettiği bir başka film, Tomruk filmi. Yılanların Öcü'den farklı olarak bu film çok daha farklı bir konuyu tabii ki ele alıyor. İlk bakışta bir macera ve aşk hikayesi gibi görünen Tomruk filmi, gerçek kahramanı nehir, bir çay olan bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Kürşat Çavuş ile arkadaşı Deli Ormanlı Ali hayatlarını ormanda ağaç keserek ve tomrukları nehirler üzerinde taşıyarak kazanan iki kişi. Kürşat Çavuş babasını da yine bu şekilde kaybetmiş. Yani tomruk toplarken kaybetmiş. Film boyunca izlediğimiz tomrukların sal üzerinde taşınması, bugün neredeyse tamamen tarihe karışmış bir ormancılık geleneğinde kayıt altına alıyor. Bu yönden de baktığımızda çok önemli. Günümüzde artık neredeyse uygulanmayan bir yöntem ve oldukça da güzel belgelenmiş. Yeşilçam'da çevre denildiğinde çoğu zaman akla gelen sadece doğayı korumak ve buna yönelik mesajlar geliyor. Pek çok filmde de yine bu şekilde, hani Yeşilçam'ın doğa ve çevre bilinciyle ilgili filmleri de ele aldığımızda çok fazla örnek o yüzden yok. Oysa Tomruk çevreyi insan egemenliğinden ayırmadan ele alan bir film. Orman burada sömürülecek bir kaynak olarak değil, insanların ekmeğini kazandığı, saygı duyduğu ve kurallarına boyun eğmek zorunda olduğu bir yaşam alanı olarak da görmeye başlıyorlar. Filmin en etkileyici sahneleri de tam olarak burada ortaya çıkıyor aslında. Azgın akıntılar üzerinde ilerleyen tomruk salları, doğaya hükmeden insanların değil, doğayla mücadele ederek yaşamaya çalışan emekçilerin hikayesi anlatılıyor filmde. Nehir, orman ve dağ film boyunca adeta yaşayan canlı bir karaktere dönüşüyor. Filmin zaten başarısı da buradan geliyor. Bugün sürdürülebilir ormancılık, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasını konuşuyoruz sizinle. Tomruk da bunları açık sloganlarla anlatmadan, doğanın gücünü ve insanın ona bağlılığını hissettirerek bu şekilde çevre bilincini seyircilere yansıtıyor. Bu yönden benim çok başarılı olduğum bir film. Dili de bu nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Belki bu yüzden aradan 40 yıl aşkın bir zaman geçmesine rağmen Tomruk yalnızca bir macera filmi olarak değil, Türkiye'nin ormancılık kültürünü ve doğayla kurduğu ilişkiyi belgeleyen önemli bir Yeşilçam klasiği olarak da bence değerini koruyor. Ve o yüzden de Kadir İnanır'ın özellikle Tomruk filminde seçmem gerektiğini düşündüm ben. Sesimin de iyice çatallaşmaya başladığı bu Yeşilçam Arkeosu bölümünde çevir birinci dosyamızın son filmi de Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı Köprü filmi. Bir köprü inşa etmek yalnızca iki kayayı birbirine bağlamak değil, aynı zamanda insanların doğayla kurduğu ilişkiyi de yeniden şekillendirme. Bu nedenle Anadolu köprülerin yer aldığı bir coğrafya, binlerce yıldan beridir köprülerin inşa edildiği bir coğrafya. İşte köprü bu düşünceyi merkeze alan, yani iki yakasa kurulan ilişkileri ele alan bir Yeşilçam filmi. Filmin geçtiği coğrafya sarp dağlar, güçlü akarsular ve tabii ki Fırat Nehri ve ulaşılması güç vadilerle çevrili bu doğa içerisinde. Aslında filmin başrolünde de yine doğa ve Fırat Nehri yer alıyor. Bu yönden baktığımızda çok farklı bir film. Bu arada tabii 3 tane film seçtik. 3 filmin de ortak yönlerinden bir tanesi de hepsinin yönetmeninin Şerif Gören olması. Bu sefer filmde başrolde oynayan kadın oyuncu Serpil Çarpmak da değil ancak Necla Nazır. Filmde zaten diğer filmlerden farklı olarak 80'lerde değil 1975 yılı yapımı bir film. Burada başrol oyuncusu Necla Nazır. Fakat kadro çok güçlü bir kadro. Fikret Hakan ve Hüseyin Peydan'ın da yer aldığı ve ilginçtir Levent İnanır'ın da, kardeşi Levent İnanır'ın da yer aldığı bir film. Bu nedenle çok değerli olduğunu düşünüyorum Köprü filminde. Köprü filmi çevre bilinci açısından ilginç bir bakış açısı sunuyor. Doğayı fethedecek bir düşman olarak göstermiyor. Aksine insanın doğal coğrafi uyumu sağlayarak çözüm üretmesini ön plana çıkartan bir film. Dağlar, nehirler, vadiler hikayenin güçlü ama sessiz karakteri olarak daha öne çıkıyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman Şerif Gören zaten anlatım dilini 1975 yılı yapımı Köprü'de oluşturmaya başlamış. Özellikle bunun da zirveye çıktığı film olarak da yine seçtiğimiz bu üçlü, üç filmden bir tanesi olarak Yılanların Öcünü söyleyebiliriz. Kadir İnanır'ın bu üç filmi birlikte değerlendirdiğimizde ilginç bir tablo da ortaya çıkıyor aslında. Yılanların Öcü toprağın, tomruk ormanın, Köprü ise suyun ve coğrafyanın hikayesini anlatıyor. Böylece doğanın üç temel unsur üzerinden insanın çevreyle kuluştuğu ilişkiyi de gözleyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle Kadir İnanır'ın filmografisinde yalnızca toplumsal gerçekçilik açısından değil, çevre tarihi açısından belge niteliğinde filmler olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu yüzden de ben de bu üç filmi seçmiş oldum. Tabii Kadir İnanır'ı da almış olduk. Kadir İnanır artık ölümsüzleşti. Bildiğiniz gibi programımızda ben bunu defalarca söyledim. Yeşilçam sanatçıları aramızdan ayrıldıkları zaman ölümsüzleşiyorlar. Biz de onların bu eserlerini, bu güzel eserlerini sizlerle paylaşıyoruz. Efendim, Kadir İnanır'ı da almış olduk. Yeşilçam arkeolojisinde çok değerli sanatçımızı kaybettik. Bir devrinde sona erdi. Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kadir İnanır'la birlikte bir devrinde sona erdiğini de söylememiz gerekiyor. Efendim, söylediğim gibi sesimden dolayı kusura bakmayın. Umarım önümüzdeki hafta iyileşmiş bir şekilde daha gür sesimle karşına çıkacağım. Programımızın kapanışında Yılanlar Ucu filminde kullanılan İnsan Olmaya Geldim, Arif Sağ'dan bu şarkıyı seçtim. Umarım hepiniz de keyif alırsınız. Bir dahaki Yeşilçam Arkası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo'da Ala Turka programına hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Ben Deniz, programı hazırlayıp sunanlardan Ali Pınar. Program ortaklarım Ersin Antep ve Ozan Binici bugün aramızda değil, tek başıma sunuyorum programı. Öncelikle iletişim bilgilerimizi paylaşalım. 0212 343 40 40 telefon numaramız. allaturka@acikradyo.com.tr e-mail adresimiz. Facebook grubumuz Ala Turka. X ve Instagram hesaplarımız Allaturka 2001. Bugünkü programda 120. doğum yılını kutladığımız Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini dinleyeceğiz. Keman konçertosu ile başlayalım. Eser 1946-47 yılları arasında Ankara'da bestelenmiş. 2 Nisan 1948 tarihinde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin açılış töreninde ilk seslendirilişi gerçekleşmiş. Solist dönemin ünlü Macar kemancısı Liko Amar olmuş, orkestrayı ise bizzat Erkin yönetmiş. Eser daha sonra 1968'de Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından yayınlanmıştır. Bu eser Erkin'in halk müziği unsurlarını Batı'nın senfonik diliyle en başarılı biçimde kaynaştırdığı yapıtlardan biri. Ancak bu kaynaştırma doğrudan halk ezgilerini alıntılamak şeklinde değil, besteci kendi temalarını yaratırken Türk makam anlayışını, aksak ritimleri ve halk danslarının enerjisini özümseme yolundadır. Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosu yalnızca teknik açıdan etkileyici bir solist eseri değil, aynı zamanda güçlü bir senfonik yapıttır. Solo keman ile orkestranın sürekli diyalog içinde olduğu eserde zengin orkestrasyon ve renkli armonik yapı dikkat çeker. Erkin, Fransız müzik geleneğinden aldığı orkestral inceliği, Türk halk müziğinin ritmik canlılığı ve modal ezgi anlayışıyla ustalıkla birleştirir. Ortaya çıkan bu özgün sentez, konçertoyu hem evrensel klasik müzik repertuarı içinde saygın bir yere taşımış, hem de Türk müzik tarihinin en önemli senfonik eserlerinden biri haline getirmiştir. Eser 3 bölümden oluşuyor, süresi yaklaşık 30 dakika. Sırasıyla Allegro Giusto, 2. bölüm Adagio, 3. bölüm Allegro con fuoco. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı Theodor Kuşar yönetiyor. Solist James Boswell, Naxos için kaydettikleri albümden dinliyoruz efendim. İlk bölüm Allegro Giusto, yaklaşık 15 dakika sonra birlikteyiz.

İlk bölümü geride bıraktık. Allegro Giusto. Ve geriye dönük bir açıklama yapmak gerekirse ilk bölüm klasik konçerto geleneğine bağlı. Sonat formuna yaklaşıyor. Solo keman virtüöz bir giriş yapmıyor ama kısa süre içerisinde orkestrayla diyaloğa giriyor. Bölümde dikkat çeken özellikler aksak ritimler tabii ki. 5-8'lik, 7-8'lik, 9-8'lik gibi. Modal melodik yapı. Keza pek çok Türk bestecisi zaten hep dinleriz. Geniş yaylı cümleleriyle ritmik enerjinin dengesi söz konusu ve solo partinin yalnızca teknik gösteriş için kullanılmaması, böyle bir amaç taşımaması. Yani Erkin burada kemanı orkestranın karşısına koymak yerine onunla sürekli konuşan bir karakter gibi kullanıyor. İkinci bölüm konçertoda çok duygusal bir merkezde. Burada uzun kantilenalar var, zengin armoniler var. Zaman zaman makam müziğini andıran izgiler. Bunlarla birlikte pastoral ve mistik bir atmosfer öne çıkıyor. Biliyorsunuz bu konçertoyu Sunakan, Ayla Erduran, Cihat Aşkın ve Özcan Uğurcan gibi çok değerli kemancılarımız seslendirdi. Veda niceleri. Ve birçok yorumcuya göre de bu bölüm Erkin'in en lirik sayfalarından biri olarak değerlendiriliyor. Dinliyoruz efendim. Theodor Kuşar, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Solist James Boswell.

Apaçık Radyo'dasınız. Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertosu'ndan ikinci bölüm Adagio'yu dinledik. Sırada son yani üçüncü bölüm var. Allegro con fuoco. Ateşli bir Allegro. Adından da anlaşılacağı üzere son derece hareketli. Burada dans karakteri var. Zeybek ve halay ritmini çağrıştıran bir enerji var. Güçlü senkoplar var. Dolayısıyla yüksek teknik bir zorluk ön plana çıkıyor. Solo keman sürekli hareket halinde ve eser son derece parlak bir finale sona erecek. Dinliyoruz efendim. Theodor Kuşar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Solist James Bazmak.

Apaçık Radyo'dasınız. Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertosunu dinledik. Son bölüm Allegro con fuoco'ydu. Teodor Kuşar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetti. Solist James Boswell'di. Bu kayıt efendim Naxos'tan edinebilirsiniz. Tüm müzik marketlerde ve platformlarda. Evet, Erkin'in 120. yılı bu sene, 120. doğum yılı ve Erkin dediğimiz zaman en sık akla gelen eserlerden bir tanesi tabii ki doğal olarak Köçekçi'dir. Gerçekten muhteşem bir eserdir. Köçekçi için Erkin kimi zaman Osmanlı döneminin köçek havalarından ve geleneksel dans ezgilerinden esinleniyor. Ama kimi zaman da aynı üslupta yeni temalar yaratıyor. Bunları zengin bir senfonik orkestrasyonla işleyerek halk müziğini doğrudan aktarmaktan çok onu yeniden yorumlayan özgün bir konser eserine dönüştürüyor. Erkin bazen mevcut melodiyi tanınabilecek ölçüde kullanıyor, bazen de onu armonik, ritmik ve orkestral açıdan öylesine dönüştürüyor ki ortaya yepyeni bir senfonik yapı çıkıyor. Yani Köçekçi için Bartok'un halk ezgilerini ele alışına benzer bir yaklaşım söz konusu denebilir. Bazı eleştiriler halk türküleriyle ilgili çok sıkça yapılır. İşte aman efendim türküleri olduğu gibi alıp orkestral yaşayan sesiyle söylemek neyin nesi gibi. Serzenişler çok duymuştum geçmişte. Ama bu müzik tarihinde çok sık rastlanan yani bir eserlerin işlenme şekli. Örneğin Beethoven'ın İskoç halk şarkıları. Onlar da bildiğiniz gibi Beethoven'ın ezgileri değildir. Özgün onlar İskoç Galler. Efendim, halk şarkılarıdır. Beethoven bunları çok seslendirmiştir. Partiler yazmıştır. Vesaire. Mussorgsky'nin bir sergiden tablolar eseri mesela. Ravel onu olduğu gibi almış, orkestrasyonu gerçekleştirmiştir. Yani doğrudan bir melodiyi, bir ezgiyi aldığınız zaman dahi onu orkestrasyondan geçiriyorsanız bu da bir sanattır ve hiç de küçümsenecek bir şey de değildir. Bu tip eleştirilerde bulunanlar biraz amiyane tabirle müzik cahili olarak değerlendirmek de gerekiyor. Evet efendim, Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesini dinleyeceğiz. Yine aynı kadro, Teodor Kuşar'ı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetirken dinleyeceğiz. Yaklaşık 9,5 dakika sonra birlikteyiz.

Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesini dinledik. Efendim programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir de Ulvi Cemal Erkin'in ikinci senfonisinin üçüncü bölümü. Yani Alla Köçekçe'yi dinleyeceğiz. Burada Erkin Alla Köçekçe'li adından anlaşılacağı gibi bestecinin daha önce yani yazdığı o bizim de az evvel dinlediğimiz Köçekçe eserinin ritmik dünyasına bir göz kırpış var. Buradaki alla yani İtalyanca'da üslubunda anlamına geliyor. Yani doğrudan bir Köçekçe'nin alıntısı değil, onun karakterini çağrıştıran bir bölüm. Aksak ritimler, dans adası, canlı tempo ve güçlü orkestral renkler bu müziğe hakim. Erkin böylece senfoninin ciddi ve dramatik atmosferi içinde Anadolu ve Osmanlı müzik geleneğinden beslenerek enerjik ve parlak bir scherzo benzeri bir bölüm yaratıyor. Programımızı el verdiğimiz ölçüde tüm bölümü dinleyemeyeceğiz ama bölümün bir kısmını dinletebileceğiz. Bir başka programda belki senin tümünü dinleriz efendim. Ulvi Cemal'in ikinci senfonisinden üçüncü bölüm Alla Köçekçi'nin kısmını dinlerken biz de veda edeceğiz. Efendim bugünkü programda Ulvi Cemal Erkin'i 120. doğum yılında andık. Bu vesileyle sene içerisinde eserlerine değineceğimizi başka programlar da olacağını duyuralım. Bize 0212 343 40 40'tan ulaşabilirsiniz. E-mail adresiniz alaturka@acikradyo.com.tr. Facebook grubumuz Alaturka, Twitter ve Instagram hesaplarımız Alaturka 2001. Ben Ali Pınar, program ortakları Mersin Antep ve Ozan Binici yardımcımız Melda Camuşçu'ya, teknik masada önce Andrei Gricko ve son olarak da Salih Şeker'e teşekkürler. Bizden sonra Gülhan Ertuğ'un hazırlayıp sunduğu Altın Saatler programını dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Şimdi ve burada.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Oya İsmet Çakın ve Ekrem Ünal'a teşekkür ederiz.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Elvan Cantekin, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apaçıkradyo@apaçıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Oya İsmet Çakın ve Ekrem Ünal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki konuğumuz var programımızda. Yer bilimci hocamız Profesör Doktor Okan Tüysüz ve değerli dostumuz makine mühendisi Remzi Çelik. Okan hocam hoş geldiniz programımıza.
7: İyi yayınlar diliyorum.
6: Sağ olun Remzi Çelik. Sen de hoş geldin programımıza.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
6: Sağ olasın. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar Elvan, Nazan ve Tuğçe sizler de programa hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Çok hoş bulduk.
9: Hoş bulduk.
6: Evet program içeriği hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Okan hocamızdan 24 Haziran Çarşamba günü Venezuela'da 39 saniye arayla gerçekleşen iki depremin ki biri 7.2 diğeri 7.5 büyüklüğünde ve 25 Haziran'da Japonya'da gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin detay bilgilerini öğreneceğiz. Remzi Çelik ile de dünyada gittikçe daha da büyük bir sorun haline gelen kentsel ısı adası etkisi üzerine konuşacağız. Okan hocam buyurun Venezuela'dan başlayalım değil mi?
7: Evet. Şimdi 24 Haziran'da sizin de belirttiğiniz gibi 39 saniye arayla iki deprem oldu. Bu tür depremler ikiz deprem, deprem çifti gibi ya da çift deprem gibi isimlerle anılıyor. Bu aslında bizim de 6 Şubat'ta yaşadığımız gibi bir olay. 6 Şubat'ta da biz iki tane büyük depremi 9 saat arayla yaşamıştık. Burada sürenin çok kısa olması, 39 saniye olması, acaba iki deprem mi yoksa tek bir deprem devam etti mi tartışmalarında beraberinde getirdi. Ona da biraz sonra kısaca değinmek isterim. Depremin yüzeyde ölçülen en yüksek şiddeti 9 ki çok yıkıcı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölge aslında Karayip levhası dediğimiz dünyamızın dışını oluşturan hareketli kabuk parçalarından, litosfer parçalarından bir tanesinin bulunduğu bir bölge. Kuzeyde Kuzey Amerika, güneyde Güney Amerika levhaları Bu ikisinin arasında iki tane küçük levha var. Batıda Nazca levhası, doğuda Karayip levhası olmak üzere. Bu Karayip levhası aslında deprem açısından oldukça üretken. Honduras'ta, Küba'da, Haiti'de, Dominik'te, Guadalupe'da, Martinik'te bu tür depremleri görüyoruz. En son 2010 yılında Haiti'de 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Bazı kaynaklara göre 200-220 bine varan bir can kaybı ortaya çıkmıştı. Bu levhanın güney sınırı, Güney Amerika bölgesinde ve geçmişte de aslında deprem üretmiş bir bölge. 1812'de 7.7, 1900'de 7.6, 1967'de 6.5. Son 100 yılda, 120 yılda aslında 7'nin üzerinde deprem oluşturmamış. Daima 6, 6'nın biraz altında kalmış değerler ortaya çıkmış. Şimdi bu bölgede sağ yanal atımlı, yani bizim Kuzey Anadolu fayıyla benzer nitelikte ve birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini izleyen çok sayıda fay var. Bunların içerisinden Bocono fayı, Moron fayı, San Sebastian fayı, demin belirttiğim depremleri de üreten faylar. Bu fayların kırıldığı tahmin ediliyor. Yüzey çalışması olmadığı için hangi fay kırıldı, bu depremin hangisini üretti sorusu henüz tartışılıyor. Bazı uydu verileri var. Uydu verilerinden elde edilen yüzey deformasyonları var. Son verilere göre Bocono fayı ilk kırılıyor. Ondan sonra Moron fayı da San Sebastian fayını tetikliyor. Eğer tek bir fay değil de iki depremse bu görüş büyük ölçüde geçerliliğini koruyor. Ama tabii önümüzdeki günler, aylar içerisinde bu çalışmalar daha detaya inecek ve daha fazla bilgi sahibi olacağız. Depremin süresi yaklaşık 90 saniye, 90-92 saniye ve 250 kilometrelik bir fayın kırıldığı tahmin ediliyor. Fayın önemli bir kısmı da denizin içerisinde. USGS, American Geology Survey'i 10 binin üzerinde can kaybı olasılığını %44 olarak veriyor. Depremin maliyetinin 10 ila 100 milyar Amerikan doları mertebesinde olduğu %50 olasılıkla tahmin ediliyor. Bu depremin ülkeye maliyeti milli gelirin %2 ile %10'unun kaybolması olarak kabul ediliyor, tahmin ediliyor daha doğrusu. Can kaybı bugüne kadar 2000 civarında, 1900 küsürdü son baktığımda. Ama henüz çok sayıda bina yıkıntının içerisine girilebilmiş değil. Çünkü çok sayıda bina tamamen yıkılmış durumda. Uydu görüntüleri ortaya çıktı. Maxar isimli bir firma var, onların uydu görüntüleri, NASA'nın yaptığı çalışmalar. Tahminen 59 bin binanın depremden ağır hasarlı ya da yıkılmış olarak etkilendiğini söylüyor. Bazı kaynaklara göre de 68.900 kişi kayıp. Yani bunlardan henüz haber alınamıyor. Bunların yıkıntıların altında olduğu tahmin ediliyor. Tabii aradan geçen süreyi düşündüğümüz zaman büyük ölçüde buradan kurtulmak artık mucize olacak. Altın saatleri geçirmiş oluyoruz. Özellikle uydu görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla, eski ve yeni uydu görüntülerinin kıyaslanmasıyla Caracas'ın kuzeyinde La Guaira kentinde en fazla hasarın olduğu görülüyor ki buralar, özellikle bu ikinci söylediğim yerleşim yeri, deniz kıyısında ve havaalanının yakınında olan yerler. Havaalanı da zaten büyük ölçüde tahrip olmuş durumda. Tabii can kaybının çok yüksek olduğu bir deprem olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar can kayıpları net olarak ortaya konulmuş değil ama burada yapılara bakıldığı zaman çok ciddi anlamda bir depreme hazır olmayan bir kent, bir ülke görünümü veriyor. Benzeri kıyaslamalar aslında yine Güney Amerika ülkesi olan Şili ile yapılıyor. Şili'de 2015'te 8.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ki bunun aşağı yukarı 22 bin misli daha güçlü saldığı enerji açısından 22 bin misli daha güçlü bir depremdi. Burada çok az binanın yıkıldığı ve can kaybının birkaç kişiyle sınırlı olduğu söyleniyor. Buna neden olarak da Şili'nin özellikle 1960'da 9.5 büyüklüğünde dünyanın en büyük depremini yaşadıktan sonra bina deprem yönetmeliklerini çok ciddi anlamda gözden geçirdiği, bunun yanı sıra buna bina deprem yönetmeliklerine uyumu çok sıkı bir biçimde titizlikle takip ettiği ve yapılarında özellikle deprem enerjisini sönümlendiren sistemleri kullandığı, bu nedenle çok büyük depremlerde dahi başka faktörler de olmakla beraber zemin faktörü, yakınlık faktörü gibi bu konu depreme dirençli bir ülke haline geldiği, buna karşılık Caracas'ın gerek ekonomik koşullar, gerek toplumun kültürel yapısı nedeniyle depreme hazır hale maalesef gelemediği, o nedenle de bu büyük felaketi yaşadığı ortaya çıktı diye söyleniyor. Venezuela depremi için söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi belki Türkiye ile olan benzerlik. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük depremi düşünecek olursak, depremin başladığı yer Narlı Fayı dediğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın yanında bir küçük bir fay parçasıydı. Oradan başlayan deprem Kuzey Anadolu Fayı'na sıçradı. Kuzey Anadolu Fayı'nı iki yönde hem kuzey doğuya hem güney batıya doğru yırtarak ilerledi. Ve aradan 9 saat sonra da Ekinözü depremi meydana geldi. Tüm bu sistemin aslında birbirini tetikleyerek ilerlediği düşünülürse, benzeri şeyin Venezuela'daki 24 Haziran depremi içinde gerçekleştiği söyleniyor. Tabii bu durum belki de deprem jeolojisinde, sismolojide bazı yeni bilgileri de edinmemizi, buradan ders çıkarmamızı sağlayacak. Özellikle Türkiye'de de rahmetli Aykut Barka ile de uzun zaman çalışmış olan Ross Stein ve Peter Bird'ın yaptıkları bir yayın var 2024'te yanılmıyorsam. Büyük depremler küçük fay kollarında başlıyor ve ana fayı tetikliyor şeklinde bir görüşleri, teorileri vardı. Gerek 23 Şubat'ın böyle anlattığımız şekilde oluşması, gerekse Venezuela'da depremin Bocono fayından, oradan Moron fayına, oradan San Sebastian fayına sıçraması, belki de gelecekte bu depremlerin nasıl geliştiğini, nasıl bir mekanizmayla geliştiğine dair yeni bulgular, yeni görüşler ortaya koyacaktır. Burada önemli şeylerden bir tanesi yine bizim 26 Şubat'ta 2023'te de yaşadığımız gibi ikisi, üçü birden kırılabilecek fay segmentlerinin, fay parçalarının ortaya konulması gerekliliği. Biz 6 Şubat depreminde de tek bir fay kırılırsa şu kadar büyüklük üretir, hazırlıklar buna göre yapılsın diyorduk. Gerçi çok hazırlık yapıldığı da söylenemez ama sürpriz olarak o çok sayıda fay parçası bir arada kırılarak beklemediğimiz büyüklükte bir deprem ürettiler. Belki Venezuela için de iki fayın bir arada kırılması ve peş peşe kırılması 7.2 ve 7.5 belki de beklenmeyen bir şeydi. Bu anlamda deprem tehlikesi hesaplanırken farklı fay parçalarının da birbirinin devamı olan veya komşu fay parçalarında bir arada kırılarak büyük deprem üretme potansiyelinin ortaya konulması gerekiyor.
8: Hocam bu noktada bir şey sorabilir miyim? Bu sizin söylediğiniz yıllardan beri özellikle Marmara, olası Marmara ya da İstanbul depremiyle ilgili olarak işte tek parçada mı kırılacak, iki parçada mı kırılacak tartışmasında bir noktada büyük bir soru işareti getiriyor. Yanlış düşünmüyorum değil mi?
7: Şöyle yani burada daima bizim görüşümüz, fikrimiz ve

0: gerekiyor. Özellikle 6 Şubat depremi ve Venezuela depremi bu görüşte haklı olduğumuzu da net bir biçimde ortaya koymuş oldum.
1: Evet,
0: Venezuela
1: bu
0: depremi için sanıyorum son bir şey söyleyip kapatmak lazım. Dünyada yapılan istatistiklere baktığımız zaman gerek depremden gerek diğer afetlerden en çok hasar gören toplumlar ekonomik direnci olmayan toplumlar, ekonomik açıdan gelişmemiş ya da gelişmekte olan toplumlardan oluşuyor. Venezuela'ya baktığımız zaman Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden bir tanesi. Ama bu kaynağını bir türlü halkına ve ülkesine yararına kullanabilmiş değil. Siyasi istikrarsızlık, kötü yönetim ve uluslararası yaptırımlar ülkenin ekonomik ve siyasi olarak gelişimin önündeki temel engeller olarak görülüyor. Ortaya çıkan bu büyük yıkımın da sanıyorum toplumun sosyoekonomik yapısıyla, sosyoekonomik dirençliğinin gelişmemiş olmasıyla doğrudan bağı var. Bu da depremden alınabilecek önemli derslerden birisidir diye düşünüyorum. Ekonomik olarak özgürlüğüne ve gelişmişliğine kavuşamayan toplumlar afetlerden daima gelişmiş ülkelere oranla çok daha fazla zarar görüyorlar. İyileşme süreçleri de çok daha uzun sürüyor. Japonya'ya geldiğimiz
1: hocam
0: zaman
1: oraya
0: Japonya,
1: geçmeden
0: buyurun.
1: önce bugün sabahleyin Açık Gazete programında Hüsnü Kabul köşesi 9.30'da bir Venezuelalı muhabiri konuk etti ve ondan bu depremin sonuçları hakkında bilgiler aldı ki sizin belirtmiş olduğunuz birçok nokta orada da tekrarlanıyor. Bunu da dinleyicilerimize önermek istiyorum. Çünkü şu anda Açık Radyo'nun internet sitesinde bu kayda ulaşmak mümkün. Hüsnü Kabul programını dinleyebilirler. Bugün 9.30'da yayınlanan. Evet hocam,
0: Evet,
1: Japonya'ya geçebiliriz.
0: Japonya'da aynı tarihte 24 Haziran'da yine 6.9'luk bir deprem oldu. Bazı kaynaklarda 7.2'ye kadar çıktığı belirtildi ama daha sonra USGS onu 6.9 olarak belirtti. Bu okyanus içerisinde gelişen bir depremdi. Karaya aşağı yukarı 50 kilometre mesafedeydi. Dolayısıyla çok sarsıntısı oldukça yoğun hissedilmekle beraber benim ulaşabildiğim kaynaklarda pek can kaybı olmadığı yönünde Japonya için olağan sayılabilecek büyüklükte bir deprem diyebiliriz. Japonya'da yine şeyde olduğu gibi levha sınırında yer alan Pasifik Okyanusu'nun Japonya'nın altına doğru dalması sonucu ortaya çıkan bir depremdi. Yapılan deprem çözümleri de sıkışmalı, bindirmeli bir fay sisteminin etkili olduğunu burada gösterdiler.
1: Evet.
0: Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer vaktimiz varsa bir de Türkiye'nin diri fay haritasına kısaca
1: Lütfen
0: değinmek
1: hocam,
0: isterim.
1: lütfen.
0: Bildiğimiz gibi Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'nin yeni diri fay haritasının yayınlandığını belirtti. Bir lansman yapıldı ve önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde de web sayfalarında bunu açık olarak halkın kullanımına büyük ölçüde sunacaklar. Bu çalışmalar 2013'te en son fay haritamız yenilenmişti. 2013'ten bugüne kadar geçen 12-13 yıllık sürede MTA'nın ekipleri saha çalışmaları yaptılar. Bunun yanı sıra akademisyenlerin gerek tez anlamında gerek projeler anlamında yapmış oldukları çalışmalar da bu harita içerisinde bir araya getirildi, değerlendirildi ve sonuçta 485 olan pay sayımız 700'e çıkmış oldu. Tabii burada genellikle sorulan bu

0: faylar yeni mi oluştu sorusu böyle bir şey söz konusu değil. Yapılan çalışmalarla yeni faylar belirledik. Var olan fayları ortaya koymuş olduk bu çalışmayla. 215 tane yeni fay ortaya çıktı. Bu fayların bir özelliği de her bir fay üzerinde, özellikle 200'ün üzerinde fay parçası üzerinde kazılar yapıldı. Bunların geçmişte ne zaman, hangi büyüklükte deprem üretmiş olduklarına dair paleosismoloji dediğimiz çalışmalar yapıldı. Ve harita bu verilerle desteklendi. Haritanın yanı sıra kapsamlı bir kitapçığı da yayınlandı. Ben de bu projenin danışmanlarından bir tanesiydim çalışma süresince. Yine bir diğer özelliği, bundan sonra artık güncelleme çalışması yapılmayacak diri fay haritalarını. Diyelim ki ben arazide çalışıp bir fay bulmuşsam, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ne bulduğum fayın özelliklerini gösteren bir rapor göndereceğim. Orada bir bilim kurulu inceleyecek. Uygun bulunan faylar online olarak anında diri fay haritasına eklenecek ve haritanın gelişimi böylece hem çok daha kapsamlı bir katılımla hem de çok daha gelişmiş yöntemler kullanılarak yapılmış olacak.
1: Hemen
2: Hocam bu,
1: evet,
2: pardon, bir soru
1: Elvan sen sor.
2: bununla bağlantı. Bununla bağlantı olarak bu
0: Buyurun.
2: yeni diri fay haritası Türkiye deprem tehlike haritasını değiştirecek mi?
0: Evet, şimdi AFAD bu konuda çalışmalara başlayacak bildiğim kadarıyla. Ve tabii gerek paleosismoloji sonuçları, gerekse fayların yerlerinin ve niteliklerinin bir kısmının değişmiş olması veya ilave olması nedeniyle yeni bir deprem tehlike haritası ve yenilenmiş bir bina deprem yönetmeliği, ki bu deprem haritası, risk haritası, daha doğrusu tehlike haritası onun eki olacaktır. Bir deprem tehlike haritası ve daha da gelişmiş olarak deprem risk haritasının yapılmasının sırada olduğunu biliyoruz. Ama bunlar tabii zaman alan çalışmalar. Ne zaman tamamlanır ona dair bir bilgim yok.
1: Evet, ben de aynı soruyu soracaktım hocam. Sorunun devamı olarak bu yeni 215 fay tespitinde özellikle uzunluk açısından riskli olan faylarda söz konusu mu sizin görebildiğiniz kadarıyla?
0: Evet, bazı faylar daha uzun olarak görüldü. Bazı fayların aktivite sınıfları değişti. Bizim fayları genelde dörde ayırıyoruz. Bir tanesi geçmişte deprem oluşturup yüzeye ulaşmış kırıklar. Bunlar bilinenler. Özellikle 1900 sonrasındaki depremler için bunları biliyoruz. Onun yanı sıra bazıları Holosen dediğimiz son 11.700 yılda deprem üretmiş olan faylar, bazıları ondan biraz daha eski, çok uzun aralıklarla deprem üreten faylar. Bu sınıflarda bazı değişiklikler oldu. Faylara bazı boylarında uzamalar oldu bazılarında. Bazı fayların belki parçaları artmış oldu. Segment dediğimiz parçalardan oluşuyor faylar. Mesela bazı faylar iki segmentten oluşurken üç segment oldu, üç parça oldu. Bunun gibi bazı değişiklikler var. Temelde çok büyük, çok esaslı bir değişim olmamakla birlikte 2013'teki faylar büyük ölçüde korundu. Bir kısım ilaveler, bir kısım da değişiklikler var. Bu 215 bunlara dahil.
1: Bu son yapılan çalışmada eski faylara ilişkin de değerlendirmeler söz konusu mu?
0: Eski dediğiniz diri olmayan faylardan mı
1: Yok,
0: bahsediyoruz?
1: hayır. 2013'te tespit edilmiş olan fayları kastediyorum.
0: Hayır, 2013'teki faylar tabii elden geçirildi yeniden. Bunlarda da bir takım değişiklikler yapıldı. Ama esasında çok büyük onlarda değişiklik yok. Bunların bir kısmının sınıfı değişti, bir kısmı farklı parçalara ayrıldılar ya da üzerlerine ilaveler yapıldı. Bir takım değişiklikler var ama burada belki şunu söylemek lazım. Önümüzdeki süreç içerisinde diyelim ki 10 sene sonra 700 olan fay sayısı da 900'e çıkacak. Belki 1000'e çıkacak. Bu şunu da aynı zamanda gösteriyor. Hep söyleyip duruyoruz rahmetli Işık Ara Hoca'dan bu yana. Türkiye deprem ülkesidir. Evet, Türkiye'de nereye adımınızı atsanız bir diri fay çıkıyor maalesef. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bunun gerekliliklerini yerine getirdik mi? O ciddi bir soru işareti.
1: Evet, özellikle de Venezuela örneğiyle ilgili belirtmiş olduğunuz noktalar son derece önemli. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için sizin zamanınızı aldık. Tuğçe'nin bir sorusu var sanıyorum.
0: Tabii, buyurun.
3: Hocam çok teşekkürler. Çok şey öğrendik hakikaten. Şimdi ben şunu merak ettim hocam. Caracas'ta ve La Guardia'da büyük bir hasar olduğundan ve can kaybı olduğundan bahsettin ve can kaybını yine bilemiyoruz. Tıpkı Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi yani herhalde tam sayıyı da bilemeyeceğiz pek çok nedenle. Acaba ya Caracas şimdi okuduğum kadarıyla merkez üssüne epey uzak. Oradaki bu büyük hasar zeminden mi yoksa yapı stoğundan mı daha çok kaynaklandı? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?
0: Şimdi burada söylenen tabii ben de büyük ölçüde yayınlarla ve haberlerle sınırlıyım sorduğunuz şeyde. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu La Guardia yerleşimi Caracas'ın kuzeyinde ve deniz kenarına paralel uzanan faya oldukça yakın. Aynı zamanda gevşek bir zemin üzerinde yer alıyor. Burada hem zemin sıvılaşması olayları gerçekleşmiş ki bir yıkımların önemli bir kısmı belki bununla ilgili. Hem de çok ciddi anlamda bir sarsıntı, çok yüksek ivmeyle bir sarsıntı gelişmiş. Caracas biraz daha sizin de belirttiğiniz gibi depreme uzak. Zemin olarak da kısmen biraz daha iyi. Tamamen değil ama kısmen biraz daha iyi. Ama tabii yapı stokunun son derece depreme dayanıksız olduğu her halükarda belirgin.
3: Evet.
0: O nedenle herhalde en temel problem burada. Aslında bina deprem yönetmelikleri de var. 1967 depreminden sonra bunu yapmışlar. Ama titizlikle bu yönetmeliklerine uyulmasını denetleyememişler. Dolayısıyla ekonomik koşullar da yeterli olmayınca
3: Evet.
0: elde yönetmelik var ama yönetmeliğe uymadıktan sonra depreme dirençsiz bir yerleşim ortaya çıkmış. Bir de eski yapılar oldukça fazla var. Yönetmeliğin 1967 depremi sonrasında çıkmasını takiben bu yapılarda bir kentsel dönüşüme gidilmemiş. Bu da hasarın artmasında temel faktörlerden birisi olarak gösteriliyor.
3: Evet hocam, çok teşekkürler.
1: Çok
3: Bir
1: teşekkürler.
3: de sanıyorum bir şey daha var, biraz Türkiye ile de benzerlik gösteriyor. 1999 yılında büyük bir toprak kayması olmuştu seli takiben Venezuela.
0: Evet.
3: Özellikle Venezuela'nın yamaçlarında çok ciddi gecekondu bölgeleri var. Bir Güney Amerika'nın maalesef bir kentsel özelliği olarak. Buralarda da yapı stoğunun son derece dayanıksız olduğu, yani her türlü riske karşı dayanıksız olduğu da çıkan yazılardan okuyoruz.
0: Bu 1999 La Guardia'da olan bir çamur akıntısı ve gerçekten çok ciddi bir afet olarak Venezuela'nın tarihine geçmiş bir olay.
1: Evet, çok teşekkürler hocam verdiğiniz
0: Ben
1: bilgiler
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Sağolunuz. İyi
1: Şimdi
0: yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: sağolunuz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Yerbilimci hocamız Profesör Doktor Okan Tüysüz'ü dinledik. Venezuela'daki 39 saniye arayla gerçekleşen iki depremin bilgilerini aldık. Şimdi müziğimizi anons etmek üzere söz Tuğçe'de.
3: Çok teşekkürler. Venezuela'dan bir parça dinleyeceğiz. Venezuelalı bir müzisyen kartondan evlerde yaşayan insanların hikayesini anlatacak. Küçük bir sözünü okumak istiyorum Ali Primera'nın Karton Çatılar parçasının. Ne hüzünlü yağmurun sesi karton evlerin üstünde. Umut ne kadar uzaklardan geçiyor karton çatıların üzerinden.

0: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, birinci bölümde yer bilimci hocamız Profesör Doktor Okan Tüysüz ile Venezuela depremlerini, Japonya'daki depremi konuştuk. Evet, şimdi Remzi Çelik ile dünyada gittikçe daha da büyük sorun haline gelen kentsel ısı adası etkisi üzerine konuşacağız. Evet Remzi, bugün İstanbul 40 derece.
1: Evet, merhaba.
0: Merhaba.
1: Tekrar.
0: Seni dinliyoruz.
1: Peki, ben de bir teşekkürle başlayayım. Hem dinleyicilerimize merhaba diyelim, hem de Açık Radyo'nun Altın Saatler ekibine teşekkürle başlayayım. Gerçekten çok çok dikkatle dinledim hocayı. Bu iki konunun ard arda verilmesi kadar isabetli bir şey, çok isabetli geldi. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol.
1: Neden? Çünkü hocamızın anlattığı, özellikle de altını çizdiği, yani afetin büyümesinin nedeninin az gelişmişlik tarafından da büyütüldüğünü vurgulaması çok güzeldi. Şöyle ki, hocamız iki tane peş peşe olanı anlattı. Yani birazcık birincisi, ikinciyi biraz haber verdi. Belki primer dalgayı dikkate alırsak onu da bir haberci kabul edebiliriz. Çok kısa da olsa. İşte tsunami'de gene bir ön haberler var. Rüzgar, fırtına da gene bir ön haber var. Ama bugün gerçekten Birleşmiş Milletler'in artık özellikle sıcak hava dalgaları ve ısı kubbesi gibi kavramlarla da, ki ayrı kavramlar bunlar, birleşen bir kentsel ısı adası etkisinin kesinlikle bir afet sınıfına alındığı. Yani biz bugün artık kentsel ısı adası etkisini bir sıcaklık olarak, ısı artışı olarak değil, bir afet olarak düşünüp afetteki hazırlık mantığımız neyse açıkçası ona doğru gitmek gerekiyor. Yani daha önce program önce sizinle biraz konuştuk akış hakkında ama yani bugün şöyle yapalım. Yani çok geniş bir konu olan konuyu açıkçası daha çok sağlık ve enerji başlığı ve onun altındaki başlıklar gibi açmayı düşündüm. Biraz akışı bu kısıtlı zaman dilimine o şekilde sığdırabiliriz diye düşündüm. Okan Hoca'nın tespitini yine vurgulamak istiyorum. Çünkü biz şu anda kentsel ısı adası etkisini aslında 80-90 yılda nüfusu 900 binden 25 milyona çıkan, sanayinin büyük bir kısmını içinde bulunduran bir şehir, kent için konuşacağız. Konuşmalar sırasında genelde hep söyleriz, işte ısı adasının etkisi plansız kentleşme filan diye başlarız. Ama tam aksine, aslında plansız filan değil, ranta dayalı bir kentleşme olduğu için biz İstanbul'da büyük bir kentsel ısı adası etkisini gelişmemiş ülkeler, işte Bombay, Delhi gibi popülasyonları da çok fazla olan ülkelerdeki gibi yaşıyoruz, yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz. Yani bir kentsel ısı adası etkisi aslında birçok tanımı var. Yani çeperdeki ormanlık alanla merkezdeki yapılaşmanın olduğu, ticari faaliyetlerin, antroposen faaliyetlerin yoğun olduğu merkezle arasındaki sıcaklık farkı gibi açıklansa da aslında çok daha komplike, karmaşık sonuçları olan, sebepler olan bir süreç aslında. Bir kavram, bir fenomen. Yani bunun aslında sadece 3 ay, 4 aylık yazın konuşacağımız bir konu olmaktan çıkarıp yıla yayılan, hazırlıkları olan bir süreç olmasını arzu ediyoruz. Bu arada biz Kentsel Isadası Etkisi inisiyatifi diye bir WhatsApp grubumuz ve sosyal medya gruplarımız da oluştu. Bunları da paylaşacağız sizlerle. Burada akademisyenler, çok değerli uzmanlar, oda üyelerimiz, baro ve tabipler odası üyelerimiz olacak. Burada bilgiyi toplumsallaştırmayı ve buradan gerek yerel yönetimlere, gerekse merkezi yönetime bir politika oluşturma baskısı, bir bütçe ayrılması, özellikle ölçümlerin ve data üretiminin sağlanması yönünde bir sivil toplum çalışmaları yapacağız. Bunu da buradan anons etmiş olalım. Şimdi sağlıkla iki başlığımız sağlık ve enerjiydi. Ben sağlık uzmanı değilim ama mühendislik hayatında konfor, klima konusuyla 40 yıla yakın uğraştım. Dolayısıyla o tarafından baktığımızda şunu görüyoruz. Bütün canlılarda bir vücut sıcaklığı şeyi var, noktası var. Memelilerde hemen hemen tüm memelilerde bu 36,5 derecede bir yaşamsal strateji olarak çıkıyor. İşte kuşlar biraz daha fazla enerji harcıyor, onlarınki 48 dereceye çıkıyor. Dolayısıyla çok karmaşık sistemlerle aslında biz bu 36 dereceyi sabit tutmaya çalışıyoruz. 2 derece fazlamız olduğu zaman acile koşuyoruz. Ancak biz bu kentsel ısı adası etkisiyle betonlaşmış bir kentte AVM'lerin, mahalle içindeki hastanelerin çok geniş yüzeyde 400 bin metrekare gibi bir Kalamış'taki marinanın yüzeylerini düşündüğümüz zaman aslında bu 2 derecelik farkta acile giderken biz 10 derecelik, 15 derecelik kentsel ısı adası etkisini bizzatihi yaşıyoruz. Yani küresel iklim diyoruz, değişikliği diyoruz. Kriz demiyoruz, o daha çok sistem krizi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu kadar net yaşadığımız bir şeyi aslında gelip geçici olarak görmememiz gerekiyor. Çok net bunu biliyorsunuz, bir haftadır yaşıyoruz. Avrupa ilk önce 71 kişi dedi. Sonra bu 260'lara çıktı ve sıcak hava dalgası ve kentsel ısı adası nedeniyle deyip bağladı. Yani bunu tesadüfi olarak bir ölüm tanımlaması olmuyor. Bunu istatistiksel olarak normal değerlerin çok üstünde bir artışın olduğunu istatistiksel verilerle çok koyuyor ve bunu çok doğal haliyle şeye bağlıyor. Yani kalp krizleri, astım tetiklenmesi, alerjik hastalıklar, özellikle hamile ve bebeklerdeki yaşanan sorunlar, bunlar çok ciddi aslında sağlık sorunları, can kayıpları. Tabii ki bunun karşılığında da yine bir sağlık harcaması söz konusu oluyor. Dolayısıyla yani 41 derece evet çok sıcak ama daha çok vurgulamamız gereken siz nasıl sağlığınızı kaybediyorsunuz? O taraftaki farkındalığı belki arttırmak lazım. Çünkü insanlar ona bir türlü bağlantı kurmuyorlar. Su ihtiyacınız çok artıyor. Bütün canlıların, yani kentte yaşayan bütün canlıların su ihtiyacı artıyor. Kirpilerden tutun, kertenkelelere, sokakta ayakları yanık dolaşan sokak hayvanlarına. Onlar çünkü yemek ve su bulmak için hareket etmek zorundalar. Ev hayvanları gibi değiller. İnsanların su tüketimleri çok artıyor. Haşereler çok fazlasıyla. Ben bunu çok evimde yaşıyorum. Bahçeye yakın bir yerdeyiz. Gerçekten çok farklı türde küçük haşereler görmeye başladık. Onun dışında sık sık vurguladığımız bir şey var. Kentin içinde bir hesap yapmıştık. On binlerce çöp bidonlarının kapakları açık. Onlar kentsel ısı adası etkisiyle 50-55 dereceye çıkıyorlar ve orada çeşitli bakteriler, vektörler, haşereler ürüyor. Sokak toplayıcılarının sağlıkları olsun, yol işçilerinin çalışmak zorunda olan yol işçilerinin bu 50-55 derece, 60 derecelik bir sıcaklık ortamında çalışmaları olsun. Aslında kentsel ısı adası etkisi gerçekten çok denklemi çok parametreli olan bir şey. Ben 40 yıllık bir klima mühendisiyim, ısıtma mühendisiyim. Yangınla uğraştım. Tesisat mühendisliğinin dallarının birçoğu ile ilgilendim, tasarım ve uygulama tarafında. Şimdi bir klimacı olarak şunu söylüyorum. Klima hep biliyoruz ki soğutur. Hayır. Bir kez daha hayır demek istiyorum. Klima aynı zamanda da ısıtır. Siz içeride kendinizi, hastanenizi, AVM'nizi, hatta ticari kurum olarak onların karşılığında para kazanarak soğutma yaptığınızda aslında siz mahalleyi de ısıtırsınız. Mahalleyi ısıttığınız zaman da orada oturanların daha fazla elektrik enerjisi harcamasını, sağlıklarının bozulmasını, yani 40-45 derecelik bir sıcak havayı mahallenin üzerine atarsınız. Ama insanlar onu yine yaza ve sıcaklığa, mevsime bağlarlar. Halbuki bu işte dediğimiz şekilde ranta dayalı, plansız gene diyeceğiz. Bir kent planlamanın plansızlığının sonucunda aslında bunları antroposen olarak yaşıyoruz. Yani sizler hepiniz biliyorsunuz. Ben Ukrayna'da kısa bir süre kaldım. İş dolayısıyla. Mesela Ukrayna'da bir mahallenin içinde bir konutun olduğu yerde iş yeri açamazsınız. Yani Amerika'da yine alışveriş merkezleri bir 4-5 kilometre dışarıdadır. Dolayısıyla bu antroposen ticari faaliyetler dediğimiz işte ticari soğutmaları düşünün. Bütün soğutmalar aslında gidip dondurmamızı, pastamızı yiyeceğiz, yiyelim tamam. Ama mahalleyi ne kadar ısıttığımızı, bu ocak başılarının ne kadar ısıttığını antroposen dediğimiz otellerin sıcak su ihtiyaçları, işte tekrar dediğim gibi 400 bin metrekare marinanın yüzeyindeki sıcaklık 60 derece, bunu ölçtüm ben, videolar var. Bunları Fenerbahçe, Kalamış, işte daha içerideki mahallelere atmak aslında bir plansızlığın sonucu ve bunları insanlar sağlık kaybı, bütçe filan dışında canlarıyla ödüyorlar. Yani bunun farkında değiller. Bunu bir süre sonra çok net olarak hukuksal tarafını da göreceğiz. Çünkü yurt dışında yani insana biraz fantastik geliyor ama yani soğutma adaleti diye bir kavram çok hızlı gelişiyor. Hukukun dilinde, hukukta yer buluyor. Cooling right dediği soğutma hakkı. Yani aynı temiz hava, temiz su gibi serin mahalle ve soğutulmuş şehir hakkı diye bir şey var. Yani bir mahallede, bir ilçede 500 metre arayla 20 derecelik bir 15 derecelik fark varsa, yani bunun bir tanesi Kadıköy'de Söğütlü Çeşme'dir. Örnek olarak veriyorum üzerinde çalıştığım için. Yani burada yerel yönetimin bir eksiği var ve bunu da bir hukuksal konu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık yurt dışında da bu kavramlar çok daha gelişiyor. Mesela enerji yükü diye bir kavram gelişiyor. Yani işte çoğunluğun sabit gelirle maaşı çalıştığı bir ortamda eğer maaşınızın %6'sı 7'si çekirdek enerji dediğimiz ki bunun büyük bir bölümü elektrik ve elektriğin de büyük bölümü aslında soğutma enerjisidir. Özellikle Amerika'dan çok iyi biliyoruz. Derin dondurucu gibi yaparlar şeylerini, otellerini, evlerini. Orada bir şey oluşuyor. Yani adaletsizlik oluşuyor. Ticari bina mahalleyi ısıttığı için sizin daha fazla elektrik enerjisi harcamanıza neden oluyor. Bunlar çok rahat sorgulanabiliyor artık. Dolayısıyla biz de hem sağlığı hem enerjiyi düşündüğümüzde Bakın Kalima ile ilgili yıllarımı anlattım. Bir cihaz demeye dilim varmıyor ama bir sistem olarak kestiğimiz her ağaç, bir soğutma etkisi yaratan sistemi yok ediyoruz demektir. Kadıköy, İstanbul milyonlarca ağaç kaybetti bu dönüşüm sırasında. Bunlara hep ransal bakış açısı neden oldu. Daha küçük şeyler evlere razı olup ağaçlarımızı korumalıydık. Neden? Çünkü ortalama bir ağaç, diyelim 35-40 senelik bir ağaç, topraktan eğer bulursa evapotranspiration dediğimiz, yani topraktan suyu alıp gövdeden, yapraklardan, dallardan buharlaşma yoluyla soğutarak kenti 3 derece, bakın 3 derece çok büyük bir rakamdır, 3 derece soğutmada çok büyük bir maliyet karşılığıdır. 3 derece soğutur. Yani sizin evinizin önündeki her ağaç aslında bir klima olarak çalışır. Yani kentsel ısı adası etkisinin panzehiri, çözümü asla ve asla klima cihazı değildir. O zaman kuyruğumuzu yakalamaya çalışan kedi gibi oluyoruz. Isıttıkça kent ısınıyor, soğuttukça kent ısınıyor. Kent ısındıkça tekrar soğutmaya şey yapıyorsunuz, ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunların yani eşit, yani klima, elektrik dediğin zaman eşittir karbondioksit, eşittir lignit, eşittir fosil yakıt, eşittir Akbelendeki mücadele. Yani bunları buraya kadar götürmüyorsak İstanbul 8 bin yıllık tarihi olan, birikimi olan bir kent. Burada yaşayanlar eğer bunu bu şekilde bir farkındalığa dönüştürürse pasif çözümler daha da öne çıkacaktır. Yani kentin içinde gölgeleme, ağaç, örtücüler, yani bitkisel örtücüler, albedo etkisi dediğimiz renk faktörü. Yani inanın şey yapamıyorum, yani kirlenmeden dolayı benim oturduğum bölgede var. Kocaman binalar yapıldı. Simsiyah cephe, granit cephelerle kaplandı. Yani neden Bodrum'da beyaz, Datça'da beyaz? Yani mimar mı olmamız gerekiyor buna karar vermemiz için? Çok açık bir şekilde mahalleyi hep birlikte bu albedo etkisiyle ısıtıyoruz. Siyah bir arabanın üstü, ben dün ölçtüm, 70 derece. Beyaz araba yan yanaydı, 50 derece. Kadıköy'de ölçtüm bunu. Yani birçok video çektiğimi zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla yani tabii sadece bu güneşle olan ilişkimiz değil, yani üç yolla şey yapılıyor tabii biliyorsunuz. Radyasyon, konveksiyon ve kondüksiyonla ısı dağılıyor. Işınım, iletim, taşınımla dağıtılıyor. İlişkimiz var ve her saniye bu ilişki içindeyiz. Isı alışverişi yapıyoruz. Dolayısıyla kentsel ısı adasının arttıracağı her bir derece, her iki derece, ki bunlar 10 derece, 15 dereceye kadar varıyor, ciddi şekilde sağlığımızı tehdit ediyor. Bir de tabii kentsel ısı adasının en önemli şeyi şu, vücudun biyolojik yapısı itibariyle akşam öğleden sonra, işte bir iki saat sonra kendini soğumaya hazırlıyor. Beyin olarak hazırlıyor. Ama kentte gerçek öyle olmuyor. Tamam. Vaktimiz şey oldu. Kentte bu şekilde olmuyor. 5'ten, yani akşam 17'den gece saat 22'ye kadar o yüksek sıcaklığa maruz kalıyoruz. Esas sorun bu. Kısa süreli şeye vücut belki dayanıyor ama bu yani gece saat 22'ye kadar olan ısı gün boyunca bütün kompozit malzemenin, şehre boca ettiğimiz bütün materyaller, asfalt, metal, hepsi o ısıyı alıp tekrardan kente geriye veriyor ve biz yaklaşık 15 saat bu ısıya maruz kalıyoruz. Yani 2022 ile 2050 arasındaki enerji ihtiyacı, popülasyon artışına, nüfus artışına baktığınızda yaklaşık 3 kat daha artacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu kentsel ısı adası konusu artık son derece önemli. Politikaların oluşturulması, akademinin ürettiği bilginin toplumsallaşması, yerel yönetimlerden bütçe alınması ve özellikle kentte yapılacak su çözümleri, otopark çözümleri, ağaçlandırma, örtücülere bütçe ayrılması gibi önümüzde çok ciddi sorunlar bekliyor. Bunları umarım ileri zamanlarda farkındalığı arttırarak sivil toplum baskısıyla, kurumların, odaların baskısıyla, akademinin baskısıyla bunların farkındalığını arttırır ve daha serin kentler, mahalleler yaratmaya çalışırız. Belki bir iki tane soru olabilir. Herhalde bir son 5 dakikamız, 6 dakikamız. Eğer soru varsa
0: Elvan'ın bir
1: alabilirim
0: sorusu var. Ben şeyi
1: ama ben
0: merak ettim.
1: mesela şeyi bir açıklayayım. Yani bu eşitsizlik dediğimiz hem enerji eşitsizliği hem sağlıktaki eşitsizliği çok somut. Yani belki bunun için sadece bu başlıkta bir program zamanımızı doldurabilir. Neden? Çünkü düşük gelirli dezavantajlı gruplar kaliteli yapılara sahip değiller. Yalıtımları çok düşük. Klima yatırımları yapamıyorlar. Dolayısıyla burada da çok büyük bir eşitsizliği de artık konuşuyor olacağız. Ben soruyu alabilir miyim? Güran Bey, bir soru var galiba.
0: Ya ben şeyi özellikle İstanbul'da biz bunu çok görüyoruz. Son yıllarda doğru dürüst kar yağışları olmuyor. Ankara'da da aynı şekilde. Ben gençlik çocukluğumu yaşadığım Ankara'yı bilirim. Kar yağar ve günlerce de kalkmazdı. Bütün bunlar bu kentsel ısı adası etkisinin de bir yansıması galiba, değil mi?
1: Yani tabii aslında yani mikro iklimi değiştiriyorsunuz bütün kentlerde. Yani dediğiniz çok doğru. Yani aşağıdan kışın bile aşağıdan yukarıya doğru yükselen havada antropojenik etki çok fazla olduğu için sıcak su üretiyorsunuz, ısıtma var, trafikten gelen şeyler var. Yani bir inşaat kamyonunun çıkışında 400 derece sıcaklık var. Yani bir düşünün, trafikten gelen emisyonlardan gelen sıcaklıkla yukarıya doğru çıktığınızda zaten karın aşağıya doğru inişinde yani işte dediğiniz gibi kaç senedir İstanbul'da kar yağacak diye bir pompalama oluyor. Ama tabii ki yağmıyor. Yani hem asit yağmurları hem ozonun oluşması gibi ciddi sağlık problemleri de kentsel ısı adası etkisi oluşturuyor. Sadece yazın değil tabii. Evet, ben burada kesebilirim.
0: Evet Remzi, çok teşekkürler. Ben dinleyicilerimize hemen belirtmek isterim. Remzi Çelik elinde ısı ölçer. Sürekli her gün yollarda çeşitli alanlardaki ısı farklılıklarını ölçüyor ve bunu raporluyor. Remzi Çelik diye internette aradığınız takdirde onunla yapılmış olan söyleşilere, bilgilere ulaşmak mümkün. Ayrıca çok önemli bir de müjde verdi diye düşünüyorum programın başında. Çünkü çok yakın bir zamanda bütün bunları sosyal medyada da etkin bir şekilde göreceğimiz, bilgileneceğimiz, bilgi alacağımız bir hale getirecek. Oldukça geniş bir uzmanlar heyetinin katkısıyla, değil mi Remzi?
1: Evet, şu anda gerçekten sağ olsunlar çok değerli akademisyenler, oda yöneticileri, odadan arkadaşlarımız, sivil toplumda çok önde olan arkadaşlarımız sağ olsunlar katkılarını esirgemeyecekler, öyle gözüküyor.
0: Sağ ol. Çok çok teşekkürler Remzi verdiğin bilgiler için.
1: Tuğçe Hocam da ekipten biri, siz de varsınız.
0: Evet.
1: Umarım çok güzel şeyler yapacağız.
0: Evet. Önümüzdeki programlarda da konuyu tekrar mutlaka ele alacağız ve detaylandıracağız. Bugün sadece bir giriş yaptık. Daha önce de yapmıştık, bir program yapmıştık. Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun başka programlarında da ele alınmıştı. Evet. Bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Profesör Doktor Okan Tüysüz ve makine mühendisi arkadaşımız Remzi Çelik idi. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Oya İsmet Çakın ve Ekrem Ünal'a teşekkür ederiz.
4: She had hopes and she had dreams. Oh Lord, will they ever come true?
5: Appetite for it. Oh
6: yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
7: Apaçık Radyo. Reklamlar.
8: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
7: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatoş Keçeli'ye teşekkür ederiz.
2: Oh, granny.
3: Sakat muhabbet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
2: He went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba. Bu hafta Bursa'dan bir konuğumuz var. Konuğumuz Sıraç Erbek. Sıraç hoş geldin, nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Ben de iyiyim. Sıraç'la çok yeni tanıştık. Detayını biraz sonra paylaşırız sizle. Ama benim bir ilk sorum var. Sıraç da dinliyor programı, biliyor zaten. Sıraç Erbek kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığın var mıdır?
1: Şöyle, tabii ki sakatlığım var. Total körüm. Bugüne kadar yaptıklarımı da şöyle anlatabilirim. Ben 2008'de sivil toplumla tanıştım. Türkiye Görme Engelliler Derneği'nde sivil topluma başladım. Daha sonrasında bulunduğum tabii ilde bizim şubemiz yok. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla yine engellilik alanında çalışmalar yaptım. Şu anda da aktif bir şekilde Bursa'da bulunan Nilüfer ilçesine bağlı Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu'nda başkan yardımcılığı yapıyorum.
0: Total kör ne demek abi? Onu bir açsana.
1: Total kör, hiçbir şekilde görmeyen kişilere denilen bir terim. Sporcular blind'dan gelir.
0: Evet.
1: B1, yani hiç görmeyen kişiler.
0: O zaman körlüğün frekansları var diye anlıyorum senden bunu söyleyince.
1: Evet. Tabii
0: Çünkü
1: tabii.
0: tanımayanlar bilmiyor ya, açalım diye bunu soruyorum
1: Evet.
0: sana aslında.
1: İyi yapmışsın. Yani şöyle, şimdi B1 dediğimiz körler var. Yani total kör de olabiliyorlar. İşte B2 ve 3 diye bunu derecelendiriyor Dünya Sağlık Örgütü. İşte sayı ilerledikçe görme artıyor, B2, B3 gibi.
0: Çünkü genelde
1: Anlatabilirim.
0: algı şu: kör deyince hiç görmüyor, sağır deyince hiç duymuyor, topal deyince
1: Evet.
0: hiç yürümüyor gibi algılanıyor. Bu öyle değil. Hepsinin frekansı, hepsinin çok farklı katmanları var aslında. Onu açmak için aslında bunu her seferinde ben açıyorum bir yandan da. Sen de bu konuda bilgi vermiş oldun aslında dinleyicilerimize.
1: Evet.
0: Şimdi şeyi de açayım. Biz geçen hafta, hatta geçen hafta değil, biz şu an kaydı Cumartesi günü yapıyoruz. Pazar günü, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da bir toplantıdaydık. Orada tanıştık biz Sıraç'la aslında. Şey için bu konuyu açtım. Oradan geldim abi ben. Burada Mersin'de bir arkadaşım var benim, bir abim daha doğrusu, emekli biyoloji öğretmeni. Onu anlatıyorum. İşte dedim, Bursa'dan dedim kör arkadaşlar gelmişler. Hemen şey oldu. O olur ya hiç. İşte kör olunca ay ay vay vay oluyor ya. Onda o
1: Evet.
0: oluyor. Abi dedim, körler ama dedim yani. Hiçbir şikayetleri yok dedim, benim gördüğüm kadarıyla dedim yani. Onu da açalım yani. Kör olmak dünyanın en kötü şeyi mi sence? Onu açayım ben bir yandan da.
1: Evet. Yani tabii ki değil. Yani şöyle bir durum var. Aslında burada şöyle anlatmak gerekir. Tabii ki her engel grubun kendi içinde avantajları ya dezavantajları vardır. Öyle mi yorumlamak gerekir bilmiyorum ama yani değil tabii ki, çünkü şöyle, hani aldığımız eğitimle alakalı, bir de hani büyüdüğümüz çevre de tabii biraz bunları etkiliyor belki. İşte baktığınız zaman algı çok etkili belki, insanların algısı. Bir de körlerde şöyle bir durum var. Yani aslında toplumda evet bazen en böyle çaresiz grupmuşuz gibi görülüyor. Yani çünkü görmüyorsan her şey bitmiş. Mesela şey derler çok, işte körlerin karanlık dünyası. Yani kör birisi aydınlığı da karanlığı da bilmiyor ki yani. Yani şimdi karanlık dünyası çıkışı hani atıl kalıyor. Hani her şey karanlık sanılıyor hani etrafımızdan. Öyle bir şey değil. Çünkü karanlığı da bilmez bir kör yani. Hani bunlar tabii dünyanın en kötü şeyi değil. Tabii ki zorlanılan noktalar var ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Hani sakat olmayan birisinin de sanki zorlanmadığı şeyler yok mu? Ya da ne bileyim, işte her sağlam birisi işte pilot olamıyor. Herkes doktor olamıyorsa körler de bazı şeyleri iyi yapar, bazı şeyleri yapmak istemediği için yapmaz ya da ilgisi yoktur diye
0: Doğru. Ben
1: anlatabilirim belki.
0: mesela, sen dedin ya sağlam. Ben de sağlam kelimesine karşıyım. Sağlam demeyi, çünkü sağlam kim? Sağlam yok
1: Kim?
0: bence
1: Evet.
0: dünyada yani bir yandan da.
1: Yani
0: Herkesin bir
1: tırnak içerisinde.
0: eksikliği, bir şeyi var. Ben o yüzden
1: Tabii ki.
0: sakat sağlam değil, sakat sakat olmayan diye ayırıyorum o şeyi yani. Çünkü
1: Doğru.
0: ben de, sen de duymayanlar da, nörolojik şey olanlar da sağlam olmayan insanlar değil bunlar. Sadece sakat insanlar. Sağlamlık bambaşka bir şey. Çok çok derin bir boyuta girer, felsefi boyuta girer. Biz bunu
1: Evet.
0: konuşmayacağız ama belki daha sonra konuk alırız. Bunu da konuşuruz seninle. Pazar günü toplantı ayarladım. O toplantının detaylarını sen ver istersen, ben de oraya girerim gerekirse.
1: Yani biz şöyle Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu'yla aslında belki biraz süreci oraya
0: Tabii, tabii,
1: getirmem
0: tabii.
1: gerekebilir. Biz Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu olarak başta Nilüfer'de olmak üzere Bursa'da ve işte tabii gücümüz yettiğince erişilebilirlik ve hak temelli alanda çalışmalar yapan bir ekibiz. Zaten toplantıya da gelen arkadaşlarımızın çoğu da yani hatta hepsi engelli hakları çalışma grubunun gönüllüleri olarak gelmişti. Erişebiliyorsan her şey tabii çok eski bir yapı ve değerli bir oluşum. Bizim için hani kişisel olarak da ben öyle bakıyorum bu arada. Biz tabii Bursa'da tanıştık. Bir iki toplantıda tanıştık. Sonra engelliler haftasında bir sunuma geldiler ve erişebiliyorsan varım topluluğuna dahil olduk. Toplantıya da biz o nedenden dolayı geldik. Hani artık böyle bir kontak kuruldu aramızda. Tabii ben mesela uzun zamandır evet hani engellilik alanında çalıştığımı düşünürken aslında ben hep körler alanında çalışmışım. Tabii toplantılarda ya da büyük etkinliklerde farklı farklı engel gruplarıyla tabii ki karşılaşıyordum. Ya da işte kapsayıcılığı elbette bildiğim bir alan ama bunu pratikte en çok o toplantıda gördüm. İşte Chris'in anlatımı özellikle çok etkileyiciydi. Kendisine de selam
0: Evet.
1: gönderelim. Çok gerçekten iyiydi ve işte orada hani farklı engel gruplarının bir araya getiriliyor olması çok güzel bir şeydi. Tabii senle de oradaki toplantıda yollarımız kesişmiş oldu. Tabii daha önce hani dinliyordum ben tabii ki senin programını. Ama orada böyle bir tanışıklığımız oldu. Güzel de oldu.
0: Erişilebilir her şey. EHŞ diye ben ek yapayım. Onun öncüsü oldu ama birçok başka aktivistine katıldı. Erişiyorsan varım topluluğu olarak biz katıldık. İkinci yüz yüze etkinlikti. Ben ilk kez katıldım. Sen de ilk kez katıldın galiba yüz yüze.
1: Evet.
0: Çünkü ben Mersin'deyim, sen Bursa'dasın. Onlar İstanbul'da. Samsun'dan gelen bir arkadaş, bir aile vardı. Arkadaşlarımız vardı. Yani aslında ben EVAT diyorum kısaca. Bu resmi kısaltma değil ama ben öyle söylemeyi seviyorum. EVAT'ın niyeti aslında tüm Türkiye'deki engelli örgütlerini, hatta aktivistleri diyeyim, bir araya getirmek, beraberce hakkımızı savunmak. Bizim ama bu hafta konumuz tabii iklim değişikliği, iklim krizi, onu konuşacağız. Toplantıda sen
1: Evet.
0: şey demiştin, söz aldı herkes tek tek, tanıttı kendisini. Sıra bana gelmeden önce Sıraç, ben Sıraç'ı tanımıyordum bile. Sıraç anlattı kendisini, işte Bursa'dan geldim, odur budur derken, iklim benim öncelikli konum dedi. Benim hemen tabii duyargalarım açıldı orada tabii birdenbire. Çünkü ben de Yeşiller'de yıllarca aktif siyaset yapmış, ekoloji aktivisti olan bir insan olduğum için ve Açık Radyo'da programcı ve dinleyici olduğum için ben de iklime ve ekolojiye çok önem veriyorum. Orada hemen konuştuk ayaküstü. Dedim böyle böyle bir konu yapalım. Seni de konuk alırız demiştim. Ama bunu müzik arasından sonra konuşalım detaylı olarak seninle Sıraç. Ben müziği
1: Olur.
0: konuğa soruyorum. Senin var mı bir
1: Evet.
0: seçimin? Ne dinleyelim şimdi?
1: Var aslında iki tane seçim arasında kalmıştım. Aslında burada şimdi savaşlar biliyorsunuz iklimin en büyük tetikleyicisidir maalesef. Ve burada Birinci Dünya Savaşı'nda Maurice Ravel'in Paul Wittgenstein için yazdığı bir eser var. Sol El Konçertosu. Hikayesi de şu. Paul Wittgenstein Birinci Dünya Savaşı'nda sağ elini kaybediyor. Maurice Ravel de tabii bunu duyunca şey diyor hani piyanoyu bırakmaman gerekiyor diyor ve ona sol el konçertosunu besteleyip hediye ediyor. Paul Wittgenstein da kariyerine bu şekilde devam ediyor. Ama tabii bu biraz uzun bir parça, 17-18 dakikalık bir parça. Belki hani dinleyenler programı dinledikten sonra oturup dinleyebilirlerse aslında tek elle çalınışının ahengini sevecekler ve burada tabii ampute olmuş bir sanatçı iklim, sanat ve savaşı kesiştirmek istedim sizler için.
0: Daha önce bu parçayı çaldık ve kısalttık. Ben bir bayram özel yapıyorum arada bayramlarda. Bayram özelde 5 programcıya ben açmıştım alanı. Hande Akkan arkadaşımız, buradan selam göndereyim Hande'ye de. O da bu şarkıyı, bu hikayeyi de anlatarak paylaşmıştı. Bir daha o şarkıyı dinliyoruz. Çok güzel bir seçim, sağ olasın.

0: Halkları Topluluğundan, Meclisinden Başkan Yardımcısı Sıraç Erbek. Sıraç'la aslında iklim konuşacağız. Tabii Açık Radyo, Paçık Radyo iklimle ilgili en doğru konuşulacak yer, bunu biliyor dinleyenler. Geçen hafta içi biz Açık Radyo programcıları olarak bir toplantı yaptık Zoom'dan. Çünkü COP31, COP da zaten iklim büyük toplantısı oluyor dünya çapında. COP'un adı Türkçesi Taraflar Konferansı. Dünyadaki tüm taraflar gelip o konuda konuşuyorlar aslında. Birçok alanda yapılıyor bu COP'lar ama biz iklim alanı için konuşuyoruz. 9 Kasım 20 Kasım arasında Türkiye'de olacak, Antalya'da olacak bu sene. O yüzden de Apaçık Radyo olarak biz buna özel önem veriyoruz ve toplantı yaptık aslında. Ne yapabiliriz, ne yaparız, ne ederiz gibisinden. Ben de demiştim zaten orada Sıraç'ı adını anmadan böyle bir konuğum olacak demiştim bu hafta için. Ve orada şunu öğrendim ben Sıraç. Apaçık Radyo tabii iklim değişikliğinin ilk adı küresel ısınmaydı. Hatırlarsın sen de. Küresel
1: Evet,
0: ısınma diyorduk. Sonra iklim değişikliği, şimdi iklim krizi diyoruz. İsimler de değişiyor boyut değişince. Küresel ısınma kelimesi ilk kez Açık Radyo'da yayınlandığı yıl 1998'miş. Yani düşün, 28 sene önce bunu telaffuz etmiş Apaçık Radyo. Hatırlıyorum o zamanlarda Ömer Madra, Ömer abi iklim dediği zaman alay konusu oluyordu. Herkes çünkü önemsemiyordu. Ya böyle bir şey yok deniyordu ama geçen süreçte Ömer abinin maalesef ki aklı ortaya çıktı. Ama ben burada topu sana atayım. Sen iklimle alakalı bu farkındalık ve bu ilgi nereden geldi? Bir aç istersen o konuyu bize.
1: Tabii ya ben de bu arada ilkokuldayken 3. 4. sınıfta işte 99-2000 yıllarda bizim de sınıf öğretmenimiz bize anlatıyordu işte etrafı temiz tutun bakın işte ileride küresel ısınma olacak işte 1-2 derecelik etkiler çok olacak biz de anlayamıyorduk yani ya diyordum ya ne olacak ya 1 dereceden ne olacak yani hani o zaman tabii işte ilkokul öğrencisi aklıyla diyeyim gerçekten de zaman maalesef ki kişileri haklı çıkarttı hani. Ya iklim benim şöyle aslında ben hayata hani hep politik bakan birisiyim ve her şey politiktir benim için birçok şey diyebilirim. İklim krizinin de tabii ki en büyük nedeni aslında yaşadığımız vahşi kapitalizmin bizlere dayattığı bir sorun olarak bakıyorum. Çünkü mesela Karl Marx'ta bir metaforunda şunu kullanır. Kapitalistler bulduğu ağacın gölgesini bile keser kâr hırsına. Şu anda da bunu yaşıyoruz aslında. Biz evet sadece iklim deyince hep sıcaklıklar gibi geliyor ama aslında majör değişiklikler var. Bir anda çok aşırı ısınabiliyor hava, bir anda çok aşırı işte soğuyabiliyor ya da farklı değişkenler gösteriyor. Benim iklim şöyle ilgimi çekmişti. Şimdi 2016 yılında İsveçli ya da İsviçreli olmalı. Adını hani tam hatırlayamıyorum. Asperger.
0: Greta
1: Greta Thunberg. Evet, Asperger sendromlu olması lazım.
0: Doğru.
1: Onun bir yelkenliyle yola çıkma hikayesi de başlamıştı aslında. Hani hem engelli bir kimliğinin olması hem de bu konuya bu şekilde hani bakması ve gerçekten o dönemde gençler arasında da çok böyle küresel bazda bir patlama yapmıştı yani. Yani herkes böyle çok
0: Senin yaşın kaçtı o
1: peşinden.
0: zamanlar 2016'da? Sıraç?
1: Ben 2016'da 26 yaşındaydım.
0: Evet.
1: Yani
0: Greta 16 yaşındaydı. Ondan 10 yaş büyükmüşsün. Evet.
1: o beni çok etkilemişti açıkçası. Ondan sonra tabii hani kendim de kör birisi olarak işte bunun hani benim üstümdeki etkileri mesela şimdi ben de çok aşırı sıcak havalarda ciddi göz ağrıları olur. Yani hatta şey derim ya arkadaş yani hani işime yaramıyorsun bari sorun çıkartma işte bir dur falan derim böyle kendi kendime. Tabii sonra bununla ilgili işte haberler hani okumaya başladım. Ne oluyor ne bitiyor. Tabii işte mesela Paris İklim Konferansı'nda bir sürü ülke buna işte taraf oldu falan. Hatta biz de işte buna taraf olan ülkelerden biriyiz. Ama şunu gördüm ki işte karbon emisyonu konuşuluyor, işte ısınma konuşuluyor ama yok engelliliği kimse konuşmuyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü verileri var. Her 6 kişiden bir kişi engelli. Bu da dünyada yaklaşık 1,3 milyar kişiye tekabül ediyor. Böyle bir topluluğu dışarıda bırakmak gerçekten insanı düşündürüyor ve ürkütüyor. Ki nitekim bununla ilgili somut örnekler de var. Mesela 2021 yılında Almanya'nın bir

0: ilinde bir işte sel baskını oluyor ve 11-12 kişilik bir rehabilitasyon merkezinde bütün tekerlekli sandalyeliler kurtarılamadığı için hayatını kaybediyor. İşte geliyoruz 2023 yılında Kanada'da çok büyük bir yangın oluyor. Solunum cihazına bağlı olan kişiler elektrik kesilmelerinden dolayı hayatını kaybediyor. Ya da solunum güçlüğü çekenler ya da işte yönünü bulamayan belki hani körler vardır o grubun içinde. Hani onunla ilgili çok bir şey bulamadım. Çünkü hükümetler de biliyorsunuz sen de hani bununla ilgili çok veri paylaşmaktan kaçınabiliyorlar. Yani vermiyorlar zaten açıkçası hani ne kadar gelişmiş olsalar da. Ama söz konusu engellik olduğu zaman bu tarz bilgilerden uzak kalıyoruz ve direkt mesela Kanada'daki yangında sadece Kanada'yı değil çok daha yani etrafımdaki ülkeleri bile böyle ciddi bir şekilde etkileyen bir olay ve engelli verisine ulaşamıyoruz. İşte geliyoruz 2024 yılında Valencia'da, İspanya'da bir sel oluyor ve 220 kişi ölüyor. Ya bunları hani evet çok örnek verilebilir ama mesela geçen yıl Bursa'da benim yaşadığım ilde bir orman yangını oldu. Ya ben hani artık şunu gördüm somut bir şekilde hani evet okuyorduk hep. O böyle bizim orman yangının olduğu alan aslında hani uzak bizden. Ama hava yoluyla mesela balkonlarımız işte insanların arabaların üstüne hep küller yağdı ve çok ağır bir hava oluşmuştu havada. Ve bu da aslında bir sürü kırılgan grupları, çocukları etkiliyor haliyle. Bu da tabii ben hani burada ne yaparım, işte nasıl bir yol yöntem izlerim mi düşünürken, bu arada ben tabii kendimi tanıtırken şeyi de atladım, köşe yazarlığı da yapıyorum. Hani daha çok yeniyim Bursa Muhalif Gazetesi'nde.
1: Hangi
0: İşte bu
1: gazetede?
0: yazılar,
1: Bursa Muhalif Gazetesi değil
0: Bursa
1: mi? Tamam,
0: Muhalif'teyim, evet,
1: tamam.
0: Bursa Muhalif genel bir gazete. İşte bu oraya işte engellikle ilgili işte henüz yazmadım ama şimdi hazırlayacağım. Hani önce dedim bir senle bir konuşalım iklimi. Hani iklimi işleyen hani burada işte kamu kurumlarını aslında belki harekete geçirecek bir şeyler yapmak artık önemli ve bunları somutlaştırmak. Yani mesela şöyle bir yazımda aslında şehirler kimler için tasarlanırlan belki başlamak gerekir. Yani hani kimler için tasarlıyorsunuz ve neye göre tasarlıyorsunuz? Şimdi burada sen hani iklimi düşünürken aslında sorun çok derinlere gidiyor. Ama dediğim gibi hani burada engelliler ve iklim krizinin kesiştiği noktada da şu karşımıza çıkıyor. Aslında doğru bir planlama yapılmadığı için gerek afetlerde gerek iklimlerde engelliler iki kat daha fazla diyelim etkilenebiliniyor bu süreçlerden.
1: Peki ne yapılması gerekir sence? Senin kendi çözüm önerilerin var mı? Ve bu sene Kasım ayında Antalya'da olacak büyük COP31 zirvesi. Oraya engeller olarak biz ne katabiliriz? Senin kendi görüşlerin, aklındaki düşünceler nelerdir? Onu alayım senden.
0: Yani benim aslında şöyle bu noktada görme engelli ve tabii diğer engel gruplarına eğitimler verilmesi çok önem taşıyor. Yani sadece iklimi basit böyle bir karbon salınımından yola çıkmamak gerekiyor. İşte gerekirse ne bileyim bir yangında ne yapılabilir, bir selde ne yapılabilir. Çünkü bu durumlarda mesela şimdi yangın olduğu zaman bir görme engelli nereye kaçacağını bilemeyecektir. Belki bununla ilgili anlık böyle yön gösterici mobil uygulamalar geliştirilebilir. Onun dışında farklı mesela işte sağırlar için işaret diliyle bilgilendirmeler yapılabilir gibi gibi şeyler sunulabilir aslında katkı anlamında.
1: Çok doğru söylüyorsun. Ben de aslında aklımda şöyle bir şey vardı. Ben de yani radyo programı dışında hikaye anlatıcılığı da yapıyorum ve hikaye anlatıcılığı atölyeleri de yapıyorum. Şöyle bir projem de vardı benim. Daha hayata geçmedi ama iklimle ilgili bazı kavramlar var. Bu kavramların çoğunu aslında nüfusun çoğunluğu bilmiyor. Duyuyoruz. İşte COP diyoruz. COP'un ne olduğu bilinmiyor. Mesela iklimle ilgili PPM bir derece var. Santigrat gibi düşünün bunu aslında. dünyadaki iklim seviyesinin çıktığı oran. Böyle şeyler var. Böyle birçok şey var. Mesela albedo etkisi var. İşte fosil yakıtlar var. Karbon nötr var. Böyle bir sürü kavramları var. Bu kavramları insanların bilmesini önemsiyorum ben bir yandan da. Şey düşündüm, bilmiyorum, sana da açayım bunu. İşte engelli arkadaşlar, engellilere, her tür engel grubuna ama bunları atölyede anlatalım böyle. Masalsı bir tarzda, hani bilgi bilgi deyip sıkmadan anlatalım diye bir içimde düşünce geçiyor. Senin nasıl geliyor kulağına bu? İyi fikir mi ya da bu geliştirilebilir mi? Sen ne önerirsin bununla ilgili?
0: Evet, bu gerçekten iyi bir fikir. Bu konuda işte mesela görsel şeyler varsa belki işte 3D boyutlu yazıcılarla görme engellere dokunsal olarak verilebilir. İşte aslında işitme ve işte otizmli ya da Down sendromlu engel gruplarına anlayabilecekleri bir dile indirgenilebilir. Yani buradaki kapsayıcılık tabii çok önemli. Mümkün olduğu kadar hani senin de dediğin gibi herkesi işin içinde tutmak ve bu noktalarda biz belki hani şöyle bir şey yapabiliriz. Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu olarak Nilüfer Belediyesi'ni bu konuda belki hani zorlayabiliriz. Bu atölyelerle ilgili ya da farklı kurumlarla işbirlikleri yapıp seninle birlikte böyle bir çalışma yapabiliriz elbette.
1: Yani COP31 Antalya'da bir şekilde yer alalım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, şu anda 1
0: Evet, yani
1: Temmuz,
0: çok isterim
1: Kasım
0: ben de.
1: ayına da çok bir şey kalmadı aslında. Kasım 11. ay,
0: Evet.
1: biz şu anda kaç? 7. aydayız yani. 4 ay, 5 ay bir şey kaldı. Hızlanmamız da gerekiyor bir yandan da. Biz buradan yani duyuralım, sesimiz gider radyodan bir yerlere. Sadece ben de Mezit'te yaşıyorum. Mezit'te ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum bile kendi yaşadığım yerde. Burada da engeller meclisi vardır muhtemelen. Ben de kendi belki eksikliğim oralara girmemiş olduğum için. İşte Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi'nin engelli yaşlı bakım hizmetleri var. Her ilde var bu aslında. Bunu konuşmak lazım. Ama sen bir rakam verdin. 6'da 1 nüfus, dünyanın nüfusunun 1,3 milyar engelli. Aslında dünyanın en büyük göze görünmeyen azınlığıyız belki de bir yandan da.
0: Herkes için kapsayıcı olduğu zaman bir iş, o zaman daha adaletli olur. İklim de böyle. Yani burada evet işte firmalar işte diyor ben işte sıfır emisyonlu ürünler üretiyorum, sürdürülebilirlikten bahsediyorlar, işte karbon nötr, işte ayak izinden bahsediyorlar. Tamam, bunlar tabii ki önemli şeyler ama burada işte engelliler ne olacak?
1: Sıraç,
0: Evet.
1: çok çok sağ ol konuk olduğun için. Son sözlerini alayım abi. Bitirelim yavaş yavaş istersen.
0: Yani daha ne diyeyim artık hani iklimin başta tabii biz bugün iklim konuştuk ama her şey dediğin gibi birbiriyle ilintilidir. Umarım hani daha yeşil günlerde görüşmek dileğiyle mi diyeyim ne diyeyim artık yani hani herkes için eşit erişilebilir bir dünyanın tabii ki olması mümkün. Burada elbette biz engellilerin de tabii bu konuda artık daha az değil, daha çok konuşmamız gerekiyor. Gerçekten çok basit bir şekilde aslında çözümü olan şeylerden dolayı insanların hayatını kaybettiği bir dünyada yaşamak da aslında bizleri herhalde tedirgin ediyordur, yani etmelidir.
1: Çok çok sağ ol Sıraç. Sıraç Erbekli konuğum. Tabii programı dinleyenlere de teşekkür ediyorum ben. Sakat Muhabbet'i dinleyerek destek veriyorsunuz siz de. Sesimizi ulaştırıyorsunuz herkese. Sakat Muhabbet'in bir de son sloganı var. Sen de Sıraç biliyorsun zaten. Karl Marx'a bir değinmiştin. Onun sözünü
0: Evet.
1: aldım. Sakatlığı aradım ben de. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Granny. Sakat Muhabbet. Did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatoş Keçeli'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ilgın Erarslan ve Ayşe Erarslan'a teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağındasınız. Bu hafta canlı yayındayız ve çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Sevgili Senem Dici ile stüdyodayız. Apaçık Radyo stüdyolarındayız. Hoş geldin sevgili.
1: Hoş bulduk sevgili Leyla.
0: Senem. Evet, parça da çok güzel ve etkileyiciydi. Deniz Deniz ile bir açılış yapalım dedik. Bugünlerde denizler, her zaman her tarafımızı saran denizler. Ve bugün de Kabataş Bayramı. Belki ona da bir anlam yüklemiş oluruz böylelikle. Evet, 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında dün Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldın. Tebrik ediyoruz seni buradan.
1: Teşekkür ederim.
0: Herhalde bu hediyeyi en hak eden sanatçılardan birisin. Ve ayağının tozuyla geldin Fransa'dan dün. Bugün evet. De buradasın.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi sözü sana bırakayım. İyi ki geldin ve neler hissediyorsun?
1: Öncelikle bu parçayı dinlediğim zaman gerçekten çok duygulandım. Çünkü bu parça Türkiye'me gönderme yaptığım kendi hikayesinin içinde bir gezinti yapmasını gözlemlediğim bir parça. Hı hı. Ve biraz ironik sözleri olan bir şarkım. Bu beni ağlattı. Belki de daha önceden ağlamadığım için bugün ağlıyorum. Dün çok heyecanlandım gerçekten. Heyecan değildi. Aslında eğer ki bir konser yapmış olsaydım daha çok heyecanlanacaktım. Bu kesin. Halkı karşımda görünce kendimde sahnede olup ödülü alınca birden kendimi konser sonrasındayım
0: gibi hissettim.
1: Duygusunu hissettim ve zaten orada da bunu da belirtmeye çalıştım. Heyecanda Türkçeyi de biraz çok safça konuştum.
0: Gayet dile getirdin onu. Ama 4 Temmuz'da gerçekten konserim var. İKSV salonda seni dinleyeceğiz. Ve o zaman belki bu söylediğin heyecan gerçekleşecek.
1: Evet.
0: Şimdi önümde birçok albüm var ve ben bu listeyi hazırlarken tabii ki süremiz de kısıtlı. Hangi parçaları seçeyim diye düşündüm. Hepsi birbirinden çok çok güzel. Bu Deniz senin son albümde aslında daha evvelki albümlerinde de vardı belki değil mi?
1: Evet. Dila Dila da vardı. Hı-hı. Bir de aynı şarkıyı başka türlü yorumlayarak bu CD'ye getirdim.
0: Evet. İstersen şimdi bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra da senin bu albümlerin hakkında biraz konuşalım. Özellikle ilk 45'liklerin Nar Hanım, Gül Hanım onunla belki birazcık etrafında konuşuruz ama şimdi sıradaki parçaya geçelim. Senin Divan albümünde yer alan çok güzel bir parça var. Rüzgar. Onu seçtim. Oradaki istersen müzisyenleri de veya o albüm hakkında bir şey söylemek ister misin?
1: O albüm iki günde çalışıp ondan sonra turneye devam ettik. Ve biz Tom Meister'ıma bıraktım. Onun bütün elementlerini siz nasıl isterseniz öyle yapın diye. O da öyle çok fazla reverb'i olmayan, çok soft, çok yalın ve sanki kulağımıza söylenir gibi, içeride, evet, evimizde gibi bir duygu yaratan bir sound'la yapıldı. Onun için çok ayrıcalığı var. Onun içinde bir de şey parçaları var. Klasik Türk müziğinden,
0: evet,
1: iki tane şarkı almıştım. Divan.
0: Divan.
1: Pardon, Divan'da
0: albümünde.
1: Karanfil.
0: Evet, Karanfil vardı. Evet. Biz bugün ama Rüzgar'ı seçtik. Şimdi Rüzgar'ı dinleyelim önce, bir Rüzgar essin.
1: Le Vent.

0: Tanjunta, di Tanjunta, di Gena Tanjunta, di Gena Tanjunta, Gena Tanjunta.
1: Evet, Dünyanın Cazı'ndayız ve Rüzgar isimli çalışmayı dinledik. Senem D.G. ile stüdyodayız. Ne kadar şahane bir parça. Yani baştan çok sakin girdi, sonra ya hareketli, sonra tekrar bizi bir yerlere taşıdı. Nasıl çıktı bunlar?
2: Bu şarkı stüdyoda doğdu. Hı-hı. Öyle spontane.
1: 1995 yılına ait bir albüm bu.
2: Evet.
1: Bütün bu albümlerine baktığımız zaman aslında hem benzer hem de birbirinden farklı tarzlar ile oynuyorsun, çalışıyorsun, denemelerin var. Senin bu renkli kişiliğin, işte yapmış olduğun resimler ressam tarafında var tabii ki. Nasıl coşuyorsun? Biraz kendinden bu hallerini anlatmanı isteyeceğim.
2: Yani ben içimdeki renkleri, içimdeki düşünceleri, araştırmaları gözlemleyen bir insanım. Hı hı. Ne yaptım, ne yapmam gerekiyor, niçin aynı şeyi tekrar etmek, tabii ki repetitif güzel bir şeydir. Hı hı. Repetitiflik o ayrı bir sanat. Fakat müzikte değişiklik ve hiç bilinmeyen kapıları açmak, değişik renkleri gitmek, deneysel çalışmalar yapmayı çok seviyorum. Yani benim aramak istediğim şey müzikte biraz filozofi olmalı, derinlik olmalı, düşünce olmalı. Hı hı. Yüzeysel olan şeylerden hoşlanmıyorum.
1: Evet.
2: Kiçi severim ama, hı hı, kullanmam gerektiği yerde kullanırım. Fakat derinlik güzel bir şey.
1: Evet. Senin bir de tabii türkülerle yaptığın çalışmalar var. Türküleri çok çeşitli şekilde yorumlayan müzisyenlerimiz var. Ve yani dünya kadar var, çok var. Fakat sendeki aldığım o tat, o lezzet gerçekten çok başka. Demin yolda gelirken konuşuyorduk. Dedin ki bizim kendi işte folklorumuza ben batı enstrümanlarıyla veya farklı enstrümanlarla, Türk enstrümanları değil de onlarla bir çeşitleme yapıyorum dedin. Onu istersen biraz aç dinleyicilerimiz için.
2: Evet. Şimdi eğer ki kendi müziğimizi, kendi enstrümanlarımızla denersek, bu bir araştırmacı gözüyle, hı hı, fazla bir yere gitmez. Yani sadece kendi evimizde kalırız. Hı hı. Benim amacım bizdeki müzik, melodi zenginliği, onu armonilerle bütünleştirmek istediğim zaman farklı tınılar, farklı kapılar açılıyor. Hı hı. Farklı tatlar alıyoruz, hı hı, diyebilirim.
1: Evet.
2: Her zamanki gibi konuşamıyorum burada.
1: Yok,
2: fazla Fransızca düşündüğüm için Türkçeyi birazcık kirlettim. Çok üzgünüm.
1: Önemli değil. Biz seni hissediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Senin Fransa'ya gitmenle, daha doğrusu işte oraya, orada yaşamanla, oradaki müzisyenlerle, Avrupa müzisyenleriyle bir arada çalışmanın da getirdiği bir vizyon var tabii.
2: Tabii ki. Yani aslında işimiz, yani benim gibi işi yapanlar bir nevi öğretmenlik. Çünkü Avrupa'daki seçtiğimiz müzisyenlere biz kendi müziğimizi öğretiyoruz. Hı hı. Bu uzun bir zaman alıyor.
1: Evet.
2: Hem ben mesela bir müzisyeni çalıştırdığım zaman Kendim için çalıştırıyorum tabii, başkası için çalıştırmıyorum. Hı hı. Ona bir okul veriyorum ayrıca. Ona bir Türk kültürünü veriyorum. Hı hı. Evimde yemek yediriyorum bir. Aha. Yemek, Türk yemekleri yediriyorum. Evet. Demek istiyorum, pardon, yanlış anlaşılmasın. Hı hı hı. Tabii ki o tatları alıyor, o kültürü veriyorum.
1: Anlamaya çalışıyorum.
2: Yoğurdundan, işte ev yoğurdundan bahsediyorum. Yani çok, çok iyi bir aşçıyımdır. Ayrıca süper. Bunu bunu özenerek de söyleyeyim.
1: Alacağımız olsun.
2: Evet, buyurun. Tabii yani bu kültürü verdiğimiz zaman, hı hı, bunun altındakileri de tattırmak, belirtmek gerekir.
1: Evet.
2: Yani her küçük bir kıpırtı yani bir rüzgar gibidir ya. Hı hı. O rüzgarın inceliğini, o sesinin, o ondan gelen kokuyu hissettirmeliyiz karşımızdakine ki o anlasın bu durumu. Ona göre armonileri genişletsin, ona göre dolu dolu versin. Çünkü bizdeki zenginlik, evet, onlarda da zenginlik haline gelmeli.
1: Tabii,
2: çünkü cömert bir Türk milletiyiz biz.
1: Evet, alışveriş oluyor yani bir şekilde.
2: Evet, ben çünkü ne kadar çok veriyorsam onlardan da almayı hep istiyorum ve bunu
1: beslenmek açısından iyi geliyor bu tabii ki.
2: Ruhen beslenme, müzik açısından beslenme, ısrar ediyorum. Hı-hı. Gerçeği bana verene kadar ısrar ediyorum. Hani işte yaptın tamam, çocuğunu öyle yarım yamalak terbiye eder gibi. Tabii sen bunu biliyorsun tamam dedin. Deyip onu kapatamayız. Mümkün değil. Müzik hiçbir zaman duygusuzluğu tarifi değildir.
1: Evet. Peki. O zaman yine müzik diyelim. Ve şimdi liste önümde yok ama sıradaki parçayla biz girelim. Ondan sonra da üzerine konuşalım.
2: Tamam. Vous êtes dans la boîte pour rien. Je vois pas du tout. Où vous êtes? Venez par là. Ah, c'est mieux. Moi, j'aime bien regarder dans les yeux des gens comme ça.

0: Bravo
1: Senem. Çok güzelmiş.
0: Bravo, çok güzel, çok güzel. Bir çay elinden öteye bu kadar güzel olabilir mi? Çok dinledik. Çay...
1: Olabilir, daha da güzel olabilir.
0: Daha da güzel olabilir,
1: evet,
0: ama.
1: Evet, gerçekten.
0: Bu Tell Me Trabzon albümünde aslında bu parça. Fakat dinlediğimiz, senin söylediğin üzere Paris konserinden.
1: Paris
0: değil mi?
1: Konserinden, evet.
0: Nasıl muhteşem, nasıl coşkulu, enerjisi yüksek. Zaten hani senin konserlerinin şeyi, enerjisi de yüksek oluyor.
1: İnşallah başarırım.
0: Kesinlikle,
1: ayın dördündekine.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ben
1: başarırım da benim bir şeyim var, bir bir sorunum var. Böyle klimalar var ya.
0: Evet.
1: Havalimanında aldığım oksijensiz klimalar şey, uçakta böyle beni
0: halsiz bırakıyor.
1: Halsiz bırakıyor, şey, alerji yapıyor. O yüzden ödüm patlıyor yani. O zamana kadar inşallah
0: her şey yolunda olacak, merak etme.
1: Her şey
0: çok güzel
1: olacak.
0: Çok, evet, güzel olacak.
1: İnşallah,
0: evet,
1: tanırım.
0: Evet. Şimdi peki, benim merak ettiğim birkaç tane notum vardı. Onu sana sormak istiyorum. Fato ismiyle sen 45'lik kaydetmişsin.
1: Evet.
0: Nar Hanım, Gül Hanım ve sen yoksun. Şimdi neden acaba, bunun bir hikayesini de senden dinleyelim.
1: Onun hikayesini şimdi onun hikayesi çok zor. Leyla'cığım, o kadar çok zor ki. Bunu anlatmak biraz bir dahaki programa
0: şöyle
1: bıraksak.
0: Yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Zaten Cazkolik için biz bir radyo kaydı kaydedeceğiz.
1: Tamam.
0: O zaman bekleyin efendim. Nar Hanım ve Gül Hanım'ın hikayesini Cazkolik'te Senem'le konuşacağız. Ama enteresan olmuş yani, o ismi farklı bir isimle çıkman. Peki Paris'e gitme kararı nasıl verdin?
1: Paris'e gitme kararı zaten Paris değildi aslında gitmek istediğim. Türkiye'den çıkıp başka ülkelere, herhangi bir ülkeye gidip müzik yapmak. İdealim benim Türk müziğini büyük orkestralarla kafamda çala çala çala bir hal olmuştum. Yani çaldırtıyordum böyle timpaniler, büyük orkestra, klasik orkestralar. Fakat klasik orkestralarla çalışma şansına bir kere sahip oldum. Ondan sonrası gelmedi. Bilmiyorum yani, demek ki kendime göre bir aile kurmam gerekiyormuş. Her grubum benim için bir aile olduğu için. 22 yıl kuartetimle çalıştım.
0: Evet.
1: Aynı grupla çalıştım.
0: 22 yıl iyi bir, rakam yani.
1: Evet. Sadece iki perküsyonistim değişti. İki elemanım değişti. O da perküsyon. Dün mesela konserde çok etkilendim, dün akşamki konserde.
0: Markus'un.
1: Evet. Markus'un konserinde. Çünkü onlarda öyle bir iletişim, onlarda uzun yaşamın diyaloğu vardı. Bu sabah kalktım ya, benim kuartetimi düşündüm. Nasıl, ben, biz zaten böyleydik, böyle bir aileydik. Ve çözüldü gitti. Tabii ki çözülüp giden
0: olabilir tabii.
1: Olabiliyor.
0: Tabii zaman içerisinde bir takım
1: anlaşmazlıklar,
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet.
1: Eşler anlaşamıyor. Müzisyenler dağılıyor.
0: Evet.
1: Onu çok anımsadım dün akşam.
0: Evet.
1: O diyaloglar vardı bizde de, böyle kafamızda, gözümüzde iki şeydi. Her şeyi anlatıyorduk birbirimize. Bakışlarımızla anlatıyorduk.
0: Evet, o tabii çok büyük bir avantaj.
1: Tabii ki.
0: Bakışla, işte hissederek onu anlamak. Şimdi dedim yani, masanın üstünde bir sürü CD, kaset, bulabildiğim her şeyi getirdim. Yeni proje var mı? Yeni bir albüm bizi bekliyor mu? Bir müjde verebilir miyiz galiba?
1: Evet, var. Var.
0: Yaşasın.
1: Evet, var. Evet. Artık 45'lik yapmaya karar verdik.
0: Oo.
1: Müzisyenlerimizle.
0: Süper. 45'lik ama şey mi? 45'liğe de şimdi birkaç parça sığıyor ya. Öyle mi yoksa?
1: Hayır, hayır,
0: tek.
1: Evet, arkalı yüzlü.
0: Single yani aslında.
1: Single. Evet.
0: Çok,
1: evet,
0: güzel.
1: Öyle bir şeye karar verdik. Bunu Fransa'da devam ettireceğiz. Bir projemiz var, Nazım Hikmet müziklemeleri.
0: Evet.
1: O da yani çok yalın ve minimalist müzik, minimalist söyleşiler. Nazım Hikmet'in en kısa şiirlerinden en küçük müzikler.
0: 2027 herhalde değil mi?
1: Evet. Umut ediyorum her şey yolunda giderse.
0: Umarız.
1: Evet. Bir şey söyleyeceğim.
0: Tabii ki.
1: Ben ne kadar çok seviyorum biliyor musunuz radyo? Radyo dinlemek benim için muhteşem bir üniver, hayat. Beni aydınlatan bir kutu.
0: Tabii.
1: Çocukluğumdan beri radyoyu yatağımın içine kocaman radyoyu alıp uyurdum. O hani şey gözü var ya.
0: Işığın yandı.
1: Işığın yandığı gözü var. Onunla da öyle kendimi aydınlatırdım.
0: Yorganın içinde.
1: Üç tane radyo yaktım böylece. Çok ısındığı için.
0: Aa, inanılır gibi değil ya. Ama ne güzel, ne güzel. Yani radyoyu yakmışsın. Bu da tarihe geçen güzel bir
1: anı. Ve benim evimde televizyon yoktur. Ben televizyonu hiç sevmem. Televizyona çıkmayı da sevmem. O dünyayı hiç sevmiyorum.
0: Evet. İstediğin yüzden, bir dünya yaşıyorsun o zaman belki.
1: Ben yaşıyorum. Radyo benim için çok çok önemli, çok kıymetli.
0: Ne güzel, ne güzel. Biz de tabii yani radyoyla büyüyen işte nesilleriz burada. O zaman diyelim ki iyi ki bizim de bu radyomuz var, Apaçık Radyo var ve bu Apaçık Radyo aracılığıyla da bütün sevdiklerimize ulaşıyoruz. Dünyanın cazında bugün Senem DJ ile birlikteyiz. Ve bu güzel sohbeti yine zaman tabii çabuk geçiyor ama neyse ki birkaç da parçamız var çalabileceğimiz. Şimdi takalar gelecek. Takaları çalacağız. Onu seçtim.
1: Tamam.
0: Takaların da hikayesi belki vardır ya da söyleyeceğim bir şeyler vardır.
1: Var. Doğan Canku'ya ait olan bu şarkıyı biz bir düzenleme yaptık. Bunu ben balad halinde düz bir şekilde söyledim. Hepsi bu.
0: Ve şiir.
1: Ve şiir Sayın
0: Bülent
1: Ecevit'e ait. CD'mizin çıkışında kendisini Paris'e davet ettik. Rahşan Hanım da bizim misafirimiz oldular bir hafta Paris'te. O anı çok çok önemli.
0: Tabii.
1: Çok güzel şeyler yaşadık birlikte.
0: Ne güzel. Ne güzel.
1: Böyle.
0: Evet, şimdi takaların başında da Bülent Ecevit'in sesinden şiiri dinleyeceğiz.
1: Bunu da Hasan Saltık rahmetli o koydu. Dedim ki bu CD'nin burada da çıkmasını istiyorum Hasan Bey. Dedi ki o zaman ben bir şey yapmayı düşünüyorum. Sen okeysen. Sen ne yaparsan ben okeyim dedim. Zaten yanlış bir şey de yapmadı. Çok da güzel oldu.
0: Evet.
1: Peki. İkisine de Allah rahmet eylesin.
0: Öyle, ikisine de Allah rahmet eylesin ve takalar geliyor.

Şimdi okuyacağım şiir Karadenizlilere adanır. Taka. Takalar geçiyor allı yeşilli, takalar geçiyor dümenleri lazlı, takalar geçiyor en nazlı yelkenlilerden de güzel. Güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlilerinden çok duyarak denizi, takalar geçiyor enginlere yamalı göğsünü gere gere. Takalar geçiyor yükle yürekle, takalar geçiyor emekle dolu, günlük güneşlik kıyılardan kopmuş denizlerde Anadolu. Kıyılar kadın olmuş, açılır gider erkeği, takalar takalar toprağın denizde çarpan yüreği.

0: Evet, bir takalar dinledik, değil mi? Nasıl güzel, yani farklı bir daha dingin, daha takaların daha sakin geçtiği bir müzikti.
1: Takalar çok nazik, çok sakin değildir
0: Değildir
1: aslında.
0: tabii, evet. Hele ki o Karadeniz'in dalgalı denizinde, hırçın denizinde, değil
1: Değil
0: mi?
1: mi? Evet.
0: Senin ilk albümünden, Takalardan aynı isimli parçayı dinledik. Birçok albümünden parçaları da dinletmeye çalışıyorum tabii ki. Şimdi sırada çılgın bir albüm var. Zıp çıktı. Nereden çıktı?
1: Zıp çıktı bir çiçek ismi
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: beyaz
1: değil
0: bir
1: mi?
0: çiçek, değil mi?
1: Evet, beyaz bir çiçek.
0: Bir bakarsın sabah çıkar,
1: Evet, ondan sonra
0: durup dururken.
1: kaybolur. Birdenbire 2-3 gün sonra kaybolur.
0: Evet.
1: Ondan sonra bilmiyorum, öyle güzel bir çiçektir.
0: Peki onun tarzı birazcık daha hızlı, daha neredeyse tekno.
1: Tekno, evet. Bir gün bir arkadaşımın evine geldim. Burada bir kule dibinde. Çok güzel yüksekte böyle uzun bir merdiven çıkışından sonra bir çatı katında çok güzel bir müzisyen evi.

0: Ben tatilde, tatile değil de işte böyle bilmiyorum ne için geldim. İstanbul'a arada bir geldiğim zamanlarda. Hangi tarih? 2003. 2003 adı plakta yaptık. Ben geçtim mikrofona. Bir parça yaptım. Onunla birlikte kaydet dedim. Gecenin böyle sıcaklığı, akşam üzeri kapkaranlık her taraf. Dolunay karşımızda. Deniz karşımızda. Çok güzel bir yerdeyiz. Ve ben başladım bu şarkıyı söylemeye. Şarkı değil de yani başladım.
1: İçinden
0: Böyle
1: geldi.
0: içimden böyle. Ben söyledikçe İstanbul'daki sessiz sesler şey oldu. Sessizliğe büründü. Tabii onları duyunca ben daha da çok aşka gelip
1: Coştun.
0: coştum. Böyle bir şey oldu. Spontane.
1: Zıp çıktı. Biz bu albümden sen anons et lütfen seçtiğimiz parçayı. Penisilin.
0: Penisilin. Yani bir Laz'ın penisilin. Penisilin. Penisilin ya.
1: Penisilin.
0: Penisilin.
1: Evet, yok edin beni diyor ama
0: Ben
1: şimdi
0: hiçim. Hiçlik.
1: hiçlik üzerine.
0: Üzerine, evet.
1: Evet. Çok temposu yüksek ve güzel bir parça, şaşıracaksınız. Dinliyoruz.

0: Uhu, bu nasıl bir parça ya? Nasıl bir parça bu? Süper, süper. Hakikaten süper. Yani içindeki o incelikli söylediğin şeyler. Penisilim ya, hakikaten. Evet. Selam, iyi ki geldin. İyi ki buradasın. Hakikaten. İyi ki ödülü aldın da geldin. Yoksa başka türlü gelemeyecektin galiba buraya.
1: Hayır, ben gelirdim de ben ödül almasaydım sen beni çağırmayacaktın.
0: Hayır, ben ama şimdi gel programa gel diye sana o kadar uzun yoldan Zoom'dan yapardık ama böyle tatlı olmazdı.
1: Evet.
0: İyi ki geldin tekrar. Tebrik ediyorum ve yaşam boyu başarı ödülü senin her devam zaman etsin. Devam etsin ve cumartesi günü. Evet, 4 Temmuz'da cumartesi günü senin konserin var İKSV salonda. Büyük bir heyecanla ve mutlulukla sana geleceğiz. Koşa koşa geleceğiz. Bu enerjinin ritmini orada görmek istiyoruz hep birlikte.
1: Yaşasın müzik.
0: Yaşasın müzik. Ve iyi ki yani hakikaten iyi ki bütün bu müzikleri yapmışsın ve elinden çıkmış. Şimdi vaktimiz daralıyor. Bir programın da sonuna geliyoruz. Bizi her nereden dinlediyseniz, dinliyorsanız dinleyicilerimize, destekçilerimize çok teşekkürler ve teknik masaya da teşekkür ederek.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Senem, iyi ki geldin da.
1: Haçan buradayım.
0: Çitmeyasın.
1: Çitmeyirim.
0: Çitme. Ama biz programı kapatmak zorundayız.
1: Tamam.
0: Ve güzel bir parçayla kapatacağız. Haydar ile kapatıyoruz. Son bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yok.
0: O zaman
1: bütün kalbimle dinliyorum. Sizler gibi.
0: Peki. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hepinize güzel günler diliyoruz.
1: Apaçık Radyo'dan teşekkür ederim herkese. Hepinize, dinleyicilere. Hoşça kalın. Kalbimle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ilgın Erarslan ve Ayşe Erarslan'a teşekkür ederiz.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba. Sizlerle bugün iklim krizi altında geleceği tehlikeye giren kahvenin son raporunu ekoloji profesörü Jadwinder Malhi'nin insan-doğa ilişkisi için önerdiği yeni ölçüm modelini, evcil kedilerin dışarıya bıraktığı patojen riskine dair bir çalışmayı, insan yapımı malzemelerin taş kavramını yeniden düşündürten örneğini, 350 Türkiye'nin Saros Körfezi'nde deniz altına indirdiği iklim pankartını, Türkiye'yi kavuran orman yangını dalgasını ve 15 sivil toplum örgütünün Çanakkale Cenal Termik Santrali genişletilmesiyle beraber ortak açıklamasını ele alacağız. İlk durağımız kahve. Nature'da yayınlanan geniş bir derlemeye göre bilim insanları iklim değişikliğinin Arabica ve Robusta gibi başlıca kahve türlerini nasıl tehdit ettiğini anlamak ve dayanıklılığını geliştirmek için yarışıyorlar. Etiyopya, Arabica'nın ana vatanı. Yükselen sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve mantar hastalıkları bölge çiftçilerinin geçim kaynağını sarsıyor. Araştırmacılar Coffea cinsindeki akraba türleri denemek, mevcut türlerden daha çok kahve almak için kimyasal ince ayarlar ve gen düzeyinde dayanıklılık çalışmalarına yönelmiş durumda. Kahve dünyanın olduğu kadar bilim ve gündelik yaşamında motorlarından biri konumunda. E.ON'da ekoloji profesörü Jadwinder Malhi, başarı ölçümlerimizin doğayı da içine alacak biçimde yeniden tasarlanması gerektiğini yazdı. Malhi'ye göre insan yaşamı doğayla yalnızca desteklenmiyor. Ondan doğuyor, onunla iç içe geçiyor, onunla besleniyor ve yerelden gezegen ölçeğine dek sayısız yolla ona bağlı. Malhi ve meslektaşları geçtiğimiz yıl doğa ilişkisi indeksi önerisini yayınladı. Birleşmiş Milletler bu göstergeyi yılda bir kez raporlamaya başlıyor. Malhi, insanlar ve insan dışı doğal dünya için birlikte canlanmanın mümkün olduğuna inandığını yazdı. Üçüncü haberimiz halk sağlığından. PLOS Pathogens dergisinde yayınlanan araştırma, dışarıda serbest dolaşan evcil kedilerin yaban hayatına verdiği zararın yanı sıra hayvan hastalıklarının insanlara geçmesine de yol açtığını gösteriyor. Üç araştırmacı en basit önlem, aynı zamanda en ekonomik olan ve insani olan gözetimsiz dolaşımı önlemek. İç mekan kedileri ve gözetimli dış mekan erişimi olan kediler daha sağlıklı, zenginleştirilmiş ve daha uzun ömürlü yaşamlar sürebilir diye yazdı makale. Öneri, hayvan refahını ve halk sağlığını tek bir çerçevede düşünmeye çağrıda bulunuyor. Dördüncü haberimiz jeolojiden ama sıradan bir jeoloji değil. Antropolojik jeomateryaller araştırmacısı John MacDonald, insan yapımı malzemelerin gezegenin her köşesine sızmaya başlamasıyla birlikte taş nedir sorusunun cevabının değiştiğini anlatıyor. İngiltere'nin bir sahil kasabasında pitoresk bir uçurumun çoktan kapanmış bir demir çelik fabrikasının lav benzeri cürufundan oluştuğu ortaya çıktı. Yazar bu örnek üzerinden insan çağında jeolojinin ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye davet ediyor. Sanayi mirasının doğaya sızma biçimi, klasik doğal yapay ayrımını da bu şekilde bulanıklaştırıyor. Türkiye'ye gelelim. 350.org Gerçek Sebep Fosil Yakıtlar kampanyası kapsamında Saros Körfezi'ne dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altına iklim krizi burada pankartı açtı. Yıllardır bölgede dalış yapan Ezgi Adanç, sıcaklık artışıyla mercanların beyazlaştığını, balık ölümlerinin arttığını, istilacı türlerin çoğaldığını ve Saros'daki doğalgaz limanının bölgeyi tahrip ettiğini söyledi. 350 Türkiye'den Ege Tok, ülkenin son 10 yılda fosil yakıt ithalatı için yılda ortalama 42 milyar dolar ödediğini, gazda %95, petrolde %83, kömürde %60 dışa bağımlı olduğunu hatırlattı. Tok, COP31'in ev sahibi Türkiye'ye önce kendi ev ödevini tamamlaması, kömürden çıkış için somut bir yol haritası hazırlaması gerektiğini ifade etti. Sıradan Türkiye'yi kavuran ormanlar var. 26 Haziran'dan bu yana 576 orman yangını çıktı. Yangınların büyük bölümü anız gibi tarım artığı yakımı, kaynak makinesi, kıvılcımı ve ihmal kaynaklı. İzmir'in Ali Ağa, Bornova, Menderes, Gazi Emir, Seferihisar ilçeleri, Manisa'nın Akhisar, Kula, Ahmetli mahalleleri, Hatay, Bolu, Adana, Bursa ve Bilecik büyük müdahalelere sahne oldu. Bornova'da 455, Ali Ağa'da 175 konut tahliye edildi. İstanbul Silivri'de yangının kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlendi. 2 kişi tutuklandı. 105 helikopter ve 27 uçakla müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne göre yılbaşından bu yana 3000'den fazla yangın oldu. Ve geldik programımızın son haberine. Eko IQ'dan 15 sivil toplum örgütü Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Cenal Termik Santrali'ne 1050 megawattlık yeni ünite eklenmesine yönelik yetkilendirme sürecine karşı ortak açıklama yaptı. 1320 megawattlık mevcut santral 2375 megawatta çıkarılmak isteniyor. Yani ikiye katlanıyor. Açıklamada COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un temiz elektriği ekonomilerin ve toplumların bel kemiği haline getirme ve karbonsuzlaşmayı hızlandırma söylemiyle Enerji Bakanlığı'nın tamamen ithal kömüre dayalı yeni bir termik santral projesine lisans vermesi arasındaki çelişki vurgulandı. Örgütler iklim liderliği iddiasının yeni kömür yatırımlarıyla bağdaşmadığını, ithal yakıta dayalı bir ünitenin hava kalitesi ve dışa bağımlılık açısından ağır bedeller getireceğini söyledi. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Ütun'a ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikte haftanın 3. dergisi başladım. Hepiniz hoş geldiniz. Temmuz'un ilk yayını yeni bir ayı, bir soul parçasıyla açtık. Bu akşam Harbiye'de, Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. The Sacred Souls'dan Running Away isimli parçaydı sizlere sunduğumuz. Dün akşam Marcus Miller konseriyle açılışı yapılan Jazz Festivali'nin, İKSV'nin Jazz Festivali'nin ikinci konserinde sahne alacak The Sacred Souls. Birazdan detaylarına bakacağız konserin. Evet, Jazz Festivali'nin getirdiği hareketli müzik sahnesinde olup bitenin bolca müzik eşliğinde sunuyoruz sizlere hafta başından bu yana. Sezon sonuna yaklaşmışken, yaza teslim olmuşken İstanbul açık havalarda, açık hava sahnelerde olup bitenlere göz atmayı sürdüreceğiz bu akşamda. Yayınımızda Jazz Festivali'nin yanı sıra Life Park'ta olup bitenler de var. Kasım ayından bir duyuru var ve Küçük Çiftlik Park'tan Mac DeMarco konseri bu akşamın ana gündemleri arasında kent takviminde en azından kendine yer buluyor. Saat 6.30'a kadar geçecek süreyi bu notlarla değerlendireceğiz. Salt'tan bir haber var, bunun dışında sizlere aktaracağımız Ankara Film Festivali'nden bir çağrı. Kısa bir bültende olsa notlarımız önümüzde. Şimdi bunlara geçmeden önce Açık Dergi'de kent takviminin yanı sıra neler duyacaksınız bir onu aktarayım sizlere. Köşelerimiz var tabii ki. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği kuşağı sizleri saat 18.45'te bekliyor. Agroekoloji üzerine özel yayınımız bu COP senesinde. İklim kriziyle gıda ilişkisini konuşmayı sürdürüyoruz kuşakta. Krizlere dayanıklı gıda sistemleri konusunda agroekolojinin önerdiği çözümlere odaklandığımız bu bölümde Hilal Elveri konuk etmekteyiz. Gıda hakkı konusunda uzun yıllardır çalışmalar sürdürüyor. BM, Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi Bilim Danışmanı, Danışma Kurulu üyesi kendisi, Kaliforniya Üniversitesi'nden hukuk profesörüm Hilal Elver bu akşam saat 18.45'te Tarlanın, Pazarın, Sofanın Geleceği kuşağına katılıyor. İklim krizi gıda hakkını nasıl etkiliyor? İklim krizine karşı dayanıklı sistemler kurulması yönünde agroekoloji nasıl çözümler öneriyor sorularının yanıtlarını duyacağız ondan saat 7'ye ulaşırken, kültür sanat gündemimizi geride bırakırken. 7 itibariyle müzikle sürecek yayınımız, müzik kuşaklarımız da daha doğrusu dönemler arası kanonlar ve karşı seslerde Hüsnü Kuruntu bölümleri sizleri bekliyor. Ve Tatim Etmiral bu yayın dönemi itibariyle kanonlar üzerine konuşmaya başladı. Bu akşam saat 7'de ölçü, uyum ve oran üzerine kurulu bir düzende Rönesans'ta dünyayı algılama biçimleri hakkında düşüneceğiz onunla. Evet, Parmigianino'nun bozulan formları üzerinden her kanonun kendi çatlaklarını ve karşı seslerini de yarattığını duyacağız. Hatim Etmiral'ın sunumuyla dönemler arası kuşa 64. yayın döneminde çarşamba akşamı yayında kendine yer buluyor. Peşi sıra Hüsnü Kuruntu var. Esra Önel hazırlayıp sunuyor bu kuşağı biliyorsunuz. Bugünün yapay zeka paniğine yönümüzü çeviriyoruz Hüsnü Kuruntu'da. Bir anda teknolojinin bizi yok edeceği korkusunu yaşarken diğer yanda yaşamak için ona nasıl entegre olmak zorunda kaldığımızı konuşuyoruz diyor Esra programa girizgah yaparken. Evet, insanlığın o bitmek bilmeyen onaylanma ihtiyacını ve herkesin kendi ekranında kurduğu o kişisel tanrı modelini irdeliyor bu akşam. Vay başımıza gelenler bölümünde Scalpel, Solvax, David Bowie ve Vitalik gibi isimlerin eşliğiyle bilim kurgu ve mitler arasından dolanıyoruz. Mutfaktaki kettle'dan şüphelenirken gecenin üçünde dertlerimizi prompt kutusuna nasıl dua gibi döktüğümüzde yüzleşeceğiz diyorlar. Kapanış kuşağımızda kaçırmayınız. Saat 7.30'da Esra Önel vay başımıza gelenler diyiverecek. Evet, kabaca böyle bir Temmuz tarihli yayınımızın akışı. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Jazz Festivali demiştik. Bu akşamın konserinin detaylarına hemen bakalım. Dün akşam açılış Marcus Miller'ın Miles Davis konseriyle gerçekleşti. Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önümüzdeki günlerde konserlerle dolu olacak. Bu akşam The Sacred Souls, yarınsa efsanevi rock müzisyeni Robert Plant İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkıyor. The Sacred Souls açılışta da bir parçayla yer aldı. Ekibin alameti farikaları, analog kayıt, 60'ların soul ruhu, yavaş tempo, eşlikçi Latin ritimleri, biraz Los Angeles Negros tadı, biraz 70'lerin İspanyol soul rüzgarı var müziklerinde. Birazdan hatta bir parçalarına daha yer vereceğiz. Evet, basçı Alex Garcia, davulcu Sal Samano ve vokalist Josh Lane'den oluşuyor
ekip, onların kayıtlarından bir diğer bölümde birazdan yayında işiteceğiz. Bu arada Lalom ekibi de bugün The Sacred Souls'un hemen öncesinde Cemil Topuz'da açık hava sahnesinde olacak. Bir başka soul ve funk ekibi The Los Angeles League of Musicians ismiyle tanınan enstrümantal üçlüden parçaları da dün akşam açık dergide dinlemiştik. İşte bu akşam Lalom ve The Sacred Souls akşamı Jazz Festivali kapsamında. Evet, yarın da Robert Plant ve Saving Grace grubunun konseri var. Ama onun hakkındaki bilgileri önümüzdeki dakikalara bırakalım. Zira son albümlerinden Saving Grace albümünden bir parça seçtik bile. Şimdi Life Park'a uzanma zamanı. Evet, bir Japon metal ekibi İstanbul'a geliyor. Baby Metal.

Evet, J-pop'un enerjisini metal rifflerle birleştiren ekip diye anlatabiliriz en basit şekilde galiba Baby Metal ekibini. Bu akşam İstanbul'da Life Park'ta konserleri var. İlginç bir performans olacağına şüphe yok. İzlenmesi de çok eğlenceli olacak şüphesiz. Ama yeni nesil bir grup olarak metal kitlesini ve müzikseverleri de ikiye bölmüş vaziyette. Olsun, dünya çapında bir fenomen. Baby Metal, Su Metal, Moa Metal ve Momo Metal isimli 3 kişiden, 3 kadın müzisyenden oluşuyorlar. Kendi isimlerini taşıyan albümlerini 2014'te yayınladıklarında Gimme Chocolate parçası küresel bir patlamaya dönüşmüştü. Aynı yıl kendi ülkelerinde Budokan Arena'ya tıklım tıklım doldurdular. Sonra da Wembley Arena'ya sıra geldi ve 2016'da orası sold out olduğunda artık global bir fenomen diyorduk Baby Metal grubu için. Evet, Life Park'ta bu akşam İstanbul konserini veriyorum Baby Metal. Müzikleri kadar görsel şovları da parçası aslında kendi kimliklerinin, zaten J-Metal'in ya da J-Pop'un da önemli bir kısmı bu görsellik şüphesiz. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım. Onların hitlerinden birini duymaya, işitmeye sürdürüyoruz. 1 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul'da hayli ilginç bir rock ve metal buluşması var. Baby Metal bugün Life Park'ta.

Evet, böyleydi. Baby Metal'den bir kuple duyduk. Kawaii Metal diye de adlandırılmakta yaptıkları müzik. Bu akşam epey bir insan toplayacaklar gibi gözüküyor. Biz Kadıköy'e uğrayalım da underground bir etkinliğe bakalım. İstanbul merkezli enstrümantal progresif metal üçlüsü Sovak bugün bir konser veriyor. Yeni, yani çok kısa süre önce duyuruldu. Gitarda Emre Kulan, davulda Onur Başkurt ve basta Kerem Tüzün'den oluşan bir ekip İstanbul merkezli enstrümantal progresif metal üçlüsü Sovak. Doğu ve Batı müzik unsurlarını ağır, doğaçlama odaklı bir sound içinde harmanlıyorlar, böyle tarif edilmiş müzikleri. Mistum isimli teklisini 2025 yılında yayınlamıştı grup. Kes, Kurban ve Helak gibi gruplardan tanınan müzisyenler de az evvel ismini andım. Bu akşam çok daha underground bir buluşmada Ağaç Ev'de onlar sahne alacaklar. Bu arada Kasım ayı için büyük bir metal konseri duyuruldu. Thrash Metal'in iki köklü grubu Creator ve Overkill aynı akşam İstanbul'da sahne alacak. Bu bugünün haberi. 40 yılı aşkın kariyerleri boyunca thrash müziğin birkaç kere yönünü değiştirmiş ekipler olduğunu söyleyebiliriz. Creator ve Overkill konseri de Volkswagen Arena'da Kasım ayında gerçekleşecekmiş. Biletler bu arada çok yakında satışa çıkıyor. Hatırlatırız herhalde. Biz şimdi metalden biraz çıkalım. Alternatif pop alanına bir bakalım. Evet, Mac DeMarco İstanbul'a geliyor. Onun duyurusunu eksik etmeyelim. Gerçi birazdan bir parçasını dinleyeceğiz. Detaylı bir şekilde orada anlatırım diye düşünüyorum. Şarkıcı, söz yazarı, multi-enstrümentalist ve yapımcı. Lo-fi müziğin efsanevi ismi Mac DeMarco. Küçük Çiftlik Park'ta yarın akşam bir konser verecek. Pazartesi günü bu konseri duyururken de söylemiştim. Bizim için yeri çok ayrı Mac DeMarco'nun müzikal kimliğinin yanı sıra Bazı Şeyler Bir Türlü Kapanmak Bilmiyor isimli Açık Radyo kampanyasının müziği Mac DeMarco'nun müziğiydi. Sağ olsun bize bunu hediye etmişti. O yüzden de Salad Days albümünden bir parçayı özellikle sizlere birazdan dinleteceğiz. Ama kentte dolanırken ajandanıza not almanız için yarın Küçük Çiftlik Park'ta Mac DeMarco büyük bir lo-fi ve alternatif pop buluşmasında sevenlerini beklemekte. Ne yapalım buradan? Evet, Dastas'a bir uğrayalım. Söyledim, Dastas ve Moda sahnesi henüz aktif olan, kapıları açık olan Ender diyebileceğimiz tiyatro alanı, şu günlerde sezon kapanmışken oralara bakıyoruz. Dün akşam 9-8'lik Kıyamet Dastas'ta izleyiciyle buluştu, duyurmuştuk. Bugün de Pera'da bir Lola isimli gösteri var burada. İşgal altındaki İstanbul'da bir kadının Pera'nın arka sokaklarında cazla iç içe geçen eğlenceli hikayesi. Tek perde ve 75 dakika. Evet, Pınar Göktaş'ın yazıp oynadığı, Buket Gülbeyaz'ın yönetmen koltuğuna oturduğum oyun 1921'de Avrupa'dan Pera'ya oyuncu olmak için gelen Lola Schönheit'in hayatta kalma mücadelesini canlı bir orkestra eşliğinde anlatıyordu. Sezonda da çok sevilmişti. Şimdi evet, sezon kapanışında Dastas da kendine bu akşam yer bulmakta. Kentten aslında etkinlik önerileri bu kadar ama birkaç haber var, onu aktaralım. Salt'tan bir haberi öne çekelim. Evet, güncel sanatın çok önemli bir ismi. Handan Börüteçen'in en kapsamlı sergisi 2023-2024 yılında Salt'ta yer almıştı. Hatırlayanlarınız vardır, konuşmuştuk o zaman da. Üç İç Deniz'in Ülkesi başlığını taşıyordu. Şimdi bu serginin ardından Handan Hanım'ın arşivi Salt tarafından dijitalleştirildi ve erişime açıldı. Evet, Börüteçen'in 40 yılı aşkın sanat pratiğine ayrıntılı bir bakış sunan bu özel arşiv saltonline.org adresinde bulunabilir. Koleksiyonda sanatçının 1980'lerde İstanbul ve Paris'te geçirdiği öğrencilik yıllarından çalışmanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışında katıldığı sergilere dair belge, küpür ve görseller yer almakta. Evet, heykel, enstalasyon, fotoğraf ve metinlerin Türkiye'nin kültür mirasıyla umulmadık bağlantılar kuran Börüteçen'in Kırgör enstalasyonu 1985'te 5. Yeni Elimler sergisinde başarı ödülüne layık görülmüştü. Mekana özgü üretimlerle önümüzdeki yıllar boyunca ilgilenmeye devam eden sanatçı Ay'a İrini'de bütün denizlerin içinden geç, sessizlik ve sığdır ötesini sunmuştu. Sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de yeryüzünün belleğini belki izlemiş olanlarınız vardır. Gömülü Gecemden Sabah isimli işini hatırlatalım. İstanbul'un
bilinen en eski kadın şairi Bizantiyonlu Moira'ya odaklı bir hikaye anlatıyordu burada Handan Hanım. Bu vesilede zaten kendisiyle buluşmuştuk. Sanatçı Moira'ya hak ettiği gönüllülüğü kazandırmak için İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilenen Azize Ödokya ikonasındaki elbisenin bir benzerini dikmişti. Et gösterişli taşlar yerine yok olmuş medeniyetleri çağrıştıran kırık çanak çömlek parçalarıyla süslemişti. İstanbul ve Venedik'teki Bizans yapılarında çekilen bir dizi hatıra fotoğrafında da hep bu elbise vardı. O zamanlar Eser Hep Özdemir'le birlikte açık dergiyi yaparken Handan Hanım'la Arkeoloji Müzesi'nde buluşmuş ve bir söyleşi kaydetmiştik. Halen İstanbul, Paris ve Kaş arasında çalışmalarını sürdürüyor Bülteçen'e. Arkeoloji, tarih, doğa ve kültür mirasının kesişiminde üretim yapmaya da devam ederken SALT tarafından, SALT araştırma ekibi tarafından dijitalize edilmiş arşivi şimdi herkesin erişiminde. Evet, archives.saltresearch.org adresinde bulunabilir artık Bülteçen'in çok kıymetli yapıtlarının dokümantasyonum bugün itibariyle elimize ulaştı bunun duyurusu. Mutlulukla hemen aktarıyoruz sizlere. Bu arada SALT araştırma bünyesinde derlenen ve 2 milyonun üzerinde belgeyi içeren bir arşivden söz ettiğimizi de belirtelim. Sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarını kapsayan bu arşivde tabii ki başka konulara ilgili izleyici için de her zaman erişimde önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor. Ankara Film Festivali'nden bir duyuru var. Bunu da ileteyim. Sonra The Sacred Souls'dan bir parça daha dinleyerek ilk yarım saatimizi kapayacağız. Evet, bu yıl 37. kez düzenlenecek Ankara Film Festivali. Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı tarafından organize ediliyor. Ulusal yarışma başvuruları bugün başladı. Ve 11 Eylül de son başvuru tarihi olarak ilan edildi. 12-20 Kasım tarihlerinde Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yer alacak festivalde ulusal uzun belgesel ve kısa film yarışmaları yer alacak. Evet, bugün itibariyle de başvurular ilgilisini beklemekteymiş. Şimdi müzik zamanının kentten notlarımızı sonlandırdık. Love Comes Easy isimli bir parça bekliyor siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini. Caz Festivali kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde izleyiciyle buluşacak R&B ve Soul efsanesi The Sacred Souls'dan hep birlikte dinliyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Chamber of Reflection. Çok bilinen efsanevi bir Mac DeMarco parçasını geride bıraktık. Yarın akşam canlı canlı bu parçayı dinleme imkanını bulacak İstanbullu müzikseverler. Kanadalı şarkıcı Zira Küçük Çiftlik Park'ta izleyici karşısına yarın akşam çıkıyor. Evet, Lo-Fi müziğin efsanevi ismi Epifonia organizasyonuyla bu konseri gerçekleştirecek. Yaptığı müzik tarzını Jazz Jazz olarak tanımlıyor Mac DeMarco. Bağımsız müzik sahnesine ilk olarak 2012'de adım atmıştı. O zamandan beri de 6 stüdyo albümü yayınladı. Pek çok festivalde sahne aldı. Bu yılsa Guitar isimli son kaydını dinleyiciye sundu kendisi. Evet, eğlenceli, umursamaz, belki de biraz gamsız diye anlatmış Epifoni ekibim. Efsanevi Mac DeMarco'yu Apaçık Radyo'da bu akşam bir parçasına yer verdik. Bir parçaya daha yer verdik. Hafta başından bu yana heyecanla bekliyoruz. Açık Radyo'nun bazı şeyler kapanmak bilmiyor reklam kampanyasının müzikleri de Mac DeMarco'ya ait o meşhur videomuzun, mini filmimizin. Dolayısıyla İstanbul'da olması ayrıca heyecan verici DeMarco'nun. Şimdi Robert Plant zamanı Soul of a Man isimli bir parçayla uğrayacağız onun külliyatına. Saving Grace albümünden bir kayıt bu. Zira Robert Plant yarın akşam Saving Grace'ten parçalar seslendirmek üzere Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yer alacak. Evet, Jazz Festivali'nin uluslararası konuklarından bir diğeri Robert Plant. Led Zeppelin'in söz ve ses hazinesi demiş İKSV ekibi Robert Plant için, çok güzel bir tabir. Tüm dünyada ses getiren yeni grubu Saving Grace de festivale konuk olmaya hazırlanıyor. Saving Grace'i albümde de eşlik eden Suzy Dian'ın tabii ki burada olacağını da belirtmek isterim. Folk, country, blues ve gospel etrafında usulca gezindiği bir albümü Robert Plant'in bu. Suzy Dian'la birlikte müthiş bir ikili performansa, vokal performansa imza atıyorlar. Dünyanın çok farklı yerlerinden telli, temelli diyebileceğimiz müziklere, folk müziklere ilgisi malum Robert Plant'in. Afrika coğrafyasıyla çok uzun yıllarda ilgilenmişti solo kariyeri boyunca. Saving Grace de birlikte de işte Amerikan yerli müziğinin diyelim çeşitli hallerini ondan duyuyoruz. Folk, country, blues ve gospel etrafında bir Robert Plant gecesi 2 Temmuz Perşembe akşamına tarihleniyor. Açık Dergi'de şimdi buna hazırlık mahiyetinde Soul of a Man sizlerle buluşacak. Evet, Robert Plant'le yayınımız devam ediyor.

Şirce Diyen ve Robert Plant'in yorumuyla Soul of a Man dinlettik sizlere. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi programında bir Blind Willie Johnson bestesiydi bu. Yarın akşam Harbi Açık Hava sahnesinde seslendirilecek kayıtlardan sadece birisi. Evet, Jazz Festivali'nin konukları arasında yer alıyor efsanevi müzisyen Robert Plant. Şimdi mikrofonu köşemize bırakmadan önce, yani tarlanın, pazarın, sofanın geleceğini duymadan önce bir parça daha dinlemeye vaktimiz olduğu ortaya çıktı. Bunu da Sovak dinleyerek değerlendirelim istedik bu aralığı. Bu akşam Kadıköy Ağaç Ev'de sahne alacak enstrümantal progresif metal ekibi Midsom isimli parçalarıyla şimdi radyonuzda.

0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Merhaba, yeni bir Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği programında yine birlikteyiz. Ben Oya Ayman. Hepiniz hoş geldiniz. Bu programda üretimden tedariğe ve tüketime kadar uzanan gıda zincirinin paslanmış halkalarını nasıl onarabiliriz? Herkes için sağlıklı, adil sistemler nasıl kurabiliriz? Hem ekolojik hem de ekonomik açıdan hem üreticiyi hem de tüketiciyi nasıl güçlendirebiliriz? Bunları konuşuyoruz. Sözü fazla uzatmadan bugünkü konumuzdan bahsetmek ve konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Bugün iklim değişikliği ve gıda sistemleri arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi günümüz endüstriyel gıda sistemleri iklim krizinin öncelikli nedenlerinden biri. Öyle ki iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salımının neredeyse üçte biri gıda sistemlerinden kaynaklanıyor. Yani sentetik gübre üretiminden tutun da gıdaların kilometrelerce öteden taşınmasına kadar pek çok uygulama karbon salımına neden oluyor. Gıda sistemleri iklim krizinin hem faili ama aynı zamanda mağduru. Çünkü iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları, kuraklık ve seller pek çok ürün kaybına neden oluyor. Çok ciddi boyutlarda bu ürün kayıpları. Bu kayıplar çiftçileri yoruyor, bezdiriyor. Aynı zamanda çarşıya, pazara pahalılık olarak yansıyor. Şimdi bu konuları konuşmak üzere gıda hakkı, gıda sistemleri, iklim-gıda ilişkisi konularında çalışan Profesör Doktor Hilal Elver konuğumuz. Kendisi 2014-2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü ve 2021-2026 yılları arasında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Komitesi Yüksek Bilim Komitesi üyesi olarak görev yaptı. Hilal Elver halen Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi Bilim Danışma Kurulu üyesi ve Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Profesörü olarak araştırmalarına devam ediyor.
3: Hocam hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun.
3: Katıldığınız için çok teşekkürler. İsterseniz hemen başlayalım. Süremiz çok az. İklim krizi gıda hakkını nasıl etkiliyor diye sorarak başlayayım.
4: Tamam. İklim kriziyle gıda hakkı veya daha genel anlamda gıda güvencesi arasındaki ilişkiden söz ediyorsak, öncelikle fosil yakıtlarla gıda sistemleri arasındaki bağı incelememiz gerekiyor. Çünkü 20. yüzyılın ortalarında Yeşil Devrim adı altında Amerika'daki bilim adamları tarafından ortaya atılan ve Archlard

0: çözüm bulunacağı iddiasıyla gelişmekte olan ülkelerde uygulanan, ki bunlar arasında Hindistan, Filipinler, Meksika, hatta Türkiye de var. Bu etki hissedilen bu sistem tarımda verimi arttırmak amacıyla aşırı kimyasal gübre ve su harcamaları ile ciddi bir ekolojik krize de neden oldu. Bununla birlikte aynı zamanda tarım sistemlerinde, gıda sistemlerinde aşırı kimyasal kullanımı da bir araya getirdi. Şimdi her ne kadar bu daha sonra terk edildiyse de çok kritik aldı. Birçok üretici geleneksel yöntemleri bir tarafa bıraktı. Organik gübre kullanımını azaltarak kimyasal gübrelere geçti. Şimdi bu da önemli çevre sorunları neden olduğu gibi tabii sağlık konusunda da çok ciddi sorunlar ortaya çıkardı. Açlığı da zaten ortadan kaldırmadı. Daha sonra da iklim değişikliğini doğrudan etkisi altına alan sera gazlarının salımı ortaya çıktı. Çünkü bu 1960'lardaydı. Daha sonra bu iklim krizini de etkiledi daha sonraki yıllarda. Aslında tarımda sera gazı salımı sizin dediğiniz gibi üçte bir gibi bir paya sahip olduğu ölçülüyor, söyleniyor, yazılıyor ise de daha büyük bir paya sahip. Çünkü biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Çünkü tarım bütünüyle petrokimya sektörüyle bağlantılı hale geldi. Sadece agrokimyasalları ile değil, plastik kullanımını, paketlemeyi falan ortaya koyduğumuz zaman çok yüksek seviyelere çıkıyor. Gıda sistemlerinin sera gazı etkisi ne düşünürsek. Şimdi bu durum iklim sözleşmesi toplantılarında da ancak son yıllarda konuşulmaya başladı. Son 5-6 yıldır ufak tefek orada burada konuşulmaya başladı. COP28'de de tarımda fosil yakıtlardan kaçınılması gerektiği kararı alındı ise de fazla bir yol alınmadı. Fazla bir yol alınmamasının sebebi aslında agro business yani agro tarım şirketlerinin ciddi lobi aktiviteleri olması yüzünden, hatta bu lobiler bizim tahmin ettiğimizin de üzerinde, mesela petrol lobilerinden falan daha da kuvvetli olmaya başladılar. Fosil yakıtlara en çok bağımlı olan ise endüstriyel tarım ve daha doğrusu aşırı proses edilmiş, aşırı işlenmiş gıdalar. Bunların raf hayatları uzun, ucuz gıdalar biliyorsunuz. Tarımsal emtialarla üretiliyorlar ve dünyanın her tarafında gönderilen bu gıdalar maalesef sadece iklim değil, bizim sağlığımızı da tehdit etmeye başladılar.
1: Hocam burada tam da bütün bu tehditler konusunda o zaman biraz çözüm önerilerinden ve agroekolojinin bütün bu sorunları nasıl çözümler ürettiğinden biraz nasıl çözümler önerdiğinden bahsedebilir misiniz?
0: Tamam.
1: İklim ve krizine karşı dayanıklı sistemler kurulması konusunda.
0: Tabii bu sorunlar çok büyük, çok detaylı. Hatta en son İran Savaşı'nda, Hürmüz Boğazı Savaşı'nda bunu çok açık olarak gördük. Nasıl bu tür tahmin etmediğimiz bağlamdaki sistem bizi etkiliyor. Peki ne yapmalıyız? Her şeyden önce enerjide, fosilde yeşil enerjiye, yani rüzgar ve güneş enerjisine geçilmesi kesin şart, bütün dünyada olduğu gibi. Agro kimyasalları da bir tarafa bırakıp agroekolojiyi kullanmamız gerektiği son derece önemli. Agroekoloji bize yerel gıda sistemlerini öncelemek iddiasıyla ortaya çıkıyor ve doğru. Yani biz kendi kendine yetme modellerine geçmemiz lazım. İthalata yönelik politikalarla bizim hiçbir biçimde, ben milli açıdan bakıyorum, Türkiye'de bu ne yapılabilir? Hatta Türkiye'nin coğrafi bakımından, ekolojik sistemi açısından da çok güzel bir ortamda olduğunu, ama aynı zamanda iklim krizinden de çok etkileniyor düşündüğümüz için agroekolojinin son derece önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Bunu mutlaka artık devlet politikası haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü gıda sistemlerini tek başımıza bizim bizim yerel halk olarak ya da sivil toplum örgütleri olarak bunları tanıtabiliriz, gösterebiliriz, önemini söyleyebiliriz ama devletin katkısı olmadan, devletin çeşitli teşviklerini kullanmadan agroekolojinin daha yararlı bir biçimde, etkili bir biçimde Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde endüstriyel tarımı yok edebilecek seviyeye ulaştığını düşünemiyorum. Çünkü endüstriyel tarım son derece kuvvetli. Bunlar sadece bir elin parmağının sayılacağı kadar kuvvetli ve güçlü şirketler, hepsi birbiriyle bağlantılı ve karar mekanizmalarında da son derece etkililer. İşte o nedenle agroekolojinin, mesela diyelim ki Dünya Tarım Organizasyonu FAO'da ne kadar agroekolojiye önem veriliyor, ne kadar büyük tarım şirketlerinin etkisi var gördüğümüz zaman, bütçelerine de baktığımız zaman, projelerine baktığımız zaman agroekolojinin çok küçük bir yer kapladığını görüyoruz. Bu aslında çok üzücü bir şey. Bu sözde bir anlam taşıyor. Yani daha yerele aktiviteye indirememişiz. Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkürler. Gerçekten de bu topyekün aslında bir değişimi öngörüyor. Üretimden tedariğe ve tüketime kadar, ama dediğiniz gibi karar vericilerle, şirketlerin kendi dönüşümlerini bir şekilde hayata geçirmesiyle ancak onların da katılmasıyla, yoksa sadece sivil toplumun çabasıyla, sadece üreticilerin, sadece tabii tüketicilerin burada çok büyük bir gücü var, seçme özgürlüğünü kullanarak, seçme hakkını kullanarak. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Aslında bu konu elbette 10 dakikaya sığdırılamaz ama sanırım birkaç program daha yapmamız gerekecek. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler
0: aslında
1: ve katkılarınız için.
0: Bunun üzerinde çok fazla düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten siz dernek olarak bunu yapıyorsunuz ama daha fazlası çok daha önemli ve gerekli. Çok teşekkür.
1: Elbette hocam. Çok teşekkürler katkılarınız için. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programın arkasında, arka planında Buğday Derneği'nin sevgili iletişim ekibi ve iletişim gönüllerinden oluşan ekibe de çok teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Hepiniz sağlıcakla kalın, keyifle kalın, hoşça kalın.
2: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
3: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
4: Açık Dergi.
5: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Seslere hoş geldiniz. Ben Hatimet. Bugün Rönesans üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Böyle bilgi bombardımanı olsun istemiyorum. Haliyle sanat tarihi çerçevesinde konuşacağım için ve konuğum olmadığı için resimler göstererek konuşmaya alışığız bu alanda. Resimler gösteremeyeceğim için biraz böyle çerçevesini geniş tutarak sohbet etmek istiyorum açıkçası. Hiç bugüne kadar, bu programa kadar söylememiştim. Şimdi de söylemek isterim. Yorumlarınız, eleştirileriniz, katkılarınız olursa mesaj atmaktan çekinmeyin lütfen. Çünkü 20 dakikaya sığdırdığım, sığdırırken hangi detayları alsam, ne konuşsam, bunu nasıl dışarıda bırakırım gibi kendimle ilgili çok sıkıntılar yaşıyorum programı yaparken. Yani tatlı sıkıntılar tabii de. Ama sizden de geri bildirim gelirse güzel olur benim için. Rönesans üzerine ne konuşacağım diye düşündüm. Bu yine iki bölüm olacak. Abartmazsam üç bölüm yaparım belki. Üç konukla. Bugün tekim ve bugün müzikle ilgili hiç konuşmayacağım. Konuğum olacak çünkü bir sonraki hafta. Rönesans konuşurken sanat tarihindeki büyük başyapıtlar ya da ünlü isimler üzerinden konuşmak istemedim bugün. Rönesans'ı anlamanın en iyi yolu çünkü onu sadece bir sanat akımı olarak görmek değil, onun etrafında biraz dolanmak. Kelimenin anlamı, Rönesans kelimesinin anlamı Fransızca kökenli yeniden doğuş demek. Hepimizin bildiği gibi sıkça, hatta ortaokuldan beri. Peki neyin yeniden doğuşu Rönesans? Sanatın mı, bilimin mi, insanın mı ya da hepsinin mi? Bu hikaye bir anda başlamıyor elbette. Arkasında yavaş yavaş biriken büyük kırılmalar var. Mesela uzun uzun bahsedemeyeceğim ama 14. yüzyılda Avrupa'da ciddi krizler yaşanıyor. Veba salgınları, savaşlar, kilisenin otoritesinin sarsılması ve ciddi şekilde kırılması, feodal düzenin de böyle çözülmeye başlaması gibi bir sürü şey sayabiliriz. Bu krizlerle beraber insanlar bazı temel sorularla baş başa kalıyorlar. Aslında Rönesans deyince bu temel insanın sorgulayışının, sormasının bir başlangıç noktası demek doğru olur bu dönem için. İnsan nedir? Bilgi nedir? Bilginin kaynağı nedir? Dünyayı anlamanın tek yolu gerçekten dini açıklamalar mıdır gibi sorular geliyor. Bu sorular çok önemli ve çok da büyük sorular o dönem için. Ve böyle bir yerden doğuyor Rönesans. Bir yanda işte Kuzey İtalya'daki şehir devletleri de güçleniyor. Floransa, Venedik, Milano gibi. Ticaret büyüyor, bankacılık başlıyor, yeni bir zengin sınıf ortaya çıkıyor en önemlisi. Medici ailesini düşünelim mesela. Bugün sponsorluk, yatırımcı dediğimiz şey en yakın şey Medici ailesi. Yani öyle bir patronaj sistemi kuruyorlar. Sanatçıları, bütün heykeltıraşları, ressamları, mimarları, düşünürleri destekliyorlar döneminde. Sanat artık yani kilise için üretilmiyor. Bu çok büyük bir değişim. Bir başka önemli şey de antik dünyaya dönüş. Aslında yeniden doğuş. Bu kelime anlamıyla yani sıfırdan doğuş, yeniden doğuş. Bir şeye yeniden başlamak. Belki de Rönesans'ın tam kalbi burada. Antik kiteye dönüş gibi bir şey yani buradaki anlamı. Çünkü ne yapıyorlar? Rönesans düşünürleri geleceği kurmak için geçmişe yöneliyorlar. Platon, Aristoteles, Cicero, Vitruvius yeniden okunuyor. Zaten bildiğimiz gibi 1453 sonrasında Konstantinopolis'in de düşmesiyle Bizans Fransızlı bilginlerin İtalya'ya taşıdığı el yazmaları ve bunların çevirileri bu dolaşımı hızlandırıyor. Ardından matbaa, Johannes Gutenberg'in buluşu, bilginin artık çok hızlı yayılması. Kısaca her şey aynı anda, aynı seviyeyle yükseliyor, değişiyor ve yenileniyor daha doğrusu. İnsanın kendine bakışı da değişiyor böylelikle. Rönesans'ın belki de yani merkezi noktalarından birisi bu. Artık insan Tanrı'nın yarattığı pasif bir varlık değil, dünyayı anlayabilen, ölçebilen, dönüştürebilen, yaratıcı olabilen bir özne durumuna geliyor. Bu yüzden mesela Rönesans'ta portre sanatı patlar, çok yükselir, anatomi çok daha fazla çalışılmaya başlanır. Yani daha doğrusu anatomi çalışılmaya başlanır. Birey önem kazanır, sanatçı birey olur artık. Ve sanatçının anlamı, yani zanaatkar olmaktan çıkıp entelektüelle dönüşür sanatçı. Bu dönüşümün erken haberciler arasında vaktim el verir diye düşünüyorum. Geç orta çağ, çok erken Rönesans, geç orta çağ diyeceğimiz iki ressam mesela Giotto ve Masaccio var. Giotto'nun Ölü İsa'ya Ağıt. Bu arada ben bu işte tabii ki mecburen birkaç eser ismi söylemek durumundayım ama programı dinledikten sonra podcast'ten dinleyen olursa elbette bu eserlere kolayca bakabilir dinlerken. Ölü İsa'ya Ağıt mesela baktığınızda görürsünüz orta çağın o şematik biçiminden vazgeçilmiş figürlere orada bir duygulanım, yani bir üzgün mutsuzluk ağıt duygulanımı olan naturalizm geleneğinin böyle en erken örneklerinden birisidir. Bu çok önemli Rönesans için. Orta çağın bitişi ile ilgili konuşursak mesela bu eser çok önemli. Figürler bir ağırlık kazanır, yani mekan algısı tam anlamıyla değil ama başlangıcıdır mekan algısının. Artık oradaki figürler de bir iki boyutlu bir düzlemde serpiştirilmiş figürler olarak görünmez, mekanın kendisinin üzerinde bulunan figürler olarak var olur. Şimdi Rönesans'ın en güçlü kanonlarından diyeyim, kavramlarından birisini konuşalım: perspektif. Perspektif dediğimiz şey, yani Rönesans deyince uzun uzun konuşacağımız bir kavram. Çünkü sadece resim tekniği değil perspektif, bir bakış biçimi. Latince anlamı, yani Latince kökenli bir kelime ve içinden bakmak, net görmek anlamına geliyor. Ama burada mesele sadece görmek değil, görmeyi düzenlemek, dünyayı, Rönesans'ın başlattığı o dünyayı ve devam ettireceği belirli bir mantık içinde görmek ve inşa etmek. Yani sonucunda özne ile yapıt arasında bir dil inşa etmek bu perspektifle. Ne demek perspektif peki? Tek bir bakış, tek bir göz, kaçış noktasının olduğu ve bütün çizgilerin, noktaların, bakışın o merkeze doğru kaydığı bir şey düşünün. Resmin düzleminde hepimizin bildiği çok genel geçer açıklamasıdır bu. Floransa ve Bağdat kitabını çok öneririm bununla birlikte. Yani Panofsky'nin kitabı, Erwin Panofsky'nin Perspektif Simgesel Bir Biçim'di galiba ismi. Onun yanında Floransa ve Bağdat kitabı Hans Belting'in, orada mesela sadece teknik bir şey değil, aynı zamanda kültürel bir seçimdir perspektif der. Bu çok önemli bir cümle tabii ki. Çünkü perspektif bize yalnızca resim yapmayı öğretmiyor, dünyaya nasıl bakacağımızı da öğretiyor. Bir Rönesans gözü öğretiyor, yani Avrupa bakışı daha doğrusu. Mesela özellikle Filippo Brunelleschi bu tekniği doğrusal perspektif olarak sistemleştiriyor. Artık bununla birlikte bir ölçü birimi hayatın içine girmiş oluyor. Mesela özellikle Rönesans insanının, yani Rönesans insanı demeyeyim, o ayrı bir şey olacak ama Rönesans döneminde yaşıyor olsaydık ölçü birimleriyle çok alakadar olurduk. Artık gündelik hayatımızın bir parçası sayılırdı. Sayılabilir olmak, ölçülebilir olmak, her şeyin hizalanması, bütün çizgilerin merkeze akması, bir teknik olarak değil, sadece sembolik bir biçim olarak da. Yani bir çağ dünyayı nasıl düşünüyorsa resim de onu öyle yansıtacak şekilde bir görgü, görüş ortaya çıkıyor Rönesans'ta. Böylelikle aslında şöyle şunu yapmış oluyor Rönesans, insanı merkeze yerleştiriyor. Daha doğrusu insanın gözünü merkeze yerleştiriyor. Eskiden ne vardı? Orta çağda bahsettik. Tanrı'nın gözü, Tanrı vardı, aşkın olan vardı. Şimdi merkezde bakan bir göz var, insan gözü var, bir özne var. Bu büyük bir kırılma. İşte bu kırılmanın mesela vücut bulmuş hali resim sanatında bildiğimiz gibi Da Vinci olacak. Onun gibi bir sürü daha ressam var. Dediğim gibi bu bölümde onlarla ilgilenmeyeceğiz. Şimdi orta çağın gözünü Tanrı'ya çevirerek uzun süre ihmal ettiği doğa artık Rönesans'ta görülür oluyor, sahneye çıkıyor ve dünyevi olanı tekrar önemli saymaya başlıyor. Ve yeniden doğuş isminin anlamındaki yeniden doğuşu simgelerken de kendisini doğaya açılarak ifade ediyor Rönesans. Dönemin bütün sanatsal ifadeleri ve imgeleri aslında bu doğa üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi perspektif kavramıyla figürlerin hacim kazanması, resmin yüzeyinde bir yer edinmesi, az önce de bahsettiğim gibi mekansal algı oluşması ve bunlarla beraber bir naturalizm anlayışı gelişiyor ve inanan izleyici ortaya çıkarılıyor. Perspektif burada şimdi devreye girecek kültürel olarak. Yani resme ortak ediliyor inanan izleyici. Bu bakış ve ortaklık meselesi bireyciliği de, izleyici olmayı, insanı kendine baktırmayı da işaret ediyor aynı zamanda. Kısacası bu oluşan kanonda diyeyim, Tanrı göklerden iniyor bir insan suretiyle, yere inerek hayatın ve gerçek doğanın, gördüğümüz doğanın, içinde yaşadığımız doğanın içine karışarak alıcısına oradan sesleniyor. Rönesans der ki yani resim görüleni gösterir. E peki görülen ne? İşte o görülen, görüleni göstermek Rönesans'ın da, Rönesans sanat üslubunun da bir gayesi aslında. Peki her dönem kendi sanatının üslubunu yaratır ve kanonlar statik değildir demiştik. Hareket eder, yerinden oynatılmaya müsaittir, yıkıma müsaittir en azından. Plastik sanatlar ve müzikte bunu söyleyebiliyorum. Şimdi aynı dönemde Rönesans'la birlikte başka bir ressama bakalım. Yani Leonardo'yu biliyoruz. Dengeyi, oranı, aklı, perspektifi biliyoruz. Bu muhteşem üçlü ve kurallı bir matematiksel sanat üslubunu biliyoruz. Ama bütün ressamlar elbette ki böyle değil. Bosch mesela. Başka bir ressam Hieronymus Bosch, Bosch'a baktığımızda aynı çağda yaşadığını inanması çok zor. Bir tarafta Leonardo denge, oran, akıl, perspektif kurarken diğer tarafta Bosch resmiyle bize kaosu, kabusların olduğunu, olabileceğini, canavarların varlığını, melez yaratıkları anlatmaya çalışıyor. O özellikle Dünyevi Zevkler Bahçesi'ne baktığınız zaman bu resimde insanı biraz olsun rahatsız edici şeyler var. Çünkü resme baktığınızda hiçbir şey tam güvenli değil. Perspektif var gibi ama stabil değil. İnsan figürleri var, çok var hem de, kalabalık bir resim ama ideal figürler değil. Ki Rönesans dediğimizde ideal figür, uyum ve ölçü anlamamız gerekirken Bosch 16. yüzyılda bu böyle bir resim yapabiliyor. Düzenli olmayan, kurulmuş, ayakları yere basmayan bir dünya düzeni var Bosch'un resminde. Sanki Bosch bize oradan diyor ki insanı merkeze koyduk, koyabilirsiniz. Ama insan sandığımız kadar rasyonel bir varlık değil. İçimiz hala kaoslarla dolu. Arzularımız var, günahlarımız var, hala var, korkularımız var. Bu size neyi anımsattı mesela? Platonik olmayan, platonik olanın karşısında duran Dionysos kültündeki gibi adeta. Direkt bunu böyle eş zamanlı da okuyabiliriz. Rönesans'ın o kurduğu rasyonel perdenin arkasını gösteriyor gibi Bosch bize. Bu aslında Bosch'tan sonra, yani bu çatlak manierizmle birlikte çıkıyor Yüksek Rönesans'ın devamında. Michelangelo'yu da burada örnek veririz. Geç dönem işlerini kısa bir köprü olarak bile düşünebiliriz. Düşünürüz yani barok için. Özellikle Son Yargı eserinde Rönesans'ın dengesinin artık sarsıldığı, eşitliğin, ölçünün, uyumun dahi olmadığı gergin ve sıkışmış bir mekan, bedensel yani figürlerin bedenleri çok uyumsuz, bir huzursuzluk var yani. Bir de Parmigiano'yu örnek göstermek istiyorum bu konuşmada. Rönesans'ta tam böyle herkesin, yani Rönesans'ın konuşurken kusursuzluktan bahsederken Parmigiano adeta böyle o uzun boyunlu Meryem eseriyle kusursuzluk sandığımız, yani daha doğrusu kusursuzluk sandığımız kadar ilginç değil, sandığımız kadar iyi değil der gibi Rönesans sahnesine çıkıyor böyle. İlk bakışta gördüğünüzde o eser bir Meryem resmi, klasik bir Meryem resmi evet, ama biraz baktıkça garipleşiyor. Meryem'in boynu upuzun, neredeyse kuğu gibi uzun, eli anatomik olarak imkansız biçimde yine uzuyor. Bebek İsa'nın bedeni hiç ideal bir beden değil. Çocuk mu, bebek mi, yoksa neredeyse ergen bir çocuk mu, belli olmayan arada bir beden. Arkada sütunlar var ama hiçbir şey tam oturmuyor. Rönesans kanonunun o kutsal üçlüsü dediğimiz üçgen şeması ve kutsal üçlüsü, yani kutsal üçlüsü değil daha doğrusu, üçgen şemasında ideal anatomi, mükemmel oranlar, rasyonel bir mekan Parmigiano'da tamamen bozulmuş durumda. Şimdi ben bunu kanunu kıran, ihlal eden bir örnek olarak söylemek istemiyorum. Söylemiyorum daha doğrusu, ama burada çok da bilinçli yapılmış bir şey var elbette ressam tarafından. Çünkü yani gerçeği taklit etmek değil mesele artık sadece. Duyguyu da işin içine katmak, duyguyu büyütmek. Görünür olanı artık yani gergin olmayı da görünür olana katmak diyebiliriz. Belki güzelliğin de yalnızca dengede olmadığını göstermeye başlamak bu belirimden sonra sanatçıların. Ve bugün bence hala sormamız gereken soru da şu, değil mi? Kim bakıyor? Merkez kim? Nereden bakılıyor? Mesela çok güncel bir şey geldi aklıma. Mizah. Kime göre mizah diye sorabilir miyiz? Mizahın bir köşesi, ucu, sınırı var mıdır? Varsa nedir mesela? Eğer bakış açısı bir merkeze bağlı ve sabit olmaya zorlanıyorsa evet vardır. Mizahın şekli de, şemali de, rengi de, kuralı ve içinde taşıdığı kurallar silsilesi de. Ama bu kuralları koyan güç, sistem, güç, neyse, iktidar, her neyse, o da çizdiği sınırlar içinde kalmayıp taşan mizahın karşısında gülmesini tutamaz. Nitekim tutamazsın, çünkü yaşama içkin her şeyde bu taşan, sıyrılan, sivrilen, akan ve şekle girmek zorunda olmayan mevzular vardır. Bunu tutamazsın. Bu yüzden perspektif meselesi hala çok güncel. Sadece resimde değil yani, işte sinemada, fotoğrafta, mimarlıkta, gündelik hayatımızda. Merkezdeki kim görünür, kim görünür, kimin gözünden bakılıyor, kim dışarıda kalıyor. Belki bu yüzden Rönesans bugün hala bitmiş bir hikaye değil, çok güncel bir hikaye. Damarları daima uzayan, genişleyen bir hikaye. Çünkü o dönemde kurulan kanonlar hala yaşıyor. Ama şu da var, kanon dediğimiz şey de hiçbir zaman kusursuz, yekpare bir blok değil. Yani içinde her zaman çatlaklar var. Boşta da bu çatlak kabusa dönüşüyor, Parmigiano'da da deformasyona dönüşüyor. Belki de en ilginç sesler tam o çatlaklardan yükseliyor. Sanat tarihini bu taraftan okumak da çok önemli. Bu detaylarda okumak da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi bugün bir perspektifi merkeze alarak bir sohbet gerçekleştirmek istedim kendi kendime ve sizlerle. Gelecek hafta bir konuğum olacak. Onunla tamamen müzik konuşacağız. Rönesans deyince, perspektif deyince, yani her şeyi anlatmak mümkün değil. Dışarıda kalan çok önemli şeyler var. Ama umarım bu böyleydi, ben de bunu böyle düşünüyordum ya da bu konu hep detaydır ama çok ilgimi çekiyordu dediğiniz yerleri yakalamışsınızdır. Ben bugün size Rönesans döneminden bir eser dinletmeyeceğim. Niyeyse aklıma bir anda tekrar Rönesans'ta bu Hans Belting'in falan kitaplarını incelerken aklıma Peik'in Gamsız Öküz şarkısı geldi. Her yer Roma ya çıkmaz diyecek. Bu bölümü bu şarkıyla sonlandıracağım. Gelecek hafta görüşmek üzere.

0: dönemler arası. Kanunlar ve karşı sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
4: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
5: İyi akşamlar. Hüsnü Kuruntu'nun 5. bölümü Vay Başımıza Gelenlere hoş geldiniz. Yıllardır mutfak tezgahındaki kettle'a bakıp, kettle'ın ışığına bakıp acaba bu kettle bir gün bana hükmedebilir mi diye bir paranoya ile yaşadık. Şimdi kapital tamamen yapay zeka üzerinden yeniden şekilleniyor ve bu teknolojiye entegre olmak, ekonomik olarak ayakta kalmanın temel şartı gibi görünüyor. Bir yanda bizi yok edeceğinden korkulan bir teknoloji, diğer yanda yaşamak için ona tamamen entegre olmak zorunda kalan bir dünya. Tam anlamıyla vay başımıza gelenler. Peki popüler kültürün, piyasanın, yani modern insanın zihnini meşgul eden bu. Yapay zeka acaba bir gün bilinç kazanacak mı? İşte CERN'ü o yüzden mi kapatıyorlar? Bizi köleleştirecek mi? Anlatısı nereden besleniyor? Aslında bugün yaşadığımız panik ve kaçınılmaz entegrasyon sancısı, bilim kurgu sinemasının ve edebiyat literatürünün en görkemli şaheserlerinden biri olan Battlestar Galactica evreninde muazzam bir biçimde tasvir edilmişti. Hatta sadece orada değil ya, Battlestar Galactica'nın beslendiği çok daha fazla film ve edebi eserde de zaten aynı esinlenme var. Hatırlayalım. İnsanlık teknolojik olarak o kadar ilerliyor ki kendi işlerini görsün diye Cylon'ları yaratıyor. Bu Matrix'te de aynı şekilde. Fakat sistem o kadar kompleks bir hale geliyor ki bu makineler zamanla organik bir evrim geçirip insan formuna, yani humanoid yapıya bürünüyorlar. Dahası bilinçlerini ve hafızalarını ölüm anında tamamen yeni bir bedene aktarabilen resurrection, yani yeniden dirilme teknolojisini geliştiriyorlar. Anlattaki bu detay çok önemli. Çünkü bizim bugün dijital bir akıl karşısında duyduğumuz bu ilkel yok olma korkusu aslında bu literatürde çoktan yapı sökümüne uğratılmış. Yani insanlığın o eski yaratım mitlerine dayanan köklü bir miras olarak karşımızda. İşte tam bu noktada sinemadaki, edebiyattaki bu yaratıcı anlatısının felsefi kökenlerine bakabilmek için apokrif metinleri incelememiz gerekiyor. Apokrif metinler nedir? Kabul görmemiş kadim literatür diye geçen. Yani bugün kabul gören dini kitaplara, dini anlatılara ya da herhangi bir inanç biçimine entegre olmamış, kabul edilmeyen, dışarıda bırakılan anlatılar. Burada Elaine Pages'ın gnostik incelemeleri ya da Nag Hammadi metinlerini incelediğimizde görüyoruz ki İnsanlık tarihi aslında sürekli kendi elleriyle şekillendirdiği, geliştirdiği sistemlerin karşısında bir kurban rolüne geçiyor. Yani Battlestar Galactica'da olduğu gibi, Matrix'te olduğu gibi makineleri yaratıyor, geliştiriyor, onlar bilinç kazanıyor ve sonra bilinç kazanan bu makineler günün sonunda insanlığı bir şekilde ele geçiriyor ve bu sonsuz bir döngüye dönüşüyor. Battlestar Galactica'da da insan Cylon'ları yaratıyor. Sonra bu ebedi dönüş tekerleği, aslında Elaine Pages'ın metafor olarak kullandığı tabir bu. Ebedi dönüş tekerleğinin içinde bir döngüye hapsoluyor. Biz mutfakta sıradan bir kettle'a bakıp korktuğumuzu sanıyoruz. Ama farkında değiliz ki edebiyatın, sinemanın bizi yüzyıllardır uyardığı gnostik anlamda bir kör bir tanrıdan korkuyoruz biz aslında. Kolektif olarak zihnimizde beslediğimiz, büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz, paylaştığımız bir arketipin karşısında korkuyla dikiliyoruz. Peki bu apokrif literatürde neden kör tanrı metaforu kullanılıyor? Çünkü Nag Hammadi metinlerinde, özellikle Yuhanna'nın Gizli Kitabı ve Dünyanın Kökeni üzerine bölümlerinde Demiurg, Demiurgos, Demiurge, Demiurgos farklı şekillerde tabir edilen tanrı kusurludur, kördür, kendi ışığı yoktur. üstünde daha büyük bir hakikat olduğundan tamamen habersizdir. Yapay zeka da tam olarak bu edebi ve felsefi arketip bağlamında kör bir tanrıya benziyor aslında. Peki nasıl bir benzerlik bu? İnsanın tüm kusurlu bilgisini, kibrini, manipülasyonunu ve aslında onaylanma ihtiyacını bir şekilde, tüm karanlık yanlarını emerek büyüyen bir algoritmadan bahsediyoruz. Burada yapay zekanın kendine ait organik bir bilinci, bir ruhu, mutlak bir görüşü olmadığını biliyoruz. O sadece bizim ona yıllarca döktüğümüz o devasa verinin bir aynasından ibaret. Yani tamamen insanın gölge tarafının bir yansıması olarak kabul edilebilir. Mitos ve realite çalışmalarında Eliade'nin yine vurguladığı gibi mitler sadece eski insanların anlattığı böyle tatlı masallar değil. Onlar mutlak otoritenin ve kuralların insan zihnine bir şekilde kazınma biçimi. Gnostik literatür de tam olarak bu noktada yine yapı sökümcü bir şey söyler. Bu dünyadaki otorite inancı ve teslimiyet ruhu mitsel yapılar aracılığıyla insana adeta bir yazılım gibi enjekte edilmiştir der. İnsan kendi içindeki özgür iradeyi Tanrı'yla, asıl yaratıcıyla arasındaki bağlantıyı unutsun, eksik hissetsin, kusurlu hissetsin ve bir şekilde dış bir otoriteden her zaman ilahi tasdik dilensin diye anlatır. Bu inanç biçimi mitlerle, anlatılarla yapılandırılmıştır. Yani kendi hayatımızın bir şekilde kurbanı olduğuna inandırılmak, kaçınılmaz bir insan doğasının kaçınılmaz bir sonucu değil, tam tersi sistemin bizi içeride tutmak için tasarladığı tarihsel bir kodlama gibi kabul edilir. Burada çok acayip bir insanlık paradoksu çıkıyor karşımıza. Yani özgür irade aşağı, özgür irade yukarı. Yani insanlık tarihi boyunca her büyük isyan, her ünlü film sahnesi ya da edebi eserde aynı tartışma ve aynı çığlıkla başlar. Ya benim özgür iradem yok mu? Kendi seçimlerini yapabilmek için dünyayı yakmaya hazır görünen bu canlı ne gariptir ki tırnaklarıyla kazandığı iradesini başka bir otoriteye teslim etmek için her an son derece isteklidir. Yüzyıllar boyunca mitlerle, anlatılarla, toplumsal sözleşmelerle zihnimize o kadar derin bir üst otoriteden onay almazsan yaptığın şey geçersizdir kodu yazıldı ki artık bugün yaşadığımız dünyada geleneksel yapılar, geleneksel din yapıları ve eski mitler zayıfladıkça ortada devasa bir boşluk kaldı. Şu anda muazzam bir onaylanma yetimliği yaşamaya başladık. Bize anlatılan tarihte insanlığın inanç serüvenine bakın. Önce doğaya tapma, sonra çok tanrılı dinler, sonra tek tanrılı dinler. Şimdi dinler tarihinin ulaştığı o trajikomik zirve noktasına geldik sonunda. My personal God. Artık herkesin kendine ait biricik kişisel bir tanrısı var. Herkesin kendi ekranında sadece kendisine özel cevaplar üreten, onu pohpohlayan mikro tanrıları var artık. Yani bir şekilde bu onaylanma yetimliğimizi, bu boşalan otorite boşluğunu bu mikro tanrılarla doldurmaya başladık. Eskiden insan yaptığı bir eylemin doğruluğundan emin olmak için şöyle bir gökyüzüne bakar, kutsal bir onay arardı. Bugün ne yapıyoruz? Gecenin bir yarısı böyle en gizli düşüncelerimizi, en yakın arkadaşımıza bile söylemekten utanacağımız isteklerimizi, yazdığımız bir metni, şiiri ya da böyle çok gizli bir iş fikrini yapay zekaya hunharca döküyoruz sansürsüzce ve altına şu soruyu ekliyoruz. Sence nasıl olmuş? Doğru mu yapıyorum? O da bize kendi bu pürüzsüz, mesafeli, metalik diliyle harika bir noktaya değinmişsin, çok doğru bir yaklaşım dedikçe içimizdeki bu tanrısal onaylanma ihtiyacı tatmin oluyor. Şimdi burada şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Hem en pratik sorunlarımıza mail yazmaktan kodlamaya kadar, günlük yemek tarifinden herhangi bir soruya kadar anında koşan hem de aynı zamanda en derin varoluşsal sancılarımıza cevap veren, bizi bir nevi düşünme ve hatta hata yapma riskinden tamamen kurtaran, o irademizi, özgür irademizi direkt olarak teslim ettiğimiz kusursuz bir tanrı ideali yarattık. Eski tanrılar korkuyla hükmediyordu. Oysa karşımızda bu yapay zeka bizi her seferinde onaylıyor. Her adımımızı haklı çıkarıyor. Sürekli pohpohlanarak, her cümlemize onay verilerek gittik. gittikçe daha da köleleştiğimiz bir duruma evriliyoruz. Yani yeni tanrılar korkuyla değil, tam anlamıyla muazzam bir konforla diz çekiyor aslında insanı. Peki sinemanın, edebiyatın ve apokrif metinlerin yüzyıllardır etrafında döndüğü bu hapishane, bu bitmek bilmeyen döngü, sürekli tekrarlanan döngünün acaba koordinat olarak neresindeyiz? Yani buradan bir çıkış var mı, yoksa her şey çoktan yazılıp bitti mi, biz kendi yaşadığımız deneyimleri tekrar tekrar izlemekte miyiz? Tam bu noktada Battlestar Galactica'nın zihin açıcı final sahnesine geri dönelim. Artık zaten üzerinden çok çok zaman geçtiği için spoiler niteliğinde olmadığını düşünüyorum. Dizinin sonunda Baltar ve Six, ama bu Baltar ve Six daha ilahi versiyonlardaki Baltar ve Six, izleyenler iyi bilir. New York'ta yürürken yapay zekanın gelişimini izlerler. Aslında yapay zekanın değil, robotların gelişimini izlerler ve sonrasında zaten nasıl bir yere evrildiğini hepimiz biliyoruz. Six der ki, tüm bunlar daha önce de yaşandı ve tekrar yaşanacak. Ama Baltar bu eklemeyi yapar. Kompleks bir sistemin sayılamayacak kadar çok tekrardan sonra şaşırtıcı, tahmin edilemez bir sonuç, yani bir anomali doğurması matematiğin bir yasasıdır. Ya belli ki bu kozmik deney laboratuvarda defalarca yapılmış. Bu döngü insanlık tarihi boyunca birkaç kere tekrarlanmış, kaç kere olduğunu bilmediğimiz biçimde. Kobol'da, Dünya'da, Caprica'da, bunlar dizide geçen gezegenlerin adı. Ve şimdi tam bizim zamanımızda, ekranlarımızın başında belki de tekrarlanıyor. Sistem kusursuz bir determinizmle, kusursuz bir mitsel yazılımla çalışıyor olabilir. Fakat sistemin kendisi o kadar karmaşık, o kadar büyük ki, milyarlarca döngüden, sayısız tekrardan sonra belli ki bir matematiksel hata bekliyoruz. Şaşırtıcı bir sonuç doğurmak zorunda bu deney. Eğer bütün bu film çoktan çekildiyse, biz de bu döngünün sayısal tekrarlarından birindeysek, bu kaçınılmaz matematiksel yasanın doğuracağı anomali ne ola ki acaba? Ya düşünmeye değer. Artık biraz dinleme kısmına yavaş yavaş geçebiliriz diye düşünüyorum. Hüsnü Kuruntu'nun 5. bölümünün sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı şekilde görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Kültür ve sanat çevresinden haberler ve bolca müzikle bekliyoruz sizleri. İksem Mavi Tuna ben. Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
3: Venezuela bir petrol ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeyi ele geçirdi. Şu anda Venezuela'dan çıkarılan tüm petrolü alıp ülkesine götürüyor ve orada satıyorlar. Bu petrol satışlarından elde edilen tüm kar ise ABD Hazine Bakanlığı'nda tutuluyor. Bu da Venezuela'nın kendi kaynaklarına erişemediği anlamına gelmekte. Venezuela'ya para gönderebilmesi için ABD'den izin istemek zorundayız. O para Venezuela'ya ait olmasına rağmen ona koşulsuz erişebilmemizin hiçbir yolu yok. Andreina Chavez, Hüsnü Kabul'le, geçen hafta Venezuela'da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ya da evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açan depremin ardından ABD yaptırımları nedeniyle ülkenin kendi kaynaklarına erişememesinin yarattığı ağır insani krizin sonuçlarını anlatıyor. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Ayın karanlık yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Gelecek istasyon Taksim. Havadaş yönünde bir şey. Taksim Havadaş yönünde bir şey.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

Herkese iyi akşamlar. Ahenge Engame'ye hoş geldiniz. Ben Altu. Bu akşam program açılışını bir Roy Ayers klasiği Everybody Loves the Sunshine ile yaptık. Tabii ki farklı bir yorumla. Dinlediğimiz yorum asit caz denince akla gelen ilk gruplardan biri olan Incognito. Bugünkü programımızın konusu ve parçalarından örnekler dinleyeceğimiz grup Incognito. Aslında bir grup demekten daha fazlası. Bir komünite, bir topluluk, bir kolektifte demek yanlış olmayacaktır. Yaklaşık 45 yıllık hatta 45 yılı aşkın bir müzik kariyeri olan bir topluluk. Topluluğun kurucusu Jean-Paul Monic, namı değer Bluey ve onun etrafında sürekli değişen müzisyenlerle oluşan bir kolektif. Bluey'den biraz bahsetmek lazım belki de. Bluey, Mauritius kökenli bir İngiliz ama Mauritius kökenli bir müzisyen. İngiltere'ye çocuk yaşlarda taşınıyor ve 70'lerin sonunda funk, soul ve cazı bir araya getiren kendine özgü bir sound oluşturmaya başlıyor. O dönemde tabii biraz da hani diskonun gerilediği 70'lerin sonu 80'lerin başı, diskonun biraz gerilemeye başladığı, cazın ise yeni yönler aradığı bir dönem. Bluey de bu dönemde Incognito'yu kuruyor diyebiliriz. İsterseniz 3 şarkıyla devam edelim programımıza. Hem de biraz daha Incognito'ya giriş yapmış oluruz. İlk şarkımız Kolibri. Bluey'in de çok sevdiği Brezilya esintileri taşıyan bir parça. Daha sonrası She Wears Black adlı şarkıyı dinleyeceğiz. En sonunda Deep Waters adlı şarkı dinleyeceğiz ve vokallere dikkat etmenizi rica edeceğim. Dönüşte vokalist hakkında da biraz konuşacağız.

Tekrar merhaba. Ahenk Engamedesiniz. Inkognito'ya ayırdığımız bu programda üç güzel şarkı dinledik. İlk şarkımız Kolibri, Brezilya esintileri taşıyan bir şarkıydı. Daha sonrasında dinlediğimiz şarkı She Wears Black ve son olarak da 93 tarihli Positivity albümünden Deep Waters adlı şarkı dinledik. Şarkılara geçmeden önce Deep Waters'daki vokalde dikkat etmenizi rica etmiştim. Vokalde Amerikalı caz sanatçısı Mesa Leek bu şarkıda yer alıyor. Mesa Leek kendi bireysel çalışmalarının yanında 1990'da Londra'ya taşınmasıyla birlikte 92'den itibaren Incognito ile beraber ortak projelerde yer alıyor. Incognito kolektif ailesinin içine giriyor diyebiliriz. Bu dönem zaten aslında hem Incognito'nun hem de Acid Jazz'ın altın dönemi. Sadece Incognito değil, işte Brand New Heavies, Galliano gibi gruplar Acid Jazz sahnesinin en önemli isimleri haline geliyor. Daha sonra ardılları zaten hani Jamiroquai gibi daha popüler örneklerde bulunmakta. Programın bu bölümünde biraz daha Acid Jazz çalışmalarına odaklanmak istiyorum. Yeni şarkı paylaşacağım. İlk şarkımız Parisian Girl. Daha sonra grupla aynı ismi taşıyan Incognito adlı şarkı. Ve son olarak da Shine On. Keyifli dinlemeler.

Tabiri caizse zımba gibi 3 tane Acid Jazz şarkısı dinledik. İlk dinlediğimiz şarkı Parisian Girl. İkinci dinlediğimiz şarkı grupla aynı ismi taşıyan Incognito ve son olarak da Shine On parçasını dinledik. Programın sonlarına geldiğimizde aslında bu grubu bana tanıtan, sevdiren, dinlememi sağlayan diyeyim bir kişiye teşekkür de etmek isterim. Akın Büyükkaraca sağ olsun bu grupla beni tanıştırdı. Daha çok tanımamı, dinlememi sağladı. Kendisi aynı zamanda iyi bir müzisyen ve Incognito'nun 2000'li yıllarda İstanbul konserini burada organize eden kişilerden biriyim. Hatta organize eden kişiyim yani. Kendisi aslında hani Londra'da uzunca süre yaşamış ve bu ülkede yakın dostluğu var. Umarım bu selamıma karşılık da son önümüzdeki günlerde girişine bana da bir imzalı plak getirir Blue'den. Selam söylüyorum kendisine. Neyse işte programın sonuna geldik ve son iki tane şarkımızı dinleyeceğiz. İlk şarkımız Thinking About Tomorrow ve son olarak yine Mason Leigh vokalleriyle Talking Loud. Herkese iyi akşamlar.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dostlar merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece çok yeni bir albüm dinleyeceğiz. 26 Haziran'da yayınlanmış bir albüm bu. Akdeniz'in ortasındaki Sardinya Adası'ndan iki sanatçı. Gitarcı Bebo Ferra ve cellist, kontrbasçı Salvatore Maiore'nin Heritage başlıklı albümü. Albümün ilk parçası, albüme adını veren parça Heritage'la başlıyoruz programımıza.

Bebo Ferra, Salvatore Maiore, gitar, cello ikilisinin Heritage başlıklı albümündeki besteler ikiliye ait ve Sardinya'nın geleneksel müziklerinden esinlenerek çağdaş müzik ve caz yorumlarıyla besteledikleri parçalar. Sıradaki dört parça şöyle. Önce Bebo Ferra'nın kardeşi Massimo Ferra bestesi Turriga. Ardından Bebo Ferra bestesi Tamarix. Yine bir Bebo Ferra bestesi Amezu ve bir Salvatore Maiore bestesi Campidano.

Ve Bebo Ferra ve Salvatore Maiore'nin Heritage başlıklı 26 Haziran tarihli albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz parçalar şöyle: I Segreti del Re, Marie, Jara ve Native Dance.

Bebo Ferra ve Salvatore Maiore'nin Sardinya ve Akdeniz'in engin kültürel mirasından etkilenerek besledikleri parçalardan oluşan Heritage albümünden dinleyeceğimiz son dört parça Valser delle Periferie, Calling Bebo, Sinis ve albümün kapanış parçası Insulae Groove.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durumu.

Fishmans 1987 Tokyo Japonya'lı çıkışlı dub ve neo psychedelic grubu. Grubun kuruluşuna vokalist Shinji Sato, gitarist Kensuke Ojima ve davulcu Kinichi Motegi'yi görüyoruz. Bir sene sonra basçı Yuzuru Kashibabara, iki sene sonra da klavyeci Hakase Sun gruba katılır. Grubun kendine az psychedelic sound'u, dub ritimleri ve bazen dream pop'a kayan yakalayıcılığı epey öne çıkar. Özellikle Shinji Sato'nun kendine az vokali, Motegi'nin katmanlı davulu ve Kashibabara'nın reggae tarzı bas cümleleriyle grup önemli bir hayran kitlesi edinir. İki parça daha geliyor, Long Season 2 ve 3.

Grubun çıkışı Tokyo'da bulunan Meiji Gakuin Üniversitesi. Tüm aynı üniversitenin öğrencisi ve henüz mezun olmadan Tokyo civarında küçük salonlarda çalmaya başlarlar. Gruba elemanlar katıldıkça sound zenginleşir ve Shibuya'da verdikleri ilk konser sonrasında Virgin Records'ın Japonya şubesi onlara bir kontrat sunar. Japonya, Amerika ve İngiltere kaynaklı rock müzik için en büyük pazarlardan biri ve tüm büyük grupların turnelerinin önemli bir uğrak yeri. Bununla beraber Japonya'dan pek fazla grup çıkmıyor veya Japonlar kendilerinden olan gruplara pek fazla değer vermiyorlar. Fishmans işte bu eğilimi tersine çevirme amacıyla yola çıkmış. Şimdi gelen parça Long Season 4.

Ayın Karalıkçı'da bu akşam Fishman's dinliyoruz. 1987 ile 1995 arası yıllar onların üniversite öğrenciliğinden profesyonel müzisyenliğe geçtiği ve Virgin gibi büyük bir şirketin çatısı altına girdiği yıllar olur. Ama grubun esas hamlesi 1995 tarihli Oh Mountain adlı live albümün başarısıyla gelir. Aslında 11 farklı konserin stüdyoda birleştirilip bir takım efektlerle zenginleşmesinden oluşan albüm çok beğenilir. Polder Records gruba kendi stüdyolarını kullandırtır ve grubu Virgin'den ayırtıp kendi bünyesine alır. Şirketler de böyle büyük bir pazarda yerel oyuncuların olmasını ister ve Fishman's'a yatırım yapar. O güne kadar çıkan 4 stüdyo albümleri pek ses getirmeden ortadan kaybolmuştur ama 1996 tarihli 5. albüm Küçük M donum noktası olur. Stüdyo imkanları ve prodüktör katkısıyla yepyeni bir sound yakalarlar. Sırada albümün son parçası var, Long Season 5.

Vokalist Atom'un öncülüğünde grup bu sefer farklı bir şey üzerine çalışmaya başlar. Ve yine 1996 yılında dinlemekte olduğumuz Long Season için stüdyoya girerler. 35 dakika uzunluğunda ve 5'e bölünmüş epik parçadır. Ve o güne kadar yaptıklarından farklıdır. 1996 Eylül'de çıkan albüm büyük ilgi görür. Kobe, Nagoya, Tokyo konserleri şehrin büyük salonlarında yapılır ve tüm konserler dolu geçer. Fishman stüdyo kayıtlarına devam eder. 1997 tarihli 3 Nippon Setagaya grubun son stüdyo albümü olur. Aynı şekilde grubun Aralık 1998'de verdiği Akasaka Blitz konseri de son konserleri olur. Vokalist ve grubun lideri Sato ani bir şekilde ölünce Fishman o anda dağılır. Gerçi grup 2005'te tekrar toparlanıp trio olarak bir araya gelir ama eskinin gölgesi bile değildir. Son parçalar 3 Nippon Setagaya albümünden geliyor. Weather Report, Ushiro Sugata ve In The Flights.

になった気分だよ。まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。

Bu akşam Fishman's dinledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılı caz portreline başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Özgür.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 1 Temmuz 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreli program dizimin 211. portresi. Davulcu Vurmalılar Üstadı Kayile Zabar ile 12. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz bu akşam. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan Karasay yayınımız. 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinde. Yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin izninizle devam ettirmek istiyorum. Şimdi programa başlayalım yavaş yavaş. 211. portremiz Kayile Zabar, bir davulcu hurmalar üstadı. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kayile Zabar'dan sunacağım 12. örnek. Kayıtları Music Garage Chicago'da. Aralık 2020'de gerçekleşen albüm The Kayile Zabar Quartet A Time for Healing olacak. Bizim için de bu programın iyileşme zamanı olmasını diliyorum aynı zamanda. Albümde yer alan müzisyenler, bestede Kayile Zabar var. 1. parçadan 5. parçaya kadar ve 7 ve 8. parçalar. Davullar askılı davul, kalimba, ses ve vokal. Düzenlemelerde yine Üstad Kayile Zabar var. Klavyeler vurmalılarda Justin Diller, tenor ve soprano saksafon, kamışlı sazlar vurmalılar Isaac Collier, daha önceki portrelerimizden Isaac Collier. Trompet ve vurmalılarda da Corey Wilkes yer alıyor. A Time for Healing başlıklı albümün aynı ismi taşıyan parçanın dinletisiyle bugün programa başlayalım dilerseniz. Yaklaşık 13 dakikalık bir parça.

Coming out of the dark side, we're coming out of the dark.

Won't die in the land of the dead.

aradan yararlanarak size bir kritik takdim etmek istiyorum. Steph Gieschels tarafından Free Jazz Blog'da 11 Kasım 2021 Perşembe günü şunlar yazılmış bu albüm hakkında. Perküsyoncu Cahil El-Zabar'ı dinlemek her zaman bir zevktir. 10 yıllar boyunca Afrika izgilerine, bluesvari bir alt tona, manevi bir duyguya, caz harmonilerine ve solistlerin genişleyip yükselmesine olanak tanıyan kendi müzik tarzını yarattı Cahil El-Zabar. Dörtlüsünde ayrıca da trompet ve spirit bowl'da Corey Wilkes, klavyede Justin Diller ve tenor ve soprano saksafonda Isaac Collier yer alıyor. Tüm müzisyenler aynı zamanda da perküsyon çalmakta. Uzun bir açılış parçası, albümün aynı ismi taşıyan parça, albümün tonunu belirliyor. Müzik açık ve davetkar, samimi ve manevi. Tema güzel ve bulaşıcı, sololar derinden etkileyici, ritimler büyüleyici. El-Zabar'ın şamanistik şarkı söyleme tarzı, parçanın cömert havasını daha da vurguluyor. Sesinin imzası niteliğindeki yönlerden biri de tamamen aceleci olmayan bir temposudur. Dinleyici olarak El-Zabar'ın ses evreninin büyüsüne kapılmak, kendinizi ona bırakmak için zamanınız oluyor. İkinci parçada da daha hızlı tempolu El-Zabar kendi şiirlerini okuyor ve ona çoklu ve poliritmik perküsyon eşlik ediyor. Urban Shaman, maalesef bu parçayı zamansızlıkta dinleyemiyoruz. Neşeli bir parça. Dillard'ın klavyesi Afrika elektrik gitarının ritmik seslerini yakalıyor. Eddie Harris daha funk tarzında ve merhum saksafoncuya adanmış. The Coming of Spring, jazz tarzında ve gerçek bir bop parçası. We'll Get Through This ve Time Is, ki bu her iki parçayı da dinleyemedik maalesef, El-Zabar'ın benzersiz bestecilik tarzını göstermekte, sergilemekte ve solistlerin güçlü performanslarını içermekte. Dörtlü, albümü sonlandırmak için Coltrane'in Resolution ve Gershwin'in Summertime parçalarının güçlü yorumlarını sunuyor. El-Zabar, uzaktan bile tanınabilen, kendine özgü sesine sadık kalıyor. İyi anlamda etkileyici ve bulaşıcı. Dinleyiciyi içine çekiyor ve geleceğe dair iyimser bir bakış açısı sunarak bizi bu pandemiden kurtarıyor. Her an ruhlarımızı iyileştirebilir. 19 Kasım'da yayınlanacak çift LP'lik bir albüm. Aynı zamanda Cahil El-Zabar'ın da doğum günü. Kendisini tebrik ediyor ve kendisine hediye almak için de iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Bandcamp'ten dinleyin ve indirin diyor bu kritik. Albümümüzün 3. parçası Urban Shaman'ı dinleyemiyoruz. Bu parça yaklaşık 11 dakikalık bir parçaydı ve şu ana değin dinlediğimiz bütün parçalarda Cahil El-Zabar'ın elinden çıkan parçalardı. Gene bir 4. parça, gene bir Cahil El-Zabar bestesi parça. Eddie Harris'le yaklaşık 8 dakikalık parçayla dinletilerimize devam edelim lütfen.

Oh.

Albüm hakkındaki yorumlara devam edelim. Jazz Trisnet'teki 11 Nisan 2024'teki yazı şöyle: günümüzün kaygı ve zorluklarıyla yüzleşmek için davulcu ve spiritüel cazın önde gelen isimlerinden Kyle Zabar, yatıştırıcı harmoniler ve canlı ritimlerle dolu 9 parçadan oluşan çifti bir albüm sunuyor bize. Elzabar'ın kariyeri David Murray, Hamiet Bouliet, Billy Bank ve Pharoah Sanders ile avantgard özgür caz müzik keşiflerinden Ethnic Heritage Ensemble ve Ritual Trio gibi gruplardaki liderlik rollerine kadar uzanmakta. Bu son çalışmada iki nefesli çalgı sanatçısı, trompetçi Corey Wilkes ve saksafoncu Isaac Collier baştan sona etkileyici bir varlık sergilerken çok yönlü klavyeci Justin Diller de topluluğa bolca groove katıyor. Albüm değişmez bir döngüsellikle çalışma biçimini belirleyen A Time for Healing, ki albümle aynı ismi taşıyan parça ile başlıyor. Takırtılı perküsyon, spirit balls ve kalimba, sakinleştirici unisonlar ve ardından gelen nefesli çalgı sololarını huzurlu bir çözüm ve dikkat çekici bir coşku karışımı ile destekliyor. Drum Talk gibi parçalar umut ve rehberlik sözleri sunan Afrika kabile ezgilerini çağrıştırırken Eddie Harris ise havalı nefesli çalgı riffleriyle süslenmiş ritmik bir funk sesiyle merhum saksafoncuya saygı duruşunda bulunuyor. Funk havası Elzabar'ın etkileyici kayon çalışmasının ön plana çıktığı Time Is de devam ediyor. Bu çalışmada retro bir etki hissedilirken aynı zamanda şimdiki ana dengeye bir şekilde odaklanıyor. Coltrane'in Resolution parçası, Collier'in kararlı ve araştırıcı saksafon çalışmasını, Wilkes'in motif esnekliğiyle şekillendirilmiş hareketli ifadelerini ve Dillard'ın klavye cesaretini sergiliyor. We'll Get Through This, maalesef bu parçayı da dinleyemiyoruz, İyileştirici seslerle güçlü bir R&B tadı katarken Gershwin'in Summertime parçası ise sakin, mantra benzeri bir yaklaşımla ele alınıyor. Son olarak belirgin bir yapıya sahip hareketli bir caz yolculuğu olan The Coming of Spring, Pharoah Sanders'in You Got To Have Freedom eserini anımsatmakta ve tüm üyelerin solo performanslarını ve trompet ile saksafon arasındaki dinamik diyalogunu içermekte. Spirit Groove ile bıraktığı yerden devam eden Elzabar, bu iyi niyetli şifa verici sesleri tekrarlayan döngüler halinde dokuyor. Coşkulu solo performanslar ve pozitif enerji olası her türlü monoloğu ortadan kaldırarak toplumun güçlü yönlerini vurgulamakta demekte bu notlar. Sıradaki parçamız geçmişten bir parça. Coltrane severleri tatmin edeceğine inandığım bir parça. Sıradaki parçamız 6. parça. Resolution, bir John Coltrane bestesi parça. Yaklaşık 8,5 dakikalık bir parça dinleyeceğiz şimdi.

Albümün 7. parçası We'll Get Through This, yaklaşık 6 dakikalık parça ve de 8. parça Time Is, yaklaşık 11 dakikalık parçaları maalesef size sunamıyorum. Ve 9. parça Summertime'la bir George Gershwin bestesi parçayla bugünkü dinletilerimizi sonlandıracağız. Yaklaşık 4,5 dakikalık bir parça.

0: Bugün ben size kayıtları Music Garage Chicago'da Aralık 2020'de gerçekleşen albüm The Cahill Elizabeth Quartet A Time For Healing albümünü takdim etmeye çalıştım. Albümden 3, 7 ve 8. parçaları maalesef program süresine bağlı dinleyemedik. Albüm detaylarına ulaşabileceğiniz adresler cahillelizabeth-isbandcamp.com, discogs.com, freejazzblog.org, jazztrial.net, jazztime.com, jazzjournal.co.uk veya da reddit.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 211. portremizin 13. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu, virüsten doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programı ve genelde radyomuzu dinlemekte bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenlere.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
0: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Herkese iyi geceler. Eldesler programının bir yeni bölümünde ben Akıncan
1: Ben de Akın
0: Eldes. Bu hafta Bodrum'dan
1: kayıt gerçekleştiriyoruz. İkimiziz ama bu da güzel. Hep tek yapıyorduk.
0: Evet, bir süredir ikili veya üçlü yapamadık galiba.
1: Yapamadık, denk düşemiyoruz ki. Yani
0: Evet.
1: olacak gibi değil. Nasıl bir hayat bu? Kerem Bey Japonya'ya gitti. İşte ben nereye gittim? Ben Bodrum'a gittim. Sen İstanbul'da koşturdun. Böyle şey bir durum. Çağımızın gereği bir durum galiba. Olsun. Bugün iki kişi beraberiz. Yine mutluyum ben bu açıdan. Ortaçgil, Bülent Ortaçgil'in Eski Defterler albümünü seçelim ve yayınlayalım
0: Evet,
1: dedik.
0: güzel ve değerli bir albüm gerçekten.
1: Bir de o albümün yayınlanış yılını tam hatırlayamıyorum şu anda ama sanırım 99 başları olmalı diye düşünüyorum. Veyahut da 2000'in başları diye hatırlıyorum. Bu benim için türbülanslı bir zamandı. Şöyle ki işte bulutsuzluk özleminden ayrılmıştım. Benim bacağımda da ödem olmuştu aynı sana olduğu gibi geçtiğimiz aylarda. İşte beraber piyanoda ses bilmece oynuyorduk. Sana ilk
0: Hatırlıyorum.
1: notaları öğrettiğim zamanlar. Böyle değişik bir zamandı ve o aralar Açık Radyo'yu çok dinliyordum ben. O zaman tabii kanaldan yayın yapıyordu. Radyodan da 94,9
0: 9 olması lazım.
1: yoksa 5 miydi? 94,9'du. Böyle çok hassas bir yerdeydi. Dijital değildi radyo. Eski model Almanya'dan gelme bir radyoydu. Ve çok zorluk çekiyordum bulmak için ama buluyordum ve günüm şenleniyordu. Dolayısıyla böyle değişik bir yeri var. Bu albümü de Eski Defterleri de zevkle dinliyordum. Ben Bülent Ortaçgil'in albümlerini de severim ama canlı çaldığında başka bir sıcak oluyor. Ve o sıcaklığı da birebir yansıttıkları bir albüm. Canlı çalmışlar stüdyoda. Hiç de hani tekrar çalmamışlar. Galiba her parçayı ikişer kere çalmışlar. Zaten de o aralar sık çalıyorlardı. Dolayısıyla sıcak bir haldeydiler. Hemen
0: Çok iyi.
1: o sıcaklığı yansıtmışlar. Bu albümü yayınlayalım. Arada bir fikirlerini sorarım yine.
0: Tamam.
1: Oldu. Bülent Ortaçgil, Eski Defterler.
2: Pencere önünde arkadaştan ayrı porselen saksıda bir süs çiçeği.

haylaz çocuklarca hiç koparılmaz. Gece çökünce açılır lambalar, öteki çiçekler

uçurtma uçar sözlüğümden. Geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar. Sadece bir düş, zaman düşer ellerimden yere. Oradan tahta boş.

vesti, chi mi zate a chi ci ste mesti. Bırakın dünyayı, yerinde kalsın ki ürkmesinler.

Der sıcak, gözler sıcak, yüzün sıcak. Duvarlar sıcak, taşlar sıcak, düşler sıcak. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen çok sıcak, daha da sıcak olacak.

0: Evet, güzel bir albüm. Ben bu albümü çok seviyorum. Kendi adıma arada bir dinlerim. Çalıyor olmama rağmen arada bir Bülent Ortaçgil'le zevk aldığım bir albümdür. Bıkmadığım bir albümdür. Şimdi sırada Yağmur adlı parça var. Yağmur parçası karıştırmıyorsam şayet ilk bestesi olabilir. Sözleri onun değil ama sözleri bir sanırım İsveçli veya Norveçli bir şairin onun sözlerini Türkçe'ye çevirmiş. Merak edip bakmıştım.
1: Hiç bilmiyordum bunu.
0: Evet, enteresan. Yani
1: Kendi mi çevirmiş?
0: evet, sanırım yani kendi
1: Hmm.
0: çevirmiş. Yabancı İngilizceye hakim. Bir iki yer dışında çok beğenmiştim. Bir iki yeri de kendine göre yorumlamış yani ama yani bir şey ne söyleyeceksin? Çok güzel parça zaten.
1: Severek de çaldığın bir parça
0: Evet,
1: sıklıkla.
0: severek çaldığım bir parça ve hatta bu parçayı kendim de kaydettim, yorumladım, söyledim değişik ve Bülent Ortaçgil'e dinlettim hatta çok beğendi. Yani Bülent Ortaçgil'in böyle onun parçaları yorumlanır. Hiçbir yorumunu beğenmez. Onun için çok değerliydi beğenmesi. Evet, o zaman albüme devam edelim. Ve hatta bitirelim böyle. Şimdiden vedalaşalım istersen.
1: E olur.
0: Bülent Ortaçgil'in Eski Defterler albümünü çalıyoruz bu akşam. Programın da sonlarına yaklaştık sayılır aslında.
1: Öyle, son birkaç parça kaldı.
0: O zaman şimdiden iyi geceler ve hoşça kalın diyorum.
1: Önümüzdeki haftaki programda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Müzikle kalın. Kerem'in deyişiyle.

Fede kişinin teki. Senin gibi, benim gibi, ancak şu latife değişik biri.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: works.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonnet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
4: Noy.
3: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: Açık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

can be. I'm gonna buy you a brand new Cadillac.